0: çıkardın.
1: Sen.
2: Kim?
0: Sen.
1: Öne çık.
0: Ditor.
2: Ne var?
1: Senin teknolojin insanların soyunun tükenmesinden sorumlu olacak.
2: Tamam, biliyorum. Biyoetik ikilemler meselesinde oldukça hassassınız.
3: Bazı şeyler hiç icat edilmemeliydi gibi şeyler söylesen.
2: Tamam.
1: Sizi şehirden çıkaracağız. Tohumu güvenli şekilde dağlara götür.
4: Bu arabayı kullanın.
2: Neredeyse beni yutacak dayak.
0: Tamam, çalışıyor.
3: Hadi gidelim. Çekil şu koltuktan. Benimle tanıştığın için şanslı bir babasın.
0: Tamam yer elması, haklısın. Sen kullan. Hadi. Sen ne yaptın?
2: Bilmiyorum ama ortada bir sorun var.
0: Bir düğmeye falan mı
5: bayıldı? Patlayacak mı yoksa?
2: Bilmiyorum.
0: Şu zımbırtı bipliyor, yani bir şeylere basmış olmalısın.
5: Patlayacak mı bu?
2: Bilmiyorum.
0: Bir bomba biplemeye başladığında bir sorun var demektir, öyle
2: benim değil. Dediğim şu, sabit bir bipleme ile bir tür zamanlayıcı olabilir. Yer sinyali vermiyorsa tabii.
0: Kime?
6: Yardım için merkezi hükümeti aramalıyız.
7: Oçakayuda.
6: Yava, hadi.
1: Optimus Prime. Şimdi bana gel.

0: Pekin, Çin.
1: Köprü şurada.

0: lan!
1: Geri git, geri, hadi!
0: Otobotlar, geri çekilin!
2: Hadi çekilin, çekilin yoldan!
1: Hadi dikkat et harponlara, ez geç!

0: bir müddet
1: metalleri çekiyor ve sonra bırakıyor.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.

0: Hayır, mıknatıs, inin! İnin çabuk! Mıknatıs! İnin! Buraya gel! Olamaz, yükseliyoruz! Bombayı tut! Yardım et! Bombayı tut!
1: Emniyet kemerini çıkaramıyorum!
0: Yakala! Aşağı! Çekin beni! Çekin beni! Bırakmayın! Tutun beni! Tutun, bırakmayın!
1: Emniyet kemerini çıkaramıyorum! Emniyet kemerini çıkaramıyorum!
0: Sıkıştım! Sıkıştım! Bombayı tutun! Tutamıyorum! Hayır! Çık! Beyler, bu şey beni izliyor! İyiyim. İyiyim.
2: Ben
3: gidelim.
0: Güvenli bir yer bulalım.
2: Seninle gurur duyuyorum.
4: Otobotlar, bu bombayı köprüden geçirip şehirden çıkarın.
2: Baba!
0: Hadi. Hadi.

0: silah ver bana.
1: İşte şimdi baş başayız.
0: Optimus orada tek başına.
2: Ne? Ona yardım edemezsin.
0: Mecburum Tess, bizim için döndü.
2: Baba gitme lütfen.
0: Dinle, seni bulurum, oraya gitmeliyim.
2: Baba hayır, ölürsün.
0: Shane'in yanında kal, sana bir şey olmaz. Onu ömrüm boyunca sonsuza dek koruyacağına hemen söz ver bana, söz ver.
3: Söz veriyorum.
0: Sen yaptığım en iyi şeysin Tess, tamam mı? Sakın unutma, sen eşsizsin. Seni seviyorum.
2: Lütfen.
0: Arabaya bin şimdi, hemen.

0: Erkek olmak için sabır gerekir. İstemek ve beklemek için sabır. Hepimizi koruyabilmek için. Sessizce hiçbir takdir beklemeden vatan ve millet için.
1: Kate!
0: İyi uzaylı falan yoktur. Ya da kötü uzaylı Jaeger. Sadece biz

0: sen!
1: İçeri gir.
0: Hey sen! Hey!
2: Kate! Git buradan! Bu benim savaşım!
3: Bu benim savaşım! Ve hepiniz öleceksiniz!
1: Hadi! Evet! Katil robotmuş, hadi oradan!

0: uzaklaşın.
1: Hadi tez, hadi tez, hadi tez.
2: Gazla!
0: Yüzümü gördüğünde hayatın biter.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Bir savaştı.
2: Tanıştığımıza hala memnun musun?
1: Elbette.
0: Mitsu.
1: Bana gel.
0: Çabuk. Lockdown'un bombasını patlatacağım. Sıkı durun.

0: 40 yılda bir kahramanın olmak güzelmiş.
1: Hep kahramanımdın hayatım boyunca.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Eve mezuniyete gidelim ha?
1: Olur.
0: İyi birisin evladım.
2: Ben mi?
0: İyi birisin. İyi birisin.
1: Artık bir evimiz yok baba. Havaya uçtu.
2: Bu konuda size yardımım dokunabilir.
0: Gel buraya.
3: Evet cesur barbarlar. Artık özgürsünüz.
4: Seninle her yere varım Diken.

0: Beni özledin mi?
1: Hayır.
2: Bu tohum yaratıcılarıma ait. Her neredelerse başıma konan ödül duruyor. Kalırsam sizi tehlikeye sokarım.

0: Bunu asla bulunamayacak bir yere götüreceğim.
1: Seni tekrar görebilecek miyiz?
0: Kate Yeager, bunu bilmiyorum. Ama ne zaman yıldızlara baksan, onları şöyle düşün. Ruhum olarak. Bu aileyi koruyun Autobotlar. Onların sizi koruduğu gibi. Onların geleceğini koruyun. Evrende öyle gizemler vardır ki asla çözülmemeleri gerekir. Kim olduğumuz, neden burada olduğumuz bunlardan biri değildir. Bunların cevabını içimizde taşırız. Ben Optimus Prime'ım ve bu mesaj yaratıcılarıma. Dünya gezegenini rahat bırakın. Çünkü ben sizin için geliyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Buyurun. Abi hem bizi masaya çağırıyor hem kendisi masaya gelmiyor.
1: Abdülay, bizim bir planımız varsa onun da bir planı var.
0: Abi onun planı belli. Bunları sızdırıp itibar kazanacak. Devletin itibarını zedeleyecek.
2: Benim tanıdığım örgüt her şeyi bırakır, silahı bırakmaz. Şahmeran'ın gelmemesine de şaşırmadım.
1: Gelecek Mustafa. Ben nasıl baskı altındaysam o da baskı altında. O bu baskıyı kaldıramaz. Sonunda mecbur gelecek.
0: Abi doğru söylüyorsun da, planın başarıya ulaşmazsa, görüşmeler sızdığında biz bunu kimseye anlatamayız.
1: Kimseye bir şey anlatacak halim yok Abdülay. Başarısız olursak bunun bir bedeli var.

0: Bu da bu hayatta ödeyeceğimiz ne ilk ne son bedel olacak.
1: Abi, bundan daha büyük bir bedel yok.
0: O zaman başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de sinirlerimize hakim olmamız lazım.
1: Abi sen iyi dayanıyorsun. Ben bunları karşımda görünce elim ayağım titriyor. Gırtlaklarına yapışmak istiyorum.
0: Abdüley, bu millet cephede kazandığı birçok savaşı sırf bu yüzden masada kaybetti. Savaşın sonucunu silah değil, söz belirler.
1: Abi, sen o Serhat onu yaptıktan sonra bunlar bir daha senin karşına çıkamazlar.
0: Benim karşıma çıkmazlarsa senin karşına çıkarlar.
1: Anlamadım abi.
0: Abdüley, eşkıya taktiği. Taciz ateşi açtı, kaçtı. İstiyor ki sen peşine düş, döşediği mayına bas. Onun için sinirlerinin çelik gibi olması lazım.
2: Polat Alemdar'ın kendi topraklarımızda böyle bir şov yapmasına nasıl izin verirsiniz?
3: Başkanım, oradan o TC ajanı canlı çıkamazdı. Lale arkadaş engel oldu.
4: Hayatını kurtardım. Ben olmasam Polat Alemdar boynunu kıracaktı.
2: Örgütü ve beni küçük düşürdünüz. Bunun elbet bir bedeli olacak. Serhat arkadaş, müzakere temsilciliğinden seni alıyorum. Duran arkadaşı çağırın. Acil gelsin.
5: Emredersiniz başkanım.
2: Polat Alemdar, Serhat arkadaşa uyguladığı taktikle psikolojik olarak üstünlük sağladı.
3: Başkanım merak etmeyin, olayın gizli kalmasını sağladı.
2: Sen ne diyorsun? Sen daha Polat Alemdar'dan o emperyalist ayağı yerken buraya haberi geldi. Bütün bölge şimdi senin yediğin o dayağı konuşuyor. Taci ordusu 3. sınır ötesi harekatında bile bizi bu kadar yıpratamamıştı.
4: Başkanım, bir an önce bir şey yapıp psikolojik üstünlüğü geri kazanmamız lazım.
2: Doğru söylüyorsun. Şimdi hatanı telafi etme zamanı. Abdülhey adlı ajanla ön görüşmeleri sen yürüteceksin.
4: Başkanım, benim Abdülhey ile görüşmem ikimizi aynı konuma indirger. Bu da örgütümüzü küçültür.
2: Taktiksel manevrada bu tavizi vermek zorundasın Lale arkadaş. Önemli olan nihai sonuç. Polat Alemdar'dan istediğimizi aldığımız zaman bu kazanımın baş aktörlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaksın.
6: Dikkat edin, her tarafı tuzaklamıştır bu. İyice bakın.
7: Tamam tamam abi.
8: Zaza, söylene söylene, beni bir oturtmadı şurada. Merak etme, örgüt şimdi mal vermez, yarın verir.
9: Bizi mal etti örgüt, bizi. Senle beni mal etti. Tütün gibi piyasaya çiğnetti. Hani gavur dağılı ölünce bu iş bitirdi.
8: Zaza, Şahmeran benim emrimde mi? Gitmiş başkasını seçmiş. Onu da öldürürüz. Ayrıca onlar bu işi örgüt içinde yapacağız diyorlar. Gerçi zor yaparlar da...

0: Hele bir getirsinler malı. Burada aracısız satsınlar. Şor olurlar, şor.
1: Abi, etrafı sarmışlar. Gavur dağlılar.
2: Bir de benim gözümü bağladınız. Benim niye gözümü bağlıyorsunuz? El alemikini bağla.
3: Zaza!
0: İyi misin?
2: İyi mi? İmdat. Hele bak ben öldüm mü?
4: Dayı kan gelir mi?
2: Gelmeyin.
4: O zaman yaşasın dayı.
2: Değilsin. Aha da sinirlendim. Ben o gavurların dağını delik deşik etmez miyim?

0: Ömer. Ben onlara kendimi göstereceğim. Onlar bana gelecek. Anladınız değil mi? Siz arkadan geçeceksiniz. Ben de onları mayınlı arazinin içine sokacağım. Baki, sen benimlesin.
1: Tamam abi.
2: Bu tarafa niye mayın ekmedin?
0: O tarafta mayın yetişmiyordu Zaza. Toprağı verimsiz. Bu tarafın toprağı verimli. Biz de mayınları buraya ektik. Anladın mı? Patates mi lan bu ekiyorsun?

buradaki torpakla buradaki torpağın arasındaki fark ne ki? Buraya ekili de oraya ekil mi? Buralarda tütün bile yetişir babam.

0: Abi Lale Zar'ı aradı. Müzakerelerin kesintiye uğramaması için yarın benimle bir ön görüşme istiyorlar.
1: Yapabilir misin?
0: Abi zor ama sen yap dersen mecbur yapacağım.
1: Sana kırmızı çizgilerini söyleyecekler. Öyle şeyler öne sürecekler ki sinirlerini bozmaya çalışacaklar.
0: Abi, bizim kırmızı çizgilerimizi de soracaklar.
1: Bizim tek kırmızı çizgimiz var. Her şeyi konuşmaya hazırız. Ama Şahmeran'la. O gelmediği sürece görüşme falan olmayacak.
2: Estağfurullah, ricam olur. Gözlerinden öpüyorum. Karadan haber var mı?
3: Efendim, kara yine kayıplara karıştı. Gavur dağlar mekanını bastıktan sonra yok olmuş.
2: Kendi kafasına göre iş yapıyor. 100 defa dedim ki girme. Bana gavur dağlıyı bul. Mete Bey seninle görüşecekti.
3: Emredersiniz efendim.
4: Ne diyorsun Zaza? Ne yapalım? Bu işten vaz mı geçeceğiz?
5: Seni bilmem ama ben daha da vazgeçmem. Ben bu işe ismi koymuşum.
4: Sen bana geldiğinde başka konuşuyordun. Ha? Şimdi ne değişti de vazgeçtin?
5: Bu değişti. Zazan postunu deleceksin. Bunun bedelini ödemeyeceksin. Yok öyle.
4: Bütün mesele bu şapka mı?

0: Ben alayım sana yenisini.
1: Sen Zaza'yı tanımışsın mı? Ben pire için değil yorgan. Orman yakarım. Hem de cayır cayır. Değil mi imdat?
2: Ormana yazık dayı. Gavur dağlıların galerisi var. Araba yakak. Ekonomiyi canlandırırız.
1: Ben zaten araba sevmiyorum. Ne değilsin kara?
0: Zaza. Mesele gavur dağlar değil. Mesele örgüt. Malı sattırmazsan örgüt ya seni ortadan kaldıracak ya da malını mecbur sana sattıracak.

0: Hoş geldin Abdüley. Gördüğün gibi bizde sizdeki gibi ayrımcılık yok. Her birey halkı için savaşmak zorunda.
1: Mazeret uydurmana gerek yok. Erkekleriniz korkudan karşıma çıkamadı.
0: Cinsiyetçi yaklaşımın senin ne kadar tedirgin olduğunun işareti.

0: Ben kadınlarla pek anlaşamam. Onun için uzatmadan söyle. Ne istiyorsunuz?
1: Senin kitabında müzakere kelimesi yok, değil mi?
0: Bana kalsa mücadeleyi tercih ederim. Ama madem buradayım, demek ki müzakere edeceğiz. Ama önce senden bir şey istiyorum.
1: Bir kere de ön koşulsuz başlayın konuşmaya.
0: Polat Alemdar'a düzenlenen suikaste dair ne biliyorsun?
1: Örgütün ilgisi olmadığını biliyorum.
0: O zaman kimin ilgisi olduğunu da bilirsin.
1: İyi niyetimizin bir göstergesi olarak sana bildiklerimi söyleyeceğim. Polat Alemdar'a suikastı yapanlar Nor aşireti. Artık görüşmelere geçelim. Kırmızı çizgileriniz nelerdir?
0: Bizim kırmızı çizgimiz yok.
1: Kuzey Irak'ın anti-emperyalist havası sizi çarpmış anlaşılan. Kırmızı çizgileriniz gitmiş, pembe bir tablo oluşmuş.
0: Her şeyi konuşmaya hazırız. Tek şartımız var. Şahmeran Polat Alemdar'ın karşısına bizzat oturacak.
1: Siz bunu dayattıkça Şahmeran bunun bir taktik olduğunu düşünüyor.
0: Şahmeran'ın ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Bizi masaya çağıran sizsiniz. Ya Şahmeran gelir karşımıza oturur ya da gideriz.

0: Davut, Polat Alemdar'la akraba oldun. Bütün dengelerin alt üst oldu.
1: Haklısın. Ben de bunun için geldim. Artık emekli olmak istiyorum.
0: Biz seni zaten emekli ettik.
1: Öyle değil Şamir. Haberi siz yapıyorsunuz.

0: Bırakın son zamanlarımı huzur içinde yaşayayım.
1: Davut, sana kim reddedemeyeceğin büyüklükte bir teklif yaptı, sen onu söyle.
0: Yaşar Katırcı. Holdingin değerinin iki katını veriyor.
1: Yaşar mı girmek istiyormuş medyaya?
0: Hem de çok istiyor. Ben sizin de onunla çalışabileceğinizi düşündüğüm için geldim.
1: Prensipte Yaşar'a bir itirazımız yok. Görüşmeleri başlatabilirsin. Ama bizden haber almadan satışı başlatma. Hı?
2: Örgüt yüzünden Kuzey Irak, Türkiye'yi yıllarca düşman gözüyle gördü. Halbuki buradaki halka seçme şansı tanınsaydı, Bağdat'a mı bağlı olmak istersiniz, Ankara'ya mı? Halk Ankara'yı seçerdi.
3: Örgütü kuranlarla Saddam'a, Kürtlere nükleer bomba attıranlar aynı güçler. Bütün hesapları bölgedeki her grubu birbirine düşman etmek.
2: Rahmetli Özal bu oyunu bozmak istedi. Bedelini hayatıyla ödedi. Şimdi sen bu oyunu bozacağım diyorsun.
3: Ne yaptın Abdülay?
4: Abi dişimi sıkmaktan ağzımda diş kalmadı. Öyle şeyler söylediler ki, abi beni işkenceye alsalar bu kadar acı çekmezdim.
3: Söyle. Paylaş acını, hafifletelim.
4: Abi koşulsuz genel af 1. Demokratik özellik 2. KCK'nın Türkiye ayağının hayata geçirilmesi 3.
3: Lalezara'yı ara. Şahmiran gelsin, bir de bunları benim yüzüme söylesin.
4: Gelir abi. Abi bunlar seninle masaya oturmak için her şeyi yaparlar. Lalezara suikast yapanları söyledi. Onlara göre Nor aşireti yapmış.
2: Peh, onlar mı aşiret? İpini koparan 5-10 çapulcu bir araya gelmiş, en çok parayı kim verirse onun tetikçiliğini yapıyorlar.
3: Mustafa, beni onlarla görüştürmen lazım.
2: Örgüt bitti, bir de tetikçilerle mi görüşeceksin?
3: En çok kim para vermiş onu soracağım.
5: Başkanım, yine taktik değiştiriyorlar.
6: Ne taktiği Cemal arkadaş? Tece'nin bir numaralı ajanları her şeyi görüşmeye hazırız diyorlar. Daha ne bekliyoruz?
5: Başkanım, bunların bir ön koşul sunmamaları biraz garip değil mi?
7: Karşısında beni muhatap görmek istiyor. Bundan daha büyük koşul mu? Biz nasıl Polat Alemdar'ı masaya oturtmak için ödün verdiysek, o da benim oturmamı sağlamak için ön şart sunmuyor. Senin ön şart olarak sunmasını beklediğin her şeyi masada bizzat benim yüzüme söylemek istiyor.
8: Ne yapacaksınız başkanım?
7: Halkım için bugüne kadar ne yaptıysam onu yapmaya devam edeceğim.

0: Bir şey mi oldu?
1: Senden yardım istiyorum. Polat bebeğimi kaçırdı. Bebeğimi geri al.

0: İkinci. Bebeği kaybettiniz siz. Kabullenmesi çok zor biliyorum. Ama gerçeklerle yüzleşmen lazım.
1: Sen gördün mü bebeğimin öldüğünü, defnedildiğini?
0: İnci, benim görmeme gerek yok ki. Herkes oradaymış. Abdüley, Memati, Cahit.
1: Onlar hepsi Polat'ın adamı. Polat ne derse ona inanırlar.
0: Polat neden kaçırsın bebeğinizi? O Polat'ın da bebeği.
1: Oğlumu kendi gibi yapacak. Nasıl onu devlet birilerinin yanına yerleştirip yetiştirdiyse, o da oğlumu öyle yetiştirmek istiyor. Yalvarırım, bana yardım et. Biliyorum. Polat'a inanıyorsun, bana inanmıyorsun.
0: İnci, inanma meselesi değil.
1: Ne dedi Polat sana benim için? Hasta dedi, değil mi? Aklı karışık, uyduruyor dedi, değil mi? Ama ileride sen de anne olunca benim ne duruma düştüğümü anlayacaksın.
0: Ben elimden geleni yapacağım.
1: Ben artık Polat'la görüşmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ne olur bebeğimi bul. Hemen boşanacağım.
0: Ben bunu araştıracağım. Ama sakın bundan kimseye söz etme. Yoksa araştırmamız sonuç vermez.
1: Kimseye söylemem. Yeter ki sen çocuğumu bul.

0: Uyumadın mı sen?
1: Yok. Sen niye kalktın ayağa?
0: İyiyim ben. Oğlum. Olan olmuş. Eğer bir şey olmuşsa iyi olmuş demektir. Sana düşen kardeşine ve evliliğine sahip çıkma.
1: Ayakçıları kızlarını aldı diyorlar anne.
0: Baban da babamın ayakçısıydı ona bakarsan. Babam hiçbir zaman kocamla yakın olmadı. Ama hiçbir zaman da onu ve evliliğimi yok saymadı. Lazia akıllı bir adamdı. O babanın geleceğini gördü. Sen de mematinin gücünü gör.
1: Söyle kızına kocasını çağırsın. Madem evlenmişler, layıkıyla muamele edelim.

0: Teslim. Teslim. Ateş etme. Teslim. Bu adam çok para. Gani gani. Al al seni. Beni bırak. Adam seni.
1: Alın şunu.
2: Beni öldürmeni kim istedi?
3: Ne istiyorsun?
0: Bizim para yok.
3: Patladınız mı? Getireceğiz.
0: Para yok. Gidip konuşacağız biz.

0: Efendim, Polat'ı sıkan adamlar
1: paramızı vermezseniz gidip anlatacağız diyorlar.
2: Şantaj yapan adama ne yapılır?
1: Anladım efendim.
2: Aferin.
3: Mustafa abi, adamlara söyle, etrafı temizlesinler, arabaları kaldırsınlar.
2: Baş üstüne.

0: Baba, müsait misin?
1: Tabii kızım. Nasıl oldun? Daha iyi görünüyorsun.
0: Baba, Leyla ile görüştüm.
1: Salcı Hanım seni ziyarete mi geldi?
0: Ben ona gittim.
1: Ne görüştünüz?
0: Bebeğimi bulması için yardım istedim.
1: Kızım, bu konuları herkesle konuşman doğru değil. Ayrıca lütfen bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitme.
0: Merak etme baba. Leyla yardım edecek. Çünkü bizim boşanmamızı istiyor.
2: Efendim, Zülfikar Bey geldi.
1: İnce Hanım'ı odasına götürün.
2: Tabii. Buyurun.

0: Hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk. Davut Bey, başınız sağ olsun. Daha önce gelemedim, kusura bakmayın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ziyaretimin sebebini Polat Alemdar size bildirdi sanırım.
0: Evet. Ancak bu sektöre girmek istediğinizden emin misiniz?
1: Neticede ticaret Davut Bey. 40 yıldır ticaret yapıyoruz.
0: Ticaretin kurallarıyla bu sektörün kuralları çok farklı. Medya çok büyük bir güç. Ben sizi bildiğim kadarıyla sizin bu gücü kullanmak isteyecek ihtiraslarınız yok.
1: Davut Bey, benim aslında medyayla falan işim olmaz. Dediğiniz gibi benim yapacağım iş değil. Ama Polat Alemdar bana alacaksın dedi, alacağım. Size de satmanızı tavsiye ettiyse bu işi bir an önce bitirelim.
0: Zülfikar Bey, Polat sizi ateşe atmaya kararlı. Ama ben sizi de düşünerek teklifinizi reddetmek zorundayım.
1: Bakın Davut Bey, sorun paraysa teklifimizi gözden geçirebiliriz.

0: Can Polat, bu Yezid gazetesini başka birine satacak.
1: Fiyatı arttırmak için yapmış olmasın Zülfikar ağa, zorladın mı iyice?
2: Yezid'e dünyanın parasını teklif ettim.
0: Beğenmediysen daha da vereyim dedim. Dinlemedi bile.
1: Anlaşıldı Zülfikar ağa.
2: Can Polat,
0: sen o Yezidlerin elini sıkmayacaksın değil mi?
1: Sen rahat ol. Biz Yezid'in elini sıkmayız, kırarız.
0: Eyvallah.

0: İlhan, bunları sevk etmeyin. Büyük bir parti getireceğim. Hepsini beraber gönderirsiniz.
1: Ağam, sen gazete alınca biz bu işlere devam edecek miyiz?
0: Son kez çok büyük bir vurgun yapacağız. Ondan sonra payımızı alıp devredeceğiz.
1: Ağam, bölgeden mal getirmek çok zor bu aralar. Her saat operasyon yapıyor devlet.
0: Sen ağanı mı unuttun İlhan? 100 taburu askerin arasından ben istersem yine mal geçiririm.
1: Nasıl yapacağız ağam?
0: Gelince görürsün.

0: Emin misin buradan örgüte silah gittiğine?
1: Eminim. Girin.
2: Abi gelenler var. Bizim özel kuvvetlere benziyor. Ne yapacağız?
3: Ben kendimi göstereceğim. Sen yine arka tarafa dolaşacaksın Bey.
2: Abi hain içlerindeyse direkt hedef olursun.
3: Başka şansımız yok. Kendi askerimize mi sıkacağız?
0: Dikkatli olun.

0: Dur. Ateş etmeyin. Polat Alemdar, senin burada ne işin var?
1: Sizin ne işiniz var?
2: Atın silahları.
3: Artık hainliğin buraya kadar. Ömründe bir kez vatanına hizmet et.
2: Asıl örgütle görüşerek devletine sen ihanet ediyorsun.
4: Ne konuşturuyorsun? Sıkın haini!
2: Kes sesini. Sakın bir şey yapmaya kalkmayın.
3: Silahını bırak. Emri kimden aldığını söyle, seni bırakayım. Gidecek yerin yok. Vazgeç. Bırak silahını.

0: İzin müsaade edin, erkek erkeğe konuşalım.
1: Birlikte çarpışmaya gittiğinizde erkek erkeğe konuşursunuz. Otur anne.
2: Buyur küçük baba.

0: Seni dinliyorum.
1: Madem evlenmişsiniz, artık akrabayız. Yaptığınızı doğru bulmuyorum. Ama inşallah ben yanılıyorumdur. Allah utandırmasın.
0: Madem akrabayız, acıyı da, sevinci de, mutluluğu da, ihaneti de birlikte göğüsleyeceğiz.

0: Memati saçmalama.
1: Mutluluğu paylaşmak kolay. Sevinci de ihaneti de paylaşırız. Büyük bir acıyı daha önce paylaştık. Çakır öldüğünde dördümüz birden yandık. Ama unutmuşuz. Hatırlayalım ki akraba olduğumuzu unutmayalım.
2: Yapma Memati.

0: Hoş geldin Duran arkadaş. Seni yorduk Avrupa'dan buraya.
1: Buraları özlemişim. Çağırmanız beni çok mutlu etti.
0: Tabii. Avrupa'daki komprador yaşamı seni yıpratmıştır. Dağ havası sana iyi gelir.

0: Doğru söylüyorsunuz başkanım. Köleci toplumda kendi kültürüne yabancılaşmamak çok zor. 6 ayda bir bu özgürlük kokan havayı teneffüs etmek lazım.
1: Seni bunun için getirdim. Görüşmelerde masada olmanı istiyorum. Çünkü senin bu diplomatik kurnazlığın masada çok işimize yarayacak.
0: Polat Alemdar kim başkanım? Ben Avrupa Parlamentosu, NATO Generali, Başbakanı. Devlet başkanlarıyla müzakere etmişim.
2: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
3: Biz seninle eski dostuz Mete'ciğim. 28 Şubat'ta seninle az çalışmadık. Kapın sana her zaman açık.
2: Ben de size o rahatlıkla geldim. Sizinle görüşmem gereken iki konu var.

0: birinci konuyu biliyorum. Yanlış yapmışsın. Bana sormadan Polat Alemdar'a suikast yapmaya kalkmışsın.
1: Ben Polat'ın sizin de düşmanınız olduğunu sanıyordum.
0: Neydi? Polat Alemdar oradaysa ben istediğim için orada. Sen bunu bilmeyecek adam değilsin. Planlarımı bozacak işleri yaparsın. Eski günlerin hatırını tanımam.
1: Yanlış yapıyorsunuz. Polat müzakerelerden güçlenerek çıkacak.
0: Yanlış doğru. Orasını ben bilirim. Bundan sonra yapacağınız şeylerden haberim olacak. Polat'a yaptığınız bir yanlış. Benden habersiz Davut'un gazetesini almaya kalkman ikinci yanlış.
1: Davut beni cezaevine tıkmak için, itibarsızlaştırmak için gazetesini kullanıyor.
0: Senin bu cezaevi korkun ne zaman geçecek? Bak bana, Guantanamo'dan bile güçlenerek çıktım. Hele bu ülkede kahraman olmak için cezaevine düşmek şart.
1: Ben dışarıda kalmayı tercih ederim.
0: Ben istemediğim sürece seni kimse cezaevine atamaz. Yanlış yapmakta ısrar etme ki cezaevine girmeni istemeyeyim.
1: Gazeteyi almamızı istemiyorsanız Yaşar Ağa'ya söylerim, almaktan vazgeçer.
0: Yok. Yaşar'ı severim. Artık sınıf atlamasının zamanı geldi. Uyuşturucu işini bir başkası yapar. Yaşar bize bundan sonra medyada hizmet verecek.

0: Serhat arkadaş, önderliğine hizmet için çok önemli bir görev düşüyor sana.
1: Dinliyorum başkanım.
0: Polat Alemdar'la görüşmeye giderken bana suikast düzenleyeceksin.
1: Başkanım, bu çok riskli.
0: Çok riskli olduğu için senin yapman gerekiyor. Senden başkasına güvenemem.
1: Başkanım, buna ihtiyacınız yok.
0: Polat Alemdar'la yapacağım müzakerenin sonucunun ne olacağını hiç kimse bilemez. Hem Polat Alemdar'la masaya oturmadan elimi güçlendirmem, hem de örgüt içinde çıkabilecek çatlak seslerin önünü şimdiden almam gerekir. Adamlarını iyi seç. En güvendiklerin dışında kimseyi alma.

0: Bugün giren çıkanların fotoğrafları. Polat Alemdar, sen bu yardım kuruluşuna girenlerin fotoğraflarını niye çektiriyorsun?
1: Abi Zara aradı. Şahmeran masaya oturacakmış. Görüşme için bekliyorlar.
2: Nereye çağırdılar?
1: Abi Zara'nın mekanına gideceğiz. Zara bizi oradan götürecek.
2: Çıkalım Abdülhey.

0: Başkanım, geri dönelim.
1: Cemal arkadaş, beni bu yoldan ölüm bile döndüremez. Ben halkım için ölümü göze almışım.
0: Başkanım, önce örgüt içinde bunun hesabını sorup aykırı sesleri susturmamız lazım. Görüşme masasına bölünmüş bir görüntüyle oturamayız.
1: Dönüyoruz. Hadi.
0: Hadi.

0: Nerede görüşeceğiz?
1: Görüşme iptal.
2: Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz?
1: Şahmeran görüşmeye giderken suikaste uğradı.
2: Geberdi mi bari?
1: Polat Alemdar, siz bu kafayla oturacaksanız masaya işimiz var.
2: Abi, Şahmaran'ın suikasti kendi kendine tezgahladığını anladım da... örgüttekiler bunu nasıl yiyor?
0: Örgütte Statiko'nun kralı var Abdülay. Hepsi konumlarını Şahmeran'a borçlu. Şimdi kime hedef gösterirse ona saldırmak zorundalar.

0: Geçmiş olsun arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
2: Tecasil niyetini belli etti. Görüşmeleri durdurmamız lazım.
3: Doğru söylüyorsun. Şahmeran Başkanı ortadan kaldırabilmek için müzakere vaadiyle gözümüzü boyamaya çalıştılar.
4: Ne o drone arkadaş? Kandil'in yatakları sert geldi galiba. Bir an önce Avrupa'daki ikiz yatağa dönmek istiyorsun.
5: Mücadele sadece dağda silahla olmuyor. Asıl mücadele metropollerde, diplomatik zeminlerde oluyor.
6: Tabii. Çikolata. Mücadeleyi ben de yapmak isterim.
4: Halkımın ayaz tutmuş dağlarında mücadele etmek bizim gibi proleter sınıflara kalmış. Siz gidin kulislerde yiyin için gezin, bir de bizim mücadelemizi hor görün.
3: Halkımız ve örgütümüz adına büyük geçmiş olsun diyorum Sayın Başkanım. Arkadaşlar, başkanımıza yapılan bu eyleme hem silahla hem diplomatik zeminde misliyle karşılık vermeyi teklif ediyorum.
2: Başkanım, stratejimiz nedir? Ne yapacağız?
7: Eylem biçimine baktığımızda

eylemi kim sipariş etmiş olursa olsun gerçekleştirenlerin örgütümüzdeki ajanlar olduğunu görüyoruz. Öncelikle içimizdeki ajanları deşifre edeceğim.

0: Başkanım, ben çözümlemenizden ajanın bu masada oturanlardan birisi olduğunu anlıyorum.
1: Başkanım, elinizde bu menfur saldırıya ilişkin bir bilgi varsa bizimle paylaşın. Yoksa hepimiz zan altında kalıyoruz.
2: Ben kendinin çıkıp halkımız ve örgütümüz önünde itiraf edip önderliğimizin affına sığınması için bir fırsat veriyorum.
3: Kandil'e en son duran arkadaşla ben geldim. Bizi mi suçluyorsunuz?
2: Bakın, Cemal arkadaş kendi ağzıyla çözümlememi deşifre etti.
3: Ben örgüte ve önderliğe olan bağlılığımın sorgulanmasındansa ölmeyi tercih ederim. Böyle bir kuşkunuz varsa sıkın kafama.
2: Sen ne diyorsun Duran arkadaş?
4: Önderliğin affına sığınıyorum. Öz eleştirim vermeye hazırım.
2: Evet, seni dinliyoruz. Ver bakalım öz eleştirini.

0: Geldiğin için teşekkür ederim.
1: Sen çağırdın diye gelmedim. Hesap sormaya geldim.
0: Haddini bil. Ben olmasam hala değnekçilik yapıyor olurdunuz. Sizi bugünlere getirenleri ne çabuk unuttunuz.
1: Hayatta yaptık ya, senin gibi adamın yüzüne şamar gibi vuran birini görmedim. Biz kazandık da sen kazanmadın mı? Pis işlerini az temizlemedik.
0: Sizin yerinize gelmek için kapımda onlarca adam yatıyordu. Ben kime yol versem sizin yaptığınızı yaptırırdım.
1: Senin adamın Kara'nın yaptığı ne? Bizim kardeşimiz ölmüş. Bu saatten sonra kimseyi tanımam.
2: Tanırsın, tanırsın.
0: Rakamını söyle.
1: Öyle bir rakam yok.
0: Ama iki kardeşin daha var. Hem Zaza hem Kara. İkisiyle birden uğraşamazsın. Akıllı ol, bir rakam söyle.
1: Sen beni çağırdığına göre aklında bir şey var. Hele sen söyle.
0: Yaşar'a uyuşturucu işini makul bir payla devredecek. Bundan büyük para ve çevre kazanacaksın.
3: Duran arkadaş, ben hayatımda senin kadar oportunist bir adam görmedim.
4: Sayende hepinizin hayatı kurtuldu. Şahmeran'a o şovu yaptırmasaydın birimizi ajan ilan edip sıkacaktı.
3: Sen şov yapmasaydın biz karşısında dik dururduk. Örgüt içi diktatörlüğe izin vermezdik.
4: Sen ne anlatıyorsun Zara? TC demokrasiden ihya oldu, biz eksik kaldık.
3: Artık TC inkar politikalarından vazgeçiyor. Belki de barış olacak.
4: O Şahmeran'ın elinde mi barış? Emperyalistler barış derse barışır, savaş derse savaşır.
3: TC emperyalistler karşısında eskisi kadar güçsüz değil. Polat Alemdar'ı gönderiyorlar barışı zorlamak için.
4: Bağımsız devlet kadar hastalıklı bir yapı yoktur. Ne zaman içten bir mikrop, ne zaman dıştan bir virüsün etki edeceğini göremezsin. Benim umurumda değil barış müzakere. Ben bir an önce Berlin'e, Katerina'nın yanına dönme peşindeyim. Ya Şahmeran'a şov yaparken biraz abarttım galiba.

dizime vurmuş. Kas spazmı olmuş.

0: Serhat arkadaş. Eylemde kullandığın adamlardan kurtulan olmadı değil mi?
1: Olmadı başkanım, merak etmeyin.
0: İyi iş çıkardın Serhat arkadaş. Sayende Polat Alemdar ajanına karşı zaman kazanmış olduk.

0: Can Polat'tan haber var mı Memati?
1: Durumu iyi, görüşüyoruz. Sen merak etme Zülfikar Ağa.
0: Ya sen nasıl yalnız bıraktın Can Polat'ı? Niye gitmedin?
1: Burayı boş mu bırakalım? Burada da yapılacak işler var.
0: Yine de yanlış yapmışsın. Gitmen lazımdı.
1: Ya keyfimizden kalmadık herhalde.
2: Rahatsız etmiyorum değil mi? Zülfikar abi nasılsın?
0: İyiyim kızım. Çok sevindim evlenmenize. Hayırlı olsun.
1: Selvi sen dışarıda bekle, ben geliyorum.
2: Geciktik.
0: Hayırdır?
2: Abi ev bakacaktık.
0: Anlaşıldı gezitlerin peşine niye gitmediğin. Hadi size iyi alışverişler. Canları iyi valla. Hadi Zeynel.
3: Seni de, evini de, gönlünü de yıkarım kırarım.
1: Bir daha başkasının yanında ben konuş demeden konuşmayacaksın. Gelmeyeceksin.
3: İkinizin de kalıbına tüküreyim. İçeride misafir varken niye sokuyorsunuz?
4: Abi şimdi kabahat bizim mi oldu? Polat abiye bir şey diyemiyorsun. Selvi yengeye bir şey diyemiyorsun. Vur gariban Cahit'le Erhan'a.

0: Resmi rakamı üstteki Türkiye hesabıma yatıracaksınız. Geri kalan kısmını alttaki İsviçre hesabıma.
1: Tamam Davut Bey. İsviçre'deki hesabınıza parayı bugün geçiriyorum. Satışı yarın yapalım.
0: Yaşar Bey, ya vazgeçersem yarına kadar? Nasıl veriyorsun bu kadar parayı?
1: Bizim kimsede alacağımız kalmaz Davut Bey. Siz merak

0: Yaşa Bey, artık ağalık bitti. Medya patronu oldum.
1: Hediyeniz için teşekkür ederim. Ama boynuma ilmik geçirmem. İpekten bile olsa.

0: Efendim Memati.
1: Usta, sen beni burada bıraktın. Gelen laf sokuyor, giden laf sokuyor.
0: Güzel.
1: Usta, ben burada dağıldım diyorum, sen güzel diyorsun.
0: Herkes senin orada olduğunu bilsin ki kimse zıplamaya kalkmasın.

0: Duran arkadaş, çıkabilirsin.
1: Başkanım, tercüme ihtiyacım varsa kalayım.
0: Kuzey Irak'a hoş geldin Şamir Erbun.
2: Ne yaparsan ya, o masaya oturacaksın. Gerekirse cesedini oturtacağım.
0: İnsan bir geçmiş olsun der ya. Canımızı zor kurtardık.
2: Sen o şovunu örgütteki adamlarına yap.
3: Ancak ben yemeğim.
2: Kafamı bozma. İki tane F-16 gönderir, başına yıkarım orayı.
0: Önce iç dengeleri sağlamam lazımdı. Örgütteki gücümü pekiştirdim.
3: Artık görüşmeye gidebilirim.
2: Bugün görüşmeleri gerçekleştir.

0: Polat Alemdar Kuzey Irak'taki arkadaşımızı pusuya düşürmüş.
1: Yaşıyor mu?
0: Polat'ın eline geçeceğini anlayınca intihar etmiş. Efendim, Yaşar Ağa da geldi, bekliyor.
1: Ne bekletiyorsun, al içeri.
0: Emredersiniz efendim.
2: Mete Bey, tebrik edebilirsin. Karşında yeni medya patronu duruyor.
1: Ne oldu Yaşar Ağa? Hani satmazdı Davut?
2: Hiç ihtimal vermiyordum. Mete Bey yine bizi kör bir kuyuya attı diyordum. Helal olsun.

0: Abi, Mete her yere haber bırakmış. Kara muhakkak beni arasın. Benden haber almadan bir iş yapmasın diye.
1: Davut'tan alamamışlar mı gazeteyi?
0: Bilmiyorum abi.
1: İyi, ver şu telefonu.

0: Efendim Kara.
1: Polat Alemdar.
2: Mete Davut işini bekletmek istiyor. Ne yapayım?
0: Pazarlık yapıyorlar. Bir an önce bitir.
2: Bitireyim mi? Emin misin?
0: Ne diyorsam onu yap.
2: İyi. Davut işini bugün bitiriyoruz. Çocuğu alın.

0: Mete Bey geldi efendim.
1: Niye haber vermeden geliyor?
2: Beni aradı. Ben davet ettim.
1: Niye haberim yok?
2: Oldu işte. Bu ev benim evim, unutma. Ben daha ölmedim.
3: Gözlerinden öperim koçum.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizi daha iyi gördüm Nesrin Hanım.
2: Oğlum bana iyi bakıyor.
3: Eline ne oldu pusatım?
1: Kesildi.
2: Kahvenizi nasıl içersiniz?
3: Zahmet etmeyin lütfen.
2: Sizin konuşacaklarınız vardır.
3: Sade lütfen.
1: Ne konuşacakmışız?
3: Bu memlekette herkesi öldürebilirsin. Ama polise, hakime, savcıya dokunamazsın.
1: Dokundum, geçmiş olsun.
3: Daha geçen bir şey yok koçum. Bir adamını ver, içeri girip yatsın, bu işi kapatalım. Adamın ifadesinde işkenceye uğradığını söylesin. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce bana haber verin. Ben kime ne yapıp yapamayacağınızı söylerim. Tamam mı koçum?
1: Kimseye yapacağım şeyi önceden söyleyemem. Çünkü yapacağım şeyi ben de önceden bilmem. Bir hata yaparsam bedelini öderim.
3: Yok koçum, ödeyemezsin. Gerisini reis sana anlatır. Biraz zaman geçsin. Küçük bir şeyle cezaevine girmen lazım. Bir ay içeride kal ki milletin tansiyonu düşsün. Hem de sen efsane ol. Zaten o bir ayın içinde dediğimi anlarsın. Bedelin ömürle ödenmeyeceğini öğrenirsin.
4: Yaşadığım son birkaç seneyi hepiniz biliyorsunuz. Üst üste felaketler beni çok yordu. Eskisi kadar medyada olmak arzusundayım. Ama eskisi kadar gücüm yok.
5: Efendim, devlet baskı yapıyorsa çekilmeniz konusunda biz hep birlikte direnelim.
4: Turulcuğum, devletin baskı yapacağı bir durumdan çıktı medya. Neyimize baskı yapsın?
5: Efendim, yıllarca bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi yorgun olduğunuza inanmamızı nasıl beklersiniz?
4: Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İktidarlar gibi bizim de süremizin bittiği anlar geliyor.
5: Efendim, siz gazeteyi sattınız mı? Satmak için bizim fikrimizi mi alıyorsunuz?
4: Henüz satmadım. Ama ciddi teklifler var.
5: Kimi düşünüyorsunuz?
4: Turulcuğum, bir kere de bırak başkaları soru sorsun. Ayrıca birine satarsam, kim alırsa alsın, nasıl olsa gazetenin başına sen geleceksin. Niye endişe ediyorsun?
5: Efendim, lütfen bizi bırakmayın.
4: Sizlerden görüşlerinizi yazılı olarak bana iletmenizi istiyorum. Biliyorsunuz, mektuplaşmak rahmetli büyüğümüz Fehmi Bey'den bize miras.

0: Madem işin var git hallet. Beni niye tanımadığım savcının yanına götürüyorsun?
1: Güvende olursun, kafam rahat eder.
0: Bu saat evin önüne adam doldurmuş. Ne güvenliğinden bahsediyorsun?
1: Kızım, eltinle kaynaş işte ufak ufak. Amma tatava yaptın.
0: Sen Polat abinin yanına gidiyorsun, değil mi?

0: Sana kaç kere işimi sorma dedim.
1: Zülfikar abiler laf sokuyorlar diye değil mi?
0: Lafa söze mi ihtiyacım var memlekete hizmet için?
1: Doğru. Polat abi kal dedi kaldın. Gel dedi gidiyorsun. Lafa söze ne ihtiyacım var?
0: Öl de söylerim. Aklını başına topla.
1: Sakın ölme.

0: Bu güzel.
1: Efendim, her zamanki gibi zevklisiniz. Siz mi götüreceksiniz, biz mi yollayalım Nüket Hanım'a?
0: Ben götüreceğim.
1: Peki efendim.
2: Nereye gidiyorsun Memati?
3: Az bir işim var. Selvi kalsın burada, yarın gelir alırım.
2: Memati, İnci geldi.
3: İyileşmiş mi? Evden nasıl çıkmış?
2: Oğlum kaçırıldı diyor.
3: Hangi oğlu?
2: Ölmedi diyor. Halbuki başsağlığı diledik. O da sövüp saymıştır.
4: Belki ilaçlar tesir etmiştir depresyon için.
2: Neyse, sen de bir şey bilmiyorsun. Polat gelsin, onunla konuşurum.
3: Cahit'tir. Gel bakalım.
2: Hoş geldin Cahit.
5: Hoş bulduk yenge.
3: Bir şey istiyor musunuz?
4: Telefonun açık olsun.
3: Ben seni ararım. Görüşürüz.
2: Nereye gidiyor bunlar?
4: Kuzey Irak'a.
2: Polat'a bir şey mi olmuş?
4: Bilmiyorum.

0: Zara'dan ses yok mu Abdülay?
1: Yok abi.
2: Yeni resimler de geldi. Bu resimleri niye çektiriyorsun? Söylemedin.

0: onun için.
1: Abi dediğin çıktı. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Zara'yı ara. Müzakere içinden vazgeçtiğimi, geri döneceğimizi söyle.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Neriman gitti Esra'ya yırttı. Ben de mi gitsem, ne yapsam? Dacı.
1: Efendim Hikmet amca.
0: Sence ben nasıl bir babayım?
1: Nasıl yani?
0: Yani sence ben kötü bir baba mıyım?
1: Nereden çıktı bu Hikmet amca? Hiç de öyle değilsiniz.
0: Peki kötü evlatlar mı yetiştirmişim?
1: Hayır. Harika evlatlar yetiştirmişsiniz.
0: Onu geç. Aşkın gözü kördür derler. Diğerleri peki? Onlar da harika mı?
2: Allah Allah. Baba şimdi nereden çıktı bu ya? Ne desin çocuk sana? Berbat çocuklar yetiştirmişsiniz. Al birini vur ötekine falan mı diyecek yani? Hayret bir şey. Niye sen böyle sorular soruyorsun ki Naciye akşam akşam?
0: Yalancı mı dürüst mü onu anlamaya çalışıyorum Safiye. Karışma sen.
1: Anlamadım.
0: Yani kolayca yalan söyleyebiliyor musun? Mimiklerin, ifaden değişiyor mu? Ona bakıyorum.
2: Nereden icap etti bu?
0: Seni aldatırsa anlayalım diye.
2: Tövbe estağfurullah. Baba nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri sen ya?
0: Bunun kaşı gözü başka oynuyor Safiye. Bu bakışları bilirim ben. Kafası başka yerde bunun. Başka bir kadını düşünüyor gibi sanki.
2: Acaba sen kendinle karıştırıyor olabilir misin baba? Ha? Hani annenleykenki zamanlarında. Hani o zaman aklında sürekli Perihan vardı ya senin de.
0: İşte ben de onu diyorum. Bu bakışları nerede görsem tanırım ben. Kafası başka yerde bunun. Dikkat et.
1: Yine de bence çok harika evlatlar yetiştirmişsiniz Hikmet amca.
0: Han peki? O da harika mı?
1: Evet. Kendince yani.
0: Yok. Herkesi seviyor bu. Buradan bir şey anlayamayız. Dur bakayım. Yemeği yesin, beğendin mi diye soralım. O zaman anlarız işte yalancılıkta usta olup olmadığını.
2: Pek bir şey yapamadım akşam yemeğe. Brokoli yaptım. Ondan vardı. Artık kusura bakmayın.
0: Aman hep aynı terane. Buraya geldiğinden beri kaç kilo verdin damat? Tartıldın mı hiç?
2: Ne gülüyorsun Naci, komik mi?
1: Gülmüyorum Safiye. Gülümsüyorum sadece.
0: Yalan söylüyor, güldü. Ben gördüm.
2: Naci ben seni aç mı bırakıyorum? Aç mı yatıyorsun sen geceleri?
1: Yo, niye aç kalayım ben? Niye aç yatayım? Öyle bir şey yok.
0: İşte bak yine yalan söyledi, yakaladım. Ama beceremiyor bu yalanı. İyi iyi. Aldatırsa hemen anlarız. Sen brokoli seviyor musun damat?
1: Seviyor muyum? Seviyorum herhalde. Yani bazen galiba.
0: Haşlama mı bu?
1: Ha. Güzel kokuyor.
0: İyi o zaman. Bol koy. Bol koy Safiye. Madem seviyormuş. Ha? Ha,
1: Safiye. Koy. Tamam. Safiye ben onların hepsini nasıl yiyeyim? Safiye.
2: Afiyet olsun Naci.
0: Güzel kokuyormuş işte yersin.

0: Nasıl tadı? Beğendin mi?
1: Hı hı. Çok güzel olmuş. Eline sağlık.
2: Neyse baba, tamam, gitme üstüne. Ekmek seversin sen. Ben ekmek getireyim biraz daha.
0: Sarışın mı, esmer mi?
1: Efendim?
0: Gitti o. Rahat konuşabilirsin. Eskisi kızıldı değil mi?

Gül, ben... Ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bak, belki çok geciktim. Belki kızgınsındır. Belki de yorgunsundur ama... Ben anlatmak istiyorum. Yani eğer izin verirsen sen de.

0: Çünkü ben... Anladım Gülven. Sonunda anladım. Yani eğer konuşabilirsek...
1: Konuşamayız.
0: Neden?
1: Çünkü sen aslında yoksun. Yukarıda bıraktım seni ben.
0: Yukarı, Gülven, Esra'yı diyorsan sen onu çok yanlış anladın. Ben arkadaşça bir yardım için gittim.
1: Yok. Ben Esra'yı demiyorum. Bir üstünü diyorum.
0: Bir üstü mü? Ne var ki orada?
1: Çöp var Esat. Çöpler var. Sen de oradasın işte. Yoksun.

0: Hoş geldin oğlum. İyi bari yemeğe yetiştin. Şimdi oturup güzel güzel yemeğimizi yeriz. Gülben nasıl güzel yemekler yaptı, nasıl özendi bir bilsen. Nefis oldu. Her şey çözülür be oğlum. Oturup güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Her şey hallolur.
1: Sen de kendine böyle mi dedin yıllarca anneciğim? O yüzden mi durdun bu kadar o evde?
2: Ben bir şey demedim.
1: Ben seni üzmek için söylemedim öyle. Ama yani bunca yıl her şey yolundaymış gibi nasıl kaldın o evde sen? Ben senin gibi yapamam anne. Çünkü sevmek katlanmak değildir. Biz öyle yapmayacağız Gülben'le. Hiçbir şeyi alnının altına süpürmeyeceğiz. Sana afiyet olsun anneciğim. Bizim konuşmamız gerek. Hadi Gülben.

0: Bir kere soracağım Gülben. Bir kere. Beni incitse de, seni zorlasa da doğruyu söyle bana. Tamam mı? Doğruyu duymaya ihtiyacım var çünkü. Neydi o gördüğüm? Hanı üzerime saldıracak kadar gizli ne vardı orada?
1: Esat benden tiksinse de ben yaşayabilirim. Sen yaşayabilir misin Gülben?
2: Söyleyemezdim çünkü...

0: Orası ablamın... Yani... Oradakiler... Ablamın atamadığı...
1: Biz daha kardeşimizi kabullenemezken elini oğlundan anlayış bekleme.
0: Orası bizim çöp dairemiz. Ablamla benim. Biz hiçbir şeye atamıyoruz Esat. Çeşitli çarşaflar dahil.

0: O koku çarşaflardan mı geliyor? Neden ama? Yani neden bir insan böyle bir şey yapar ki? Güven, Allah'ını seversen ya. Bana bir tane benim anlayabileceğim bir sebep ver, bir tane.
1: Veremem. Yok çünkü. Senin anlayabileceğin bir sebep yok. Han o yüzden seni uzaklaştırmak istedi. Ama çabalıyorum. Uğraşıyorum ben. Yemin ederim. Yani böyle tuhaf olmamak için. Yani sen beni sevmeye devam edebil diye. Uğraşıyorum ben. Eğer bu gece benimle uyumak istemezsen anlarım. Eğer bundan sonra yan yana yatmak istemezsen de.
0: Neden ama Gülben? Yani neden sen... Yani herhangi bir insan neden böyle bir şey yapar ya? Sen hep utanırdın o sorunundan. Neden gözünün önünde tutuyorsun o çarşafları? Anlamıyorum Gülben, gerçekten neden yani?
1: Bir gün yıkarız diye tutuyorum.
0: Neden şimdi bugün değil de bir gün?
1: Pisler çünkü. Pisler. Dokunamıyoruz biz ona. Dokunamıyoruz biz. Şimdi dokunamıyoruz ama belki ileride dokunabiliriz. Bizim atamadığımız kirli çarşaflar değil. Biz orada umutlarımızı saklıyoruz Esat. Kendimize olan inancımızı koruyoruz. Yani koruyorduk. Artık gerek kalmadı. Artık o çarşafları yıkamama da gerek yok. Çünkü ben kendimden umudu kesmemeyi onların değil senin sayende başardım. Ben umudumu yarına hapsetmiyorum. Bugün de tutuyorum artık. Çünkü biliyorum. Sen beni sevdiğinden beri hayatta her şey mümkün. Ama eğer diyorsan ki ben o görüntüyü, kokuyu kafamdan atamıyorum. Sen biraz uzak kal.
0: Nasıl hala anlamıyorsun bilmiyorum. Ama sen ne yaparsan yap Gülben.

0: Benim seni istememem mümkün değil.
1: Böyle biri olsam bile mi?
0: Öyle biri olduğun için...

0: Han iyileşmedi mi daha? Nerede? Sandalyesi de mi grip oldu? Onu niye kaldırdın?
1: Evet baba, o da mikroplu.
0: Ne yapalım? Mikropluysa mikroplu. Çağır gelsin.
1: Gelemez.
0: Gelsin. Ben oğlumu özledim.
1: Yani şimdi mi özledin baba? Ha? Durdun yıllarca, şimdi mi özleyesin geldi?
0: Evet, şimdi özleyesim geldi. Ne var?
1: İyi tamam, git o zaman karşıda. Ama sana bir şey olursa karışmam yani.
0: Tamam, karışma. Ben oğluma bakarım.

0: Ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım?
1: Ellerini yıkayacaktın.
0: Ha. Tamam.
2: Safiye. O unutabilir ama sen unutamazsın. Er ya da geç sen de özleyeceksin onu.
1: Ben özlemeye alışığım Naci. 23 yıllık tecrübem var benim, merak etme sen.

0: Civ civ. Ay şey, ben çok fazla yemek yaptım bugün deli gibi.
1: Estağfurullah.
0: Dedim ki tek başıma yiyemem. Anıl'a götüreyim, kesin açtır diye düşündüm.
1: Nasıl oldu bu? Midemle mi haberleştin?
0: Anlamadım.
1: Diyorum ki ilk yardım gibi geldin. Nasıl oldu bu?
0: Özür dilerim, kusura bakma. Ben bilemedim yani. Hay Allah, gideyim ben. Ama şunları al sen, al istersen.
1: Niye alarmın çaldı?
0: Kız arkadaşın içeride uyuyor.
1: Yo be, hiç kız arkadaşım içeride uyumaz. Yani hiç bunun için genellikle beni tercih etmiyorlar. Hiç olmadı ki uyusun. Ama elleriyle besliyorlar.
0: O kim o zaman?
1: Hemşerim, han istediği yerde uyur.
0: Ha, tamam, iyi, güzel. O zaman beraber yersiniz. Ah, ha bu arada Rüyanlı sana selam var.
1: Sana da var.
0: Anam.
1: Bu arada Rüyanlı sana selam var.
0: Anladım. Han iyi mi?
1: Battaniyeye sardım. İyi olacak.
0: Ah, nesi var?
1: Salıncaktan düşmüş. Yine de parkı özlüyor. Ama gidemiyor parka. Hı.
0: O zaman sen ona geçmiş olsun dileklerimi ilet mutlaka, olur mu?
1: İletken değilim ben, sen kendin söylersin.
0: Görüşürüz.
1: Eline sağlık. Midemin selamı var.

0: O bu şey dolma değil sarılan çünkü bu şey gibi. Oh sarma bu. Yani doldurulan olsa dolma oluyor. Buna sarma demek lazım.
1: Nasıl beceriyorsun?
0: Neyi?
1: Kendini bu kadar kolay sevdirmeyi. Seni anlamıyorlar. Ama olduğun gibi kabul ediyorlar.
0: Altın yumurtluyorum. Ama buradan. Kalbimden. Ya oradan bir şey duydum ben. Biri bir şey söylüyor oradan bana şu anda.
1: Kim?
0: Miden.

0: Sarma. Sarma ha. Güzelmiş.
1: Yok.
2: Naci. Bir baksana şuraya. Han orada mı hala?
1: Safi. Neden sen bakmıyorsun?
2: Sen bak işte, görmesin beni. Ne var sanki? Rica ettim.
1: Peki.
0: Orada evet.
2: Ne yapıyor?
0: Anıl'la yemek yiyor.
2: Ha iyi bari. Aç kalmasın. Hay Allah ya. O yukarıdaki kıyafetleri hala üstümde, pis pis.
1: Safiye, yani kılık kıyafetini düşünecek bir halde değildir muhtemelen.
2: Ay yani bayılıyorsun sen de düşmüşleri savunmaya. O zamanında seni aşağı kapattığında da aynı şeyi yapmıştın.
1: Zamanını küslükle, öfkeyle harcamana dayanamıyorum Safiye. Bak zaman çok kıymetli bir şey. Bir bakmışsın geçip gitmiş. Sense böyle camdan sevdiklerine bakamayacak kadar uzaklaşmışsın.
2: Giyecek bir şey de yoktur şimdi onun. Gelip evden de alamaz. İyi madem bu kadar çok düşünüyorsun. Bir bavul yapalım da al götür. Alışverişe falan da gidecek hali değildir o şimdi. Ne gülüyorsun Naci? Ha? Ne var yani böyle, sinir oluyorum bu gülüşüne iyicil iyicil.
1: Ne yapayım Safiye? Kızarken bile sevgi dolusun, ben ne yapayım?
2: Bilmiyorum ama sen bir süre gülümseme bence.
1: Safiye, birkaç parça gömlek, birkaç pantolon koyuyorum.
2: Hepsini koy.
1: Safiye.
2: Naci, hepsini koy lütfen. Dediğimi yap.
1: Ben koymuyorum. Sen kendin koy.

0: Safiye, sen bu adamın eve dönmesi için her gün, her saat dua ederek beklemedin mi? Çöptekinden çok daha kötü durumdaydı akıl hastanesindeyken. Yine de sahip çıkmadın mı kardeşine? Annenin bile yıllarca mezarına gidemedin ama kardeşin için o gün cenazeye geldin. Omzundaydı. Gördüm. Şimdi neden çektin elini? Neden çekiyorsun?
1: Çünkü elim varmıyor Naci. Anlamıyor musun? Koruyamamışım ben kardeşimi. Onu da hasta etmişler. Becerdim sanıyordum ama yapamamışım.
2: Safiye.

0: Esat. Demin ben çöpe ne attım biliyor musun?
1: Ne attın?
0: Bilmiyorum.

0: Üstündekileri çıkartıp o poşetin içine koyuyorsun.
1: Burada mı yıkanacağım? Senin banyon burası ama.
0: Yıkanmayacaksın. Ben yıkayacağım seni. Şort koydum oraya. Onu giyince seslen bana.

0: Temizsin artık.
1: Sağ ol.
0: İyice kurulan. Çarşaflarını da değiştirdim. Odan da tertemiz. Yat uyu dinlen birazcık. Şunu da ben atamam. Eğer sana da zor gelirse bayrama söylerim. Koyarsın kapının önüne.
1: Zor gelmez. Atarım ben.

0: Oo, mis gibi kokuyor. Ben rüyada mıyım? Benim içim diklesene damat.
1: Vallahi değilsin baba. Hepsi gerçek. Mis gibi.
0: Allah'ıma şükürler olsun. Bu eve sosisin de girdiğini gördüm ya. Ölsem gam yemem artık.
2: Allah Allah baba. Üçüncü kez giriyor. Sen unutmuşsun herhalde.
0: Hayır efendim. Sucuk salam girdi ama sosis hiç girmemişti.
2: İyi düşün.
0: Sen mi ikna ettin damat? Doğum günün falan mı yoksa aşktan gözü kör mü oldu bunun?
3: Benimle bir ilgisini olduğunu zannetmiyorum Hikmet abi.
0: Kiminle ilgisi var peki? Bu gariban doğduğundan beri et diye bir tek yumurta gördü. Neymiş efendim? Pismiş. İçine ne koydukları belli değilmiş. Ne koyarlarsa koysunlar yerim ben. Bunların haberi olmadan biz Han'la dışarı çıkıp sosis yerdik. Seninle de gidelim mi damat?
3: Yani bana ihtiyaç olacağını pek sanmam Hikmet amca.
0: Zaten sende bir ispiyoncu tipi var. Oğlumu özledim ben. Han çok severdi sosisi.
4: Afiyet olsun.
0: Oğlum, iyileştin demek.
4: İyileştim baba, çok şükür.
0: Kim baktı sana? Ceylan mı? Bir dahakine gitme. Ben bakarım sana. Ablan kovsa bile gitme.
1: Nasıl yani? Ablam hastasın diye seni evden mi kovdu? Abla, aşk olsun yani.
4: Yok yok, ben kimseye bulaşmasın diye kendim gittim.
0: Yalan söylüyor. Bak saçıyla oynadı.
2: Allah Allah. Baba sen de sürekli herkese yalan söylüyor, yalan söylüyor. Dedektör gibi ötüyorsun. Yani bir rahat bırak insanları.
0: Kendimi geliştiriyorum Safiye. Hepinizin üzerinde deneyeceğim bunu. Ayağınızı denk alın bundan sonra.
1: Peki nasıl anlıyorsun baba yani yalan söylenip söylenmediğini?
0: Onu söyleyemem. Ama bazı püf noktaları var. Bu kadarını bil yeter.
2: Han. Sosis Han.
4: Sağ ol abla. Nereden ilgini çekti peki baba? Bir kitapta falan mı okudun?
0: Naci yüzünden başladım. Bunun sakladığı bir şey var ama bulacağım.
2: Yani baba, şu masadaki en dürüst insanı da yalancılıkla suçluyorsun ya. Pes ne diyeyim artık?
0: Yok Safiye. Ben bunun günlüğünü okudum o gün.
1: Ama baba yani aşk olsun ne ayıp şey.
0: Orada çok büyük bir sır var. Ama unuttum. Hatırlamıyorum. İstersen sana da öğretirim bir tanesini Neriman. İzle şimdi bak. Safiye.
2: Efendim baba.
0: Sen bu sosisi Naci için mi yaptın, Han için mi yaptın?
2: Naci sosis sevmez baba. Han için yaptım.
0: Bu olmadı. Dur bakayım. Heh. Han, sen çocukken bu evi bilerek mi yakmıştın yoksa yanlışlıkla mı?
1: Ne?
4: Tabii ki yanlışlıkla baba.
0: Ya doğru söylüyor ya da çok iyi yalancı.
2: Baba, bak sevindin o kadar sosis sosis bir tane yemedin. Hadi artık ye şunları lütfen.
0: Dur, son bir soru. Han, eğer o yangında annen kurtulmasaydı, dumandan boğulsaydı üzülür müydün?
4: Nasıl soru baba? Tabii ki üzülürdüm.
2: Baba tamam artık lütfen. İçimiz karardı kahvaltı sofrasında. Hadi kaçırmayalım huzurumuzu.

0: Şu zeytini uzatır mısın aşkım?
1: Tabii ki. Yeşil, siyah.
0: Siyah.
1: Bir.
0: Teşekkür ederim.
1: Peynir de alır mısın peki? Senin en sevdiğin peynirden aldırdım bayrama. Dil peyniri. Annem söyledi.
0: İyi etmişsin. Olur, alırım. Hmm. Senin en sevdiğin peynir ne? Hmm.
1: Bizim evde zaten hep iki tane peynir olurdu. Biri ablamın yaptığı beyaz peynir. Diğeri de işte memleketten gelen kaşar.
0: Ama bir sürü güzel peynir var ya. Hı? Alayım mı sana? Denemek ister misin?
1: Biz bir tanesini denedik ki Şenur anneyle.
0: Ne oldu? Sevmedin mi?
1: Yo. Sevdim. Bayıldım hatta. Neler neler kaçırmışım dedim içimden hatta.
0: Seninle gurur duyuyorum Gülben.
1: Peyniri diyorsun değil mi Esat? Hı hı. Peyniri diyor. Peyniri dedi.
0: Hı hı. Peynir diyorum ya.
2: Ay çok şükür. Sizi böyle mutlu görünce o kadar seviniyorum ki çocuklar. Çok şükür.
0: Dur bakayım. Oo, saatim gelmiş. Ben işe gidiyorum. Benim toplantım var.
1: Esat, acaba bugün gitmesen olur mu?
2: Aa, bırak gitsin çocuk. Zaten kaç gündür benim yüzümden evde. Esat, bu kız senden hiç ayrı kalamıyor. Bak sana söyleyeyim, senin işin çok zor.
0: Neyse. Hadi görüşürüz anneciğim. Öpeyim.
1: Ben seni geçireyim.
0: Hadi gel.
1: Esat, bir şey diyeceğim. Hı. Şimdi sen şirkete gideceksin ya.
0: Ben gelirim Mersan.
1: Han'la karşılaşırsanız, yani hani ters bir şey falan söylerse sana, sen onu hiç dinleme, uzaklaş git hemen yanından, olur mu?
0: Merak etme. Han şirkete gelmez zaten bugün.
1: Niye öyle dedi? İşe gitmiyor mu Han?
0: Yani. Çok nadir geliyor.
1: Ne yapıyor gündüzleri? Ceylan'la herhalde. Ceylan'la kalıyor.
0: Sanmıyorum Gülben. Neyse hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Kapı sen kapa.
1: Dikkatli ol.
0: Tamam.
1: Beni ara.
0: Tamam hadi kapa kapa.
1: İyi işler.
0: Hadi sana da bay bay.
1: Telefonum nerede?
2: Aa.
1: Allah Allah.
2: Yok yok. Benim telefonum Gülben.
1: Açmayacak mısın?
0: Kusura bak beyin, geciktim biraz.
3: Sağ ol Bayram. Bir şey mi diyeceksin?
0: Ya mümkünse Okşan'la konuşabilir miyim acaba?
3: Pek müsait değil şimdi. Ben ona söylerim, arar seni.
0: Arayacağını sanmıyorum. Konuşmak istemiyor sanırım. Neyse ben sizi tutmayayım. İyi günler hocam. Hocam. Ya bir yanlış yapmış olabilir miyim? Yani bilmeden Okşan Hanım'ın kalbini kırmış olabilir miyim?
3: Farkında bile değilsin değil mi?
0: Neyin?
3: O fotoğrafın hala orada ne işi var Bayram?
0: Hangi fotoğraf?
3: Buzdolabındaki.
0: Buzdolabındaki. Hocam anlamadım. Buzdolabında benim ailem var, yeğenlerim var, kediler var. Bir de kebap, pide falan kartları var. Başka bir şey.
3: Emin misin?
0: Yok, yok. Eminim yok. Ah, yok attım ben onu. Atmadım mı? Attım. Atmadım. Atmadım hoca. Aa, Allah beni ne yapsın? Allah beni ne yapsın? Şimdi benim hakkımda neler düşünüyordur hocam ya? Allah. Vallahi billahi dalgınlıktan hocam ya.
3: Bak Bayram. Zamanında çok kırılmış. Çok güveni sarsılmış. Bakma öyle hiçbir şey takmıyor gibi davrandığına.

0: Bu olay onu çok üzdü. Yarana merhem olsun diye onunla görüşüyormuşsun diye düşünüyor. Haklı mı?
1: Ya olur mu hiç öbür türlü hocam? Ya Okşan'ı ben... Ya olur mu, yakışır mı bana hocam? Olur mu öyle şey? Kalp kırıklığının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim hocam. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz.
2: Bayram, hayırdır? Ne oldu senin suratın öyle düşmüş? Kim üzdü seni? Okşan zillisi mi? Söyle bakayım.
3: Okşan beni de üzdü. Hiç şeker koymamış kurabiyeye. Sunta gibiydi tadı.
4: Günaydın Hikmet Bey.
3: Günaydın. Beni size kakalamaya geldi yine.
2: Baba aşk olsun ya. Ben Memduh Bey'i seviyorsun diye getirdim seni buraya. İstemiyorsan Neriman'la kal.
3: Okşan'la kalacağım ben. Nerede o? Okşan, ben geldim.
4: Meşguldür o şimdi, duymamıştır sizi.
3: Bunu sizden hiç beklemezdim. Neden yalan söylüyorsunuz? Gelmeyeyim diye mi?
4: Estağfurullah Hikmet Bey, olur mu öyle şey? Lütfen buyurun, geçin. Geçin.
3: İstemem. Hadi gidelim Safiye.
2: Baba Memduh Bey yalan söylemiyor. Kızın içeride işi varmış. Sana gelme falan demedi ki.
3: Gelmeyeceğim. Evde otururum ben. Kimseye yük olmam. O kıvırcağı da söyleyin, Neriman'ın peşinde dolanıp durmasın.
2: Aa, hay Allah baba. Allah'ım ya.
5: Hikmet amcam. Hikmet amcam. Gel gel. Buradayım. Çalışmıyorum bugün. Gel sen.
4: Buyurun, buyurun. Geçin siz.
1: İyi günler hocam. İyi günler Safiye Hanım.
2: Kavga mı etmiş bunlar?
4: O artık onların bileceği iş, değil mi Safiye Hanım?
2: Aman iyi, tamam be. Mübarek. Ağzından iki kelam laf çıkacak da merakımız gidecek. Sormadım, sormadım. Öğrenirim ben zaten. Hadi. Hayret bir şey, ölürsün iki laf etsen. Aa, abla. Hayırdır, hiç beklemiyordum. Ne oldu?
6: Gülben, konuşmamız lazım. Nerede kaynana?
2: Şey, saçını kurutuyordu da. Ne oldu?
6: Aman be, onun da saçı kısadır. Kurur hemen. Yukarı mı çıksak, benim evde konuşalım?
2: Ay abla, ne oldu? Korkutma insanı. Anlat ya.
6: Hani eve aldım ben. Dönemedim sırtımı ona. Ne olur Gülben, sen de dönme. Zaten çok ağır şeyler yaşadı. Bir de bizden olmasın.
2: Ya yine çöpe giderse? Ya çöpe giderse yine? Nasıl oturacaksın onu sofraya? Daha yani mutfağı bile alamazken çöpe giden bir adamı nasıl? Hah. Aa, kim geldi bak.
7: Hoş geldiniz Safiye Hanım.
6: Şenir Hanım kısaydı tabii, saçlar kurudu hemen.
7: Efendim?
6: Tek banyo vardı sizde değil mi?
2: Şey, Şenir anne, ablam hoş geldine gelmiş sana. Evet, aa, hoş geldin diye gelmiş. Geçsene abla içeri, hadi gel.
6: İşim vardı ama.
7: Çok naziksiniz Safiye Hanım. Buyurun bir kahve yapayım ben size.
2: Yok, olmaz. Zahmet etme, değil mi? Abla ben varken sana yapılır mı, yaptırılır mı? Olmaz. Hadi geç sen içeri otur, biz geliyoruz hemen.
7: İyi, geçeyim bari.
2: Hadi. Abla, sadece çöp değil ki mesele. Esat'a yaptığı şey de sorun. Ben asla kabul etmiyorum o hareketi.
6: Ya tamam, onlar arkadaş, konuşur barışırlar. Gelin ki akşam konuşsunlar işte Esat'la.
2: Hayır efendim, o kadar kolay değil. Esat onun stres topu değil. Sen de geç, doğru dürüst bir hoş geldin de anneme. Hadi. Al.
6: Hmm. Anne diyorsun ha?
2: Evet anne diyorum. Anne gibi anne. Geç. Nasıl içersin kahveni?
6: Kes.
8: Tulumba getirdim sana.
6: Şekeri kestim, yemiyorum. Ama sağ ol.
8: Yanlış bir zamanda mı geldim?
6: Habersiz geldin.
8: Ama çok güzel bir haber vermek için geldim. Ablamla aramız düzeldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama affetti beni sonunda. Sen haklı çıktın.
6: Sevindim senin adına.
8: Yordum seni değil mi?
6: Yok. Ben yordum seni. Sen farklı bir şey yapmadın.

0: konuyu bir konuşalım mı? Çünkü çok ani oldu senin sorun. Ben hazırlıksız yakalandım.
1: Önemli değil. Geçtik orayı.
0: Geçtik mi?
1: Sormadım, farz et.
0: Tatilde yarım kaldı.

0: Yemeğe davet etti. Gelmek ister misin?
1: Çok teşekkür ettim İlet. Ama çok önceden bir sözüm var. Oraya gitmem lazım.
0: Nereye? Pardon, onun için sormadım. Belki işin bitince gelmek istersin diye.
1: Geç biter benim işim.
0: Anladım. Tulumbaları ben sana vereyim o zaman. Belki barkın yer.
1: Sağ ol.

0: Şenur Hanım, ne zaman yolculuk?
1: Abla, abla. Şenur anne daha yeni geldi ya.
0: Hay ben şeyden sordum. Bol bol vakti var mı? İstanbul'u gezebilecek mi?
1: Ben aslında gezmeye gelmedim. Ben bizi görmeye geldi. Çok özlemiş, sağ olsun.
0: Ne güzel. Eşiniz de izin vermiş. Malum bizden pek haz etmiyor ya.
1: Abla, baba nerede? İyi mi?
0: İyi, iyi. Tabii baktı yapacak bir şey yok. Kabul etmek zorunda kaldı. Ama söyleyin Abidin Bey'e vallahi oğlunuza çok iyi bakıyoruz. Bir eli yağda, bir eli balda oğlunuzun yani. Evde gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Genelde yani.
1: Abla, Şenur anne iyi ki geldi biliyor musun? Gündüzleri bana arkadaş oluyor, benim de hiç canım sıkılmıyor. Hem bir de biz bazen ara ara dışarılara gezmeye gidiyoruz.
0: Ha, gezmeye.
1: Evet.
0: İyi madem o zaman gelin kaynana bana da bekliyorum Şenur Hanım. Ha? Gülben naz yapıyor ama akşamı diyorum ki şöyle güzel ailecek bir sofraya oturalım. Ne dersiniz? Bekliyorum.
1: Maalesef benim bu akşam bir tanıdığımın kınası var. Orada olmak durumundayım.
0: Tüh, üzüldüm. Olsun. Gülben sen gelirsin öyleyse.
1: Ay, gelemem ben. Çünkü ben de kınaya gideceğim.
0: Başka zaman sen kınaya git. Bugün ailecek oturalım.
1: Söylerim o zaman abla. Sonra yaparlar kadınlarına.
0: Hem Esat'la Han sohbet ederdi Gülben.
1: İş yerinde ederler artık. Zaten biz Şenur anneyle reşal yapacağız değil mi? Esat'a sürpriz.
0: Aynı mutfakta.
1: Evet. Eli çok lezzetli sağ olsun.
0: Tabii tabii. Bilmez miyim gelinleriniz de hep bahsedip duruyordu. Özlemişlerdir mercimek köftenizi.
1: Vallahi daha çok özlerler. Ben Şenur annemi hiçbir yere göndermem daha burada o.
0: Ne güzel bırakma tabii. Ben de artık müsaade isteyeyim. Ceylan falan da gelecek çünkü. Özel olarak bir şey yapmam, özenmem gerekir benim. Memnun oldum sizi gördüğüme de Şenur Hanım. Buranın da düzeni bayağı bir değişmiş. Yeni bir düzen gelmiş. Hayırlı olsun Gülben.
1: Sana da bir kavanoz veririz abla. Reşeli diyorum.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Dur ben seni geçireyim.
0: İstemez, istemez. Sen bozma düzenini. Kal burada. Gidelim ben.
2: Tuhaf oldu böyle Gülbencim ya. Ablan gücendi galiba. Siz en iyisi gidin Esat'la akşam. Benim yüzümden eve tıkılmayın.
1: Yok. Yok akşam beraberiz.

0: Bana bak. Bir bak. Bak bir be.
1: Bakıyorum.
0: Allah Allah, gel. Gel gel, buraya gel.
1: Gel.
0: Gelsene buraya.
1: Ha, tamam.
0: Hadi.
1: Tamam.
0: Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Hay Allah'ım. Sen affet bu çocuğu.
2: Anlatamıyorum galiba. 40 tane sipariş vermiştim, gelmemiş. Leyla Erbil, evet.
3: Mektup Aşkları kitabı.
2: Yani talep görüp görmemesi önemli değil beyefendi. Benim raflarımda olması önemli. Anlayamadım. Hayır, bence ben anladım. Siz beni anlamadınız. Bakın, benim için popüler olup olmamasının bir önemi yok. Bu kitap benim raflarımda olmalı. Tamam mı? Talep var ya da yok. Önemli değil. Hayır, ben anlatamıyorum galiba size. Ve tabii ki ben bu kitabı raflarımda istiyorum. Eğer yollamazsanız tekrar arayacağım. Siz yollayana kadar tekrar arayacağım. Evet. Evet, tabii, aynı adres. Tabii. Ödemesi yapıldı beyefendi. Hayır, ben öyle çalışmıyorum. Bakın, notlarınıza göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Peki, bekliyorum. Bekliyorum.
4: Ne popülerliği ya.
2: Safiye. Aynı yerde, aynı saatte.
0: Aferin Gülben. Başaracağından emindim zaten.
5: Yok yani, o kadar da büyük bir başarı değil. İnsanlar neler neler başarıyor.
0: Gülben.
5: Ama yani yalan mı? Aya çıkmadım sonuçta ya.
0: Belki bu sana hepsinden daha zor geliyor. Ama kendine aferin demeyi de öğreneceksin zamanla. Ben inanıyorum.
5: Şey, o zaman ben şimdi bir deneyeyim mi o zaman?
0: Dene hadi.
5: Tamam.

0: Ne oldu?
1: Ay. Aldığım ilk aferin geldi de aklıma.
0: Nasıl hissetmiştin?
1: Gurur duymuştum. Kocaman bir aferin almıştım. Küçücüktüm daha.
0: Kimden aldın o aferini?
1: Annemden. Aferin Gülben. Aferin sana. Ailemizin yüz akı oldun. Baban da gurur duyacak seninle. Okulda altımı kaçırmıştım da. Altıma işedim yani. Eve geldiğimde annem öyle demişti. Sonunda bunu da başardın. El aleme rezil ettin bizi.
2: Bütün okul tanıyordur artık seni. İsmini duyurmayı başardın sonunda. Aferin.
1: Ben bu kelimeyi kendime şimdi söylemesem olur mu? Yani başka bir şey desem.
0: O kelime sana nasıl hissettiriyor?
1: Pislikmişim gibi.

0: Ben başka bir şey desem olur mu?
1: Peki içinden ne geliyorsa onu de. Ama sadece çöpü atmayı başardın diye değil. Tüm bu zorluklara, acılara rağmen içindeki sevgiyi ve merhameti kaybetmediği için o küçük kıza da gel şimdi beraber bir şey diyelim. Çünkü o da hak ediyor. Ne diyelim ona sence?
0: Şey diyelim. İyi ki. Sen çok.
1: Evet, sen çok.
0: Niye dilim varmıyor? Yapamıyorum. Halbuki Esat da bugün ben seninle gurur duyuyorum demişti ama ben... kendime diyemiyorum. Diyemiyorum.
1: Tamam Gülben. Biraz nefes al. Su ister misin? Gel şimdi o küçük kızın yanına gidelim. Elini tutalım birlikte.
0: Nereye gideceğiz?
1: Kapa gözünü.

0: Nerede görüyorsun onu?
1: Asansörde. Saklanmış oraya. Ama bozuk asansör. Kimse bulamaz onu orada.
0: Ne yapıyor orada?
1: Ağlıyor.
0: Neden ağlıyor?
1: Karnesini almış bugün çünkü. Hepsi pek iyi. Kırmızı kurdelesi de var.
0: Üstelik de kurdele almış. Demek o kadar iyi bir öğrenci.
1: Çok. Çok çalışkan, çok uslu bir öğrenci. Dersi de hiç bozmuyor. Karnesi hep pek iyi. Hep pek iyi alıyor bütün notları.
0: Peki neden ağlıyor o zaman?
1: Öğretmenin davranış notundan kırmış çünkü.
0: Hangisinden?
1: Temizlik ve hijyen.

Ben aslında çok dikkat ederdim biliyor musunuz? Benim tırnaklarım hep tertemizdi. Kısacıktı, annem ta kökünden keserdi. Ablam her sabah saçlarımı sımsıkı örerdi. Önlüğüm hep ütülüydü. Ayakkabılarımda hiç zerrece toz bulamazdın. Ama işte öğretmenim onu görmemiş. Oraya öbürünü yazmış. Pis sütüklü yazmış bana. Belki başka harflerle ama yazmış işte. Sonra Han geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Ben de karnemi gösterdim ona. Üzülme dedi. Ben halledeceğim. Annem bu notu görmeyecek. Sonra koşarak çıktı, babamın odasına girmiş gizlice. Annem görmüş tabii, kızmış.

0: varmış. Kolunu sıkmış. Acımıyor demişti ama ben biliyorum acıyordu. Sonra beyaz oje gibi bir şey çıkardı sonra cebinden.
1: Daksil mi?
0: Evet, daksil. O notun üstünü çizdi. Başarılarının devamını dilerim yazdı. Öğretmen bütün sınıfa öyle yazmıştı çünkü. Ben hariç bütün çocuklara. Sonra karnemi anneme gösterdim. Hiçbir şey demedi. Anlamadı bile. Zaten bakmamıştı doğru dürüst. Boşuna ağlamışım yani.

0: Anneni atlatamayacaksın diye çok korkmuştum. Ama gelebilmene çok sevindim. Bunlar senin.
1: Ama eve götüremem biliyorsun.
0: Biliyorum. Olsun. Sen çok seviyorsun.

0: Papatya almamışsın.
1: Ev onlarla dolu zaten.
0: Olsun.
2: Nasıl oldu bu? Tek başına buraya nasıl geldin?
0: Annemi atlatıp geldim. Naci, ben seni çok özledim. Hatta o kadar çok özledim ki... pijamanı kokladım.
2: Nasıl? Giyilmiş pijamamı alıp... böyle burnuna yaklaştırıp...
0: Lisedeyken de silgini çalmıştım, biliyor musun? O da çok güzel kokuyordu.
2: Biliyordum.
0: Nereden bileceksin Naci? Hiç bekler miydin benden öyle bir şey?
2: Beklemezdim ama umardım hep. Silgimin sende durmasını. Sonra pijamamın odanda olmasını. Sonunda oldu hepsi.

0: Bir tek şey hariç.
1: Neymiş o?
0: Denize açılmadık daha.
1: Yaz gelsin. Onu da yaparız. Öyle umuyorum.
0: Yaparız. Yapacağız. Sen bunu onu da alıştırırsın. Hatta belki Tomris de gelir Naci. Ha? Biliyorum çok özledin onu. Farkındayım. Yani eğer istersen görmeye gidersin birkaç gün. Ne dersin? Ben beklerim. Yani dayanırım. Dişimi sıkarım. Zor olur ama dayanırım.
1: Dersleri vardır şimdi onun sınavları filan.
0: Biliyor musun, silgiyi hala saklıyorum. Bitmesin diye kullanmamıştım.

0: Safiye.
1: Efendim?
0: Annemi atlattım dedin ya hani, buraya gelirken.
1: Yani uğraşıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum Naci.
0: Uğursuz olmadığını da biliyorsun artık değil mi? Eminsin yani bundan.
1: Nereden çıktı ki bu?
0: Emin olmana ihtiyacım var Safiye.
1: Neden?
0: Öbür türlü düşünme ihtimaline bile dayanamıyorum çünkü Safiye. Tamam, artık dışarı çıkabiliyorsun. Tamam artık, yani yapamadığın şeyleri de yapıyorsun ama benim için en önemlisi o.
1: Naci, eğer uğursuzmuşum gibi hissetseydim sence bu kadar mutlu olabilir miydim?

0: Safiye, ben de senin tokanı çalmıştım.
1: Ya.
0: Üniversite sınavına girerken kolumdaydı. Uğurlu geldi biliyor musun?
1: Ne güzel. Ha şey, ben bu akşam herkesi yemeğe çağırdım bize.
0: Hı.
1: Hani dönüşte bir manava uğrarsak iyi olur. Hatta yani katiyen söz veremiyorum ama belki kasaba bile uğrarız. Ne bileyim, babama bir sürpriz yapmak istiyorum ama gördün işte, sosis görünce bile nasıl sevindi.
0: Safiye, seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Bak, yapamam dediğin her şeyi bir bir yapıyorsun.

Her şey değil henüz. Ama vaktimiz var daha. Yapacağım. Yani sen beni beklersin Naci, değil mi? Ha? Beklersin.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamayı gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursunlar.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar değil olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendir.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyeli epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel.

0: Anamey, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol.

0: ol canım. Kabalık etme.
1: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adına ne olduğunu söylemişti?
2: Söylemedi.
3: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
2: Adım Sam.
1: Scarlett'in çocuğu.
2: Evet. Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
1: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
2: Onu 15 yıldır görmedim.
3: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
1: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz. Kendine bayağı bir ün yapmışsın. Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
3: Neden şimdi geri döndün?
2: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
1: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
2: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır. Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
1: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
2: Evet, kusura bakma.
3: Demek ki sen bir idealistsin.
2: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
3: Herkesin bir tipi vardır.
1: Herkesin.
2: Hı-hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
3: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
2: Kadınlar da hedef olabilir.
1: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
2: O bir feminist.
3: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
1: Bir Charlotte Bronte. Ve bir de Virginia Woolf'a. Ve bir Agatha Christie. Okumak için

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok. Hayır! Hayır!

Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam aldım.

0: 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay, uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen, Emir'im. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gatırbol'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O da küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
4: Lanet olsun.

0: Gutterball'a gidin, onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Merhaba sen.
1: Ahmak.
2: Ne yaparsam?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştim.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
2: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi?
1: Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
3: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
4: Bu arabayı hemen durdurun.
3: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
3: Anlatmaya devam et doktor.
4: Kanaman var.
5: Sadece küçük bir çizik.
4: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
5: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
4: Belgesel kanalında.

0: Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
1: Bekle. Yardım edeyim sana.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: O olduğundan emin misin?
3: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı.
4: Sonra gelip onu alacağını söyledim.
2: Peki para?
4: En son gördüğümüzde yanındaydın.
2: O zaman geri alın.
4: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
2: Ne gerekiyorsa yapın.
4: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben... Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.

0: Tamam güzel, en büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar. 36. 32. Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et, dolu. 15. 14.
1: İkinci round seni aşağılık.
0: Ahmaklar?
1: Hazır olsan iyi edersin.
0: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
1: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
0: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
1: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
0: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum. Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Sen tam bir yıldızsın. Hoparlör al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu
2: çözebiliriz. Parayı geri getir.
3: Gitti. Babu paramparça oldu.
2: Bu gerçekten talihsiz.
0: Peki şimdi ne olacak?
1: Artık korumamız altında değiliz.
2: Bu gece yaptığın küçük
1: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
2: oğlu da buna dahil.
0: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
2: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
0: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
2: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekün bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumluluk adını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde...

0: İnsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
2: Amcalar? Kimse yok mu?
0: Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir.
2: D'yi al. Hadi gidelim.

0: Direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sol akın. D'yi al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sol akın.
1: Git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sol akın. Bir daha sol akın.

Geri vitese al. Sağ kır. D'ye al. Sola kır. Geri vitese al. Çabuk farları kapat.

0: İşte böyle. Aşağıda kal.
1: Geri çek, geri çek.
0: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
0: Aferin. Geri vites al.

0: Sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim mi?
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
0: Ne? Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
1: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
0: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
1: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
0: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir? Gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
1: Bize bir Uber çağırdı.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır.
0: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
1: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli
0: beni
2: bir yere.
0: Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
3: Hey,

0: Madeline. Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır hayır, konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi, ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
1: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk.

0: var.
1: Tamam. Gider misin?
0: Sen gitsene.
1: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
2: Kısa versiyonu.
1: Lütfen.
2: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
1: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
0: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
1: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
0: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırır.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
3: Kişisel gelişim bölümünü dene.

0: Ona yardıma gitmeliyiz.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladım.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyan.
1: Mermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne.
2: Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
4: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence... Sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
0: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
4: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor, değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans bu.
2: Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi.

0: babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
0: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
1: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor.
1: Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
2: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
1: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.

0: Ayrıca sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
1: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtulundu. Hayır, dur.
1: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
0: Ama yapamayacaklar, değil mi?
1: Hayır, yapamayacaklar. Artık değil.
3: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
0: Kurabiye satıyorum.
3: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duyduğum küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha? Lanet olsun.
4: Beni duyabiliyor musun?
3: Gayet net.
4: İkimiz de hayattayız ve
1: iyiyiz ve böyle kalacak.
5: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
1: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
4: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
1: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
0: 8,5.
4: Affedersin.
1: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı.
4: Şimdi gözlerini kapat ve ona kadar say. Yavaşça.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşma 3 ülke arasında savunma.

0: savunma, sanayi, askeri işbirliği ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini hedefliyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi bir savunma anlaşmasına imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Anlaşma askeri işbirliğinin yanı sıra savunma sanayinde ortak projeler ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de hedefliyor. Ayrıca bu anlaşma Türkiye'nin NATO üyeliğine alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Çerçeve yasa tasarısı adımı atıldı. Hafta sonu meclise gelmesi beklenen yasanın çıkmasıyla 5 aşamalık bir yol haritası işlemeye başlayacak. İşte çerçeve yasanın yol haritası.
1: Sürece yasal çerçeve çizen yasa tasarısı 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı bugün Adalet Komisyonu'na geldi.
2: Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmişti.
1: Teklifin pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
3: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Komisyon aşaması oldukça önemli. Bütün siyasi partiler yorumlarını ortaya koyacak. İyi Parti'nin teklife karşı yasanın çıkmasıyla birlikte 5 adımdan oluşan bir yol haritası işlemeye başlayacak.
4: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz.
1: Teklifin yürürlüğe girmesi için kritik bir şart bulunuyor. Milli Güvenlik Kurulu, PKK, KCK ve bağlantılı yapıların tamamen feshedildiğini ve silah bıraktığını resmen tespit edecek. Ve tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerin en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Masadaki konu terörsüz Türkiye'ydi.
5: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: Toplantıdan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Açıklamada tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur ifadeleri yer aldı.
0: Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan zincirleme şekilde rüşvet almak fezlekesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada para trafiği, VIP araç, HTS kayıtları, saat ve çantalar var. Peki şimdi ne olacak? Detaylarına haberimizde bakalım.
6: Yaparsa kim yapar?
7: Özkan Yalım yapar.
8: Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver.
9: Fezleke değeri aldığı aktarılan bu mesajın tarihi 13 Ekim 2023.
10: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik, affetmeyiz, üstümüze sorumlu düşüyor, ne gerekiyorsa yapar.
9: Mesajı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a gönderdi. Para trafiğine ilişkin çok sayıda iddia var.
11: Ben tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığı olmayan birisi.
9: En çarpıcı iddialardan biri Antalya'dan. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi fezlekede Mustafa Gökhan Böceğin ifadesine ayrıntılı yer verildi. Böceğin iddiasına göre Veli Ağbaba kendisini aradı. Önce 30 milyon lira istendi. Ardından rakam 1 milyon euroya çıktı.
12: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
9: Ve iddiasına göre o para Antalya'daki esnaftan toplandı. Tarih 9 Ocak 2024. 1 milyon euro Ankara'ya götürüldü. Böcek parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiğini söylediği Emre Caner'e teslim etti.
12: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
9: Ama iddialar bununla da sınırlı değil. Bu kez adres Antalya Cam Piramit'teki aday tanıtım lansmanı. Mustafa Gökhan Böceğin ifadesine göre Ağbaba 7-8 milyon lira nakit iyi olur dedi.
12: Eğer Gökhan Böcek'te benim HTS kaydım varsa, bas kaydım varsa, danışmanımın HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım.
13: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba, CHP'nin yüz karası.

0: ile ağababa.
1: Böcek de ağbabanın gönderdiğini iddia ettiği kişiye aracında bulunan 200 bin doları teslim ettiğini söyledi.
2: Boğazımdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkım olsun, haram olsun. Eğer kamuda bir ihaleye girecek valla idama da razıyım ben.
1: Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba tutuklandı.
2: Allah aşkına aileye saldırır mı ya?
1: Ve dosyanın bir başka bölümü Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri.
3: Yaparsa kim yapar?
4: Özkan Yalım yapar.
1: Yalım'ın iddiasına göre Özel'in kullanımına verilen VIP aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödendi.
2: Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış.
1: İddialar arasında çantalar da var saatte. Yalım 2022'de Özel'in eşi ve kızına çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in talebiyle bir çanta daha aldığını ve 2019'da kol saati hediye ettiğini anlattı. Ancak Yalım'ın en dikkat çeken iddiası nakit parayla ilgili. 2023'ün sonlarında 200 bin lira. Yalım parayı bir poşete koyduğunu ve Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını ileri sürdü. Bir başka tarihte 24 Ekim 2023. Bu defa rakam 1 milyon lira.
2: Acaba uşağı karıştırabilir miyim? Oraya ne kadar yalan şeyler oldu. Böyle yani neler söylediler.
1: Fezleke'de Özgür Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddia edildi. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
2: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldin?
1: Şimdi gözler meclisteki süreçte. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı merak edilirken bir gelişme de Kuşadası Belediyesi'nde yaşandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda da 15 gözaltı kararı var. Başkan daha önce de gözaltına alınmıştı. Yeni gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor.
2: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
5: Mati Ahmet, Minguzi, Hakan Çakır, Atlas ve daha niceleri. Faillerin ortak bir adı var. Onlara suça sürüklenen çocuk deniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pek de suça sürüklendiklerini söylemiyor. Tam aksine adliye koridorlarında hepsinin yüzünde benzer mutluluk ifadesi var. Çekilen videolarla editler yapılıyor. Suç makinesi çocukların kahraman gibi gösterildiği akımlar başlatılıyor. Bu da çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısına neden oluyordu. Getirilen düzenlemeyle suça sürüklenen çocuklara ilişkin teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Çocuk suçlulara müebbet geliyor.
6: Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti demesi benim kalbimi çok kanattı.
7: Uyku yok, yemek yok. Hep yemek pişiriyorum. Hakan pilav üstü tavuğu çok severdi.
1: Ahmet Minguizi, Atlas Çağlayan, Fatih Acacı, Hakan Çakır ve diğerleri.
7: Beklediğim şeydi. Ya muhtarlığın önünde hepsi de çıllanmışlardı çocukların üstüne.
8: Tek derdimiz o. Cezaların yükseltilmesi.
1: İşte o acıların ardından suç işleyen çocuklarla ilgili düzenleme meclise geldi.
9: Şimdi ben çocuk diyemiyorum buna. Yani benim çocuğumu katleden 15 yaşında da olsa, 13 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa eline o bıçağı alıp sokağa çıkan, orada o planı yapan, sen de çocuksun, senin de bir geleceğin olsun diyemiyorum, demek de istemiyorum. Benim çocuğum çocuk değil miydi?
1: İlk iki madde kabul edildi.
10: Getirilen düzenleme ile çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi ve çocukların suç örgütlerinin etkisine daha açık hale gelmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.
1: Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş arasındaki çocuklara müebbet hapis cezası verilebilecek. 12-15 yaş grubu çocuklara da aynı suçlar için ceza indirimi daha az uygulanacak. Faillerin profilleri neredeyse aynı. Benzer saç kesimi, suçtan haz alma ve mafyatik pozlar. Sonuç, yitip giden tazecik fidanlar.
11: Çocukların sayıları gittikçe artmaya başlıyor ve bu çocuklara baktığımız

0: zaman çoğunlukla bu çocukların boşanmış ailelerden geldiklerini veya kopmuş ailelerden geldiklerini görüyoruz.
1: Düzenleme aileler için de ceza öngörüyor. Silahını korumayıp çocuğun eline geçmesine neden olan baba ya da anneye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
2: Temel hedefimiz kapanmadan kanunun genel kuruldan geçirilmesi.
3: Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetmişti. Ev sahibi ve ilaçlama şirketi müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
4: Yine böcek ilaçlaması, yine aynı acı. 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşam savaşını kaybetti.
5: Annem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: İddiaya göre komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasının ardından anne ve oğlu zehirlendi. Küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ondan geriye ailesiyle çıktığı tatilde kayda aldığı bu görüntüler kaldı.
6: Arkadaşım tatile geldik, sağa sola çeksene, stor atsana, şipşak bir şey atsana ya.
4: Anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gözaltına alınan ev sahibi ve ilaçlama şirket müdürü tutuklandı.
5: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
4: Hayatını kaybeden Yusuf Talha'nın 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.
5: Annem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
3: Ve bir park yeri kavgası daha maalesef kanlı bitti. Adres Kastamonu. Bir vatandaş park yeri için kavga ettiği komşusuna sinirlendi. Rastgele ateş açtı. Bir evi ve bir arabayı ateşe verdi. Olayda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
1: Park yeri kavgasında gözü döndü, komşusunu vurup evini ve aracını ateşe verdi. Korkunç olayda bir kişi can verdi. İki komşu arasında çıkan park yeri tartışması hızla büyüdü. Saldırgan komşu elindeki silahla eve rastgele ateş açtı. Ardından da evi ve kapıdaki aracı ateşe verdi. Alevler hızla yükseldi. O anda evde bir çocuk mahsur kaldı. Yakup Açıkgöz çocuğu kurtarmak için eve koştu ama tam o anda mermilerden biri ona isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Ama saldırgan onu bile umursamadı. Kimseyi yangının olduğu eve yaklaştırmazken silahından çıkan mermiler 4 kişiyi yaraladı. Hızla gelen ekipler yangını söndürüp saldırganı gözaltına aldı.
3: Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Merve Çiftçi'nin babası, kızının internet üzerinden görüştüğü bir kişi tarafından yönlendirildiğinden şüpheleniyor. Endişeli babanın şimdi tek bir isteği var.
7: Kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün. Ayın 3'ünde sabah saat 6 çeyrek içi evden çıktı. Ondan sonrası biz bir haber alamadık.
4: 4 gün önce kayboldu, ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Babasının iddiası ise farklı.
7: Tablette oynadığı için şu an hangi oyundaysam da bilmiyorum ama kızımın yönlendirdiğini tahmin ediyorum.
4: 18 yaşındaki Merve Çiftçi 4 gündür kayıp.
7: Evden çık, çarşı durağına gel, oradan bin. Kendim zaten kağıdı ben gördüm.
4: 3 Ağustos sabahı ayrıldı evinden genç kız.
7: Giderken yanında sadece bir çantası var, ufak bir çantası var. Bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi.
4: Baba Fettah Çiftçi, kızının internet üzerinden görüştüğü bir kişi tarafından yönlendirilmiş olabileceğini iddia etti.
7: Yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Evden çık, çarşı durağına gel, oradan bin. Kendim zaten kağıdı ben gördüm.
4: Ailenin şimdi tek bir isteği var.
7: Kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün. Kızımın eve dönmesini istiyorum.
3: Adana'da bir taziye evinde karşılaşan husumetli iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri silahını çekti, kavgalı olduğu grubu kovalamaya başladı. Yakınlarının acısını paylaşmak için bir araya gelenler silahlı kavganın ortasında kaldı. İşte ne ölüye ne diriye saygı kaldı dedirten o görüntüler.
1: Cenaze var demediler, taziye evinde birbirlerine girdiler.
8: Come on.

0: Bir ailenin cenazesi vardı. Yakınları taziyeye geldi. Ancak aralarında gerilim olan iki ailenin karşılaşması ortalığı birbirine kattı. Önce tartışma, sonra arbede yaşandı. Taraflardan biri silahını çıkardı, diğerlerini kovalamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Araya çevredekiler girdi. Silahlı saldırgana engel oldu. Ancak tarafları sakinleştirmek kolay olmadı. Olayın ardından kaçan saldırgan tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Taziye evinde ise güvenlik önlemleri artırıldı.
1: Sıradaki haberimiz maaşını taşıyacak emekliler için. Emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlar için Ağustos ayı bereketli geçeceğe benziyor. Zira bankalar kesenin ağzını bir hayli açtı. Promosyon yarışında meblağlar 90 bin liraya kadar ulaştı.
2: Zamlı maaşlar hesaplara yattı. Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı.
3: Emekli, dul ve yetim aylığı alanların merakla beklediği Ağustos ayı fırsatları netleşti. Maaşını taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren emeklilere bankalar 35 bin liraya kadar promosyon sunuyor.
2: İmkanlar sadece promosyonla kalmıyor. Meblağ arttıkça artıyor.
3: Otomatik ödeme talimatı, yakınını getirme, kredi kartı kullanma gibi şartlarda promosyon tutarı artıyor. Üstelik nakit avans ve faizsiz kredi desteği de sağlanıyor. Böylelikle meblağ 90 bin liraya kadar ulaşıyor.
2: Bankalar promosyon tutarlarında birbirleriyle yarışıyor. Maaşını taşıyacak emeklilerse bankaları araştırıyor.
1: Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son duruma bakacak olursak, altın fiyatları bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Haftayı 6100 seviyelerinde açan gram altın 5 günde %10 değer kazandı, 6700 seviyelerini gördü.
4: Hafta başından bu yana %10 artış yaptı.
2: Altın bu kez yatırımcısının yüzünü güldürdü. 5 günde %10 yükseldi.
3: Haftanın ilk işlem gününü 6100 lira seviyelerinden aşan gram altın haftanın son işlem gününe gelindiğinde 6700 lira seviyelerini gördü. Yani 5 günde %10 büyüme kaydetti.
4: 6000 lira olan gram altın şu anda 6700 seviyelerini görmüş durumda.
5: Bugün artıyor, yarın düşüyor. Sonucun nereye varacağını kimse bilmiyor.
6: Uzun vadeli yatırım için altın en güvenilir limandır bence.
3: Orta Doğu'daki olumlu gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüşler. Peki bu durum altın fiyatlarında yeni bir rally'nin sinyali mi?
4: Altın hiçbir zaman için dikey çıkmaz. Mutlaka bir kırılma noktası, bir ufak bir es mola verir.
3: Ne kadar bozdurdunuz?
5: 100 gram.
3: Ne kadar tuttu?
5: Şu anda 3 milyon 920 bin lira tuttu.
4: Şu anda %70 alış ağırlıkta gidiyor satışlarımız.
6: Gidin artık yükselecek diye düşünüyorum ben. Bence altın alsınlar, çeyrek grama yatırım yapsınlar.
3: Ben öyle yapıyorum diyorsunuz.
6: Evet, aynen.
1: Alkol aldı, direksiyon başına geçti. Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Alkollü sürücünün aracı arızalandı yalanını polis bakın nasıl bozdu.
7: Bak yine çekiyor.
0: Yine alkollü ve ehliyetsiz yakalandı. Sinirini basın mensubundan çıkardı. Alkollü sürücünün aracı arızalandı yalanı tutmadı.
7: Kimliğini ver bize, kimliğini ibraz et. Buraya bakar mısın?
0: Uygulamayı gören alkollü sürücü planını devreye soktu. Aracı sağ çekti, bozuldu dedi.
7: Ya sen bize bakar mısın? Bu tarafa dön.
0: Ama polis bu yalana inanmadı. Dakikalarca kimlik almak için uğraştı. Alkollü sürücü kayda alındığı için kimliğini vermedi. Sinirini de gazeteciden çıkardı.
7: Bak yine çekiyor.
0: O yetmedi, aracı teslim almaya gelen arkadaşı da gazeteciye saldırmaya çalıştı.
7: Ya daha çekiyor.
0: Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü karakola götürüldü. 295.438 lira ceza uygulandı.
1: Ankara'da illallah ettiren değnekçilere karşı ekipler harekete geçti. Korsan otoparkçılık ve değnekçilik yapan 10 şüpheli yakalandı.
0: Sokakları parsellediler. Park yeri arayan sürücülerden para aldılar. İllallah.

0: Ah ettiren değnekçiler yakayı ele verdi.
1: Ankara'da polis ekipleri düğmeye bastı. Park yeri bahanesiyle mekan önlerini ve caddeleri mesken tutan, değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik harekete geçti.
0: Şüphelilerin park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından adresleri tespit edildi.
1: Korsan otoparkçılara yönelik güven sokağı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şüphelilere ev hapsi verildi.
2: Taşınma maliyetleri sadece kirayla sınırlı kalmıyor. Nakliyesi, depozitosu, komisyonu derken o tutar 200 bin lirayı aştı. İşte kalem kalem taşınma masrafları.
3: Yeni bir eve taşınmanın maliyeti sizce ne kadardı?
4: Yarım milyon diyelim.
5: Çok çok taşınmıyor.
6: Kirası, abonelikleri, emlakçı komisyonu. Kalemler artıyor, taşınma masrafı katlandıkça katlanıyor.
7: Depozitodur, kiradır, ilk verdiğin kiradır, emlakçıya verdiğin para var.
8: İstanbul'da 40 bin TL'ye bir daire kiraladığınızda taşınma maliyetleri neredeyse servet değerinde.
3: İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama kira fiyatı 45 bin lira. İşte bu tutara ek masraflar da eklenince maliyetler yüz binlerce lirayı bulabiliyor.
8: İstanbul'da bugün bir daire taşınmanın maliyeti 265 bin lira ortalama civarında.
3: Siz kiracı mısın?
7: Ben kiracıyım. Yeni bir eve taşınamam. Böyle bir maliyetimiz yok yani.
3: Nakliye, komisyon, depozito işte bu kalemlerde masraf listesinde önemli bir yere sahip. Yeni bir eve taşınacak olan kiracınınsa ev sahibine bir depozito, bir kira bedeli, emlakçıya ise komisyon ödemesi gerekiyor.
8: 40 bin TL peşin kira veriyorsunuz. 2 aylık 80 bin TL depozito, 48 bin lira emlakçı komisyonu, 50 bin TL ortalama nakliye masrafı.
7: En az 100 bin TL gidiyor zaten yani.
3: Yeni evinize taşındınız diyelim, ancak masraflar bununla da bitmiyor. Doğalgaz, su ve elektrik abonelikleri için toplamda 7300 lira daha ödemeniz gerekiyor.
7: İnanılmaz bir pahalılık var yani şu an.
2: Deprem ülkesi Japonya 7.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ameliyathanede hastayı kurtarmak için zamanla yarışan doktorlar depreme ameliyat başında yakalandı. O korku dolu anlarda doktorlar hastayı sedyede bırakıp kaçmadılar. Bakın korumak için nasıl siper oldular.
0: Ameliyattalardı, zamanla yarışıyorlardı. Bir anda yer yerinden oynadı. 28 Temmuz'da Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Doktorlar ameliyat yapıyordu. Hastanın hayatını kurtarmak için ter döküyorlardı. Bir anda o büyük sarsıntı oldu. Eşyalar bir o tarafa, bir bu tarafa gitti. Doktorlar hastayı korumak için üzerine işte böyle kapandı. Hastayı korumak için büyük çaba sarf ettiler. Bazı sağlık çalışanları da dengesini kaybedip savruldu. Sarsıntının ardından ameliyata devam ettiler. Hastanın hayatını kurtardılar.
2: Eskişehir'de park halindeki bir araçtan önce "beni aldattın" çığlığı yükseldi. Hemen ardından yumruklar konuştu. Öfkesine yenik düşen bir adamın ihanet iddiası şiddete dönüştü. O anlar saniye saniye kameraya bakın nasıl yansıdı.
6: "Beni aldattın" dedi, kadına saldırdı. Görüntüler Eskişehir Tepebaşı'ndan. Bu mavi gömlekli adamla siyah tişörtlü kadın önce dışarıda tartıştılar. Sonra kadın aracına bindi. Öfkelenen adam kapıyı açtı, "beni aldattın" diyerek bağırıp kadına işte böyle saldırdı.
9: "Beni aldattın, beni aldattın."
6: Olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
10: Vurdu mu?
6: çevredeki gençlerin

0: Polislerin kavgaya müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
1: Fren sesleri bitmiyor, kazaların ardı arkası kesilmiyor. Elazığ'da bulunan bir bulvarda hemen her gün trafik kazası yaşanıyor. Esnaf kapısının önüne çıkmaya dahi korkuyor.
2: Burada her gün trafik kazaları oluyor.
3: Bir değil, üç değil, beş değil. Hemen her gün kaza yaşanıyor.
2: Yani burada ortalama haftada 4-5 kaza oluyor.
3: Esnaf korkudan dışarı çıkamıyor.
4: Korkumuzdan ne kapının önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarıya bırakabiliyoruz.
3: Elazığ'da Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda neredeyse her gün meydana gelen trafik kazaları vatandaşları canından bezdirdi.
4: Doğal olarak da bayağı geniş yollar. Halkımız burada bayağı süratli bir şekilde araç kullanıyor.
3: Vatandaş bir an önce çözüm bekliyor.
2: En kısa zamanda buranın yapılmasını istiyoruz.
1: Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
5: Yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Patlama minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı. Patlamanın ardından bölgede can pazarı yaşandı. Ekipler hemen bölgeye geldi. Hastanelerde acil durum hazırlığı en üst seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Tayland'da 14 yaşındaki bir saldırgan okulu bastı, kurşun yağdırdı. Saldırganla ilgili şok bir detay daha ortaya çıktı. 14 yaşındaki çocuk saldırıdan hemen önce babaannesi ve dedesini de öldürmüştü. İşte dehşet olayının şifreleri.
3: Önce babaannesini ve dedesini katletti. Ardından okula katliam yaptı. Can pazarı yaşandı. Burası bir lise. Bir saldırgan okula silahlı saldırı düzenledi. Kurşun yağdırdı, dehşet saçtı. Öğrenciler silah seslerini duydu. Can korkusuyla sıra altlarına saklandı. Ekipler bölgedeydi. Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Öğrenciler tahliye edildi. Saldırgan ölü olarak bulundu. 14 yaşındaydı. Silahı okul çantasında içeriye sokmuştu. Ve bir detay daha. Şüpheli olaydan hemen önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesini öldürmüştü. Silah da öldürdüğü dedesine aitti. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi de yaralandı.
1: Okulların açılmasına kısa süre kala bir dizi düzenleme de yürürlüğe girdi. Yeni eğitim öğretim döneminde 30 bin güvenlik personeli işbaşı yapacak. İşte okullardaki yeni güvenlik önlemleri.
6: Okullardaki güvenlik sisteminden çok muzdaribiz biz de.
3: Okullarda alınan güvenlik önlemleri bir üst seviyeye çıkarıldı. 30 bin güvenlik personel alımı için düğmeye basıldı.
7: Rakamın yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem ama doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
5: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerinin arttırılması için kritik bir adım daha atıldı. Okullarda işe alınacak güvenlik personellerinin dedektörle arama yapmasına da izin verildi.
8: Bence güzel bir uygulama oldu. Her okula da lazım. Zaten olmaması hataydı bence.
6: Bir nebze olsa içimize su serpiyor tabii ama bunu zaman gösterecek.
5: Sadece üst araması değil, okul çevresindeki şüpheli durumlarda emniyet ve jandarmaya da anında bilgi verilecek. Aynı zamanda okula girip çıkanlar da mercek altına alınacak.
6: Her okula en az 2 tane koymaları gerekiyor.
8: Kontrol edilmesi bir nebze caydırıcı olur yani.
3: Düzenleme, İçişleri, Milli Eğitimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışması.
1: Günlerde tüm Türkiye Muhammed Salah transferini konuşuyor. Sadece Türkiye demek doğru olmaz.

0: Trabzon Spor'un yeni transferi. Dünya basınında da geniş yankı buldu. Muhammed Salah dün Trabzon'daydı, imzayı attı. Ayağının tozuyla önce reklam filmine katıldı. Ardından da ilk antrenmanına çıkıp akşam saatlerinde de stadyumda görkemli imza törenine katıldı. İşte tüm yaşananlar.
1: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Merhaba.
2: Ve imzalar atıldı. Salah resmen Trabzonsporlu oldu.
3: I wanna thank the president also for make that happen.
4: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda.
2: Karşılamayı işte böyle kayıt altına aldı. Taraftarlara hayran kaldı. Muhammed Salah dün Trabzon'daydı. İlk olarak resmi imzalar atıldı. Ardından ayağının tozuyla Aralıklı'ya geçti. Reklam filmine katıldı. Salah'ı gören bir teyzenin sözleri de yüzleri gülümsetti.
5: Onun adını bilemem bir şey. Onun adı çabışı. Ne kadar küçük.
6: Gördüm. Çizikli tişörtü var.
2: Salah ardından Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile bir araya geldi.
7: Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak.
2: Çebi, yıldız futbolcuya bir teklifte bulundu.
7: Dolayısıyla size güzel bir arazi verelim burada. Gelecekte güzel su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya.
2: Ve Salah ilk antrenmanına çıktı. Akşam saatlerinde Papara Park'ta görkemli imza töreni vardı. Salah ilk üçlüsünü de çektirdi. Taraftarlar da forma yarışına girdi. Mağazaları akın etti.
8: Muhammed Salah geldi de hayatta düşünmezdim.
9: Sanki bir hayal gibi bir durum yani.
10: Salah geldi, ortalık patladı abi.
0: Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığının yönetimi 3 kayyuma devredilmişti. Soruşturma kapsamında derneğin yönetimine de kayyum atandı.
11: Aşkın mahpushane içinde.
12: Ahbap soruşturması derinleşti. Önce Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığı, şimdi de yönetimi kayyuma devredildi.
13: Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın.
12: Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığı idare yetkisi kayyum heyetine devredilmişti.
11: Bu alemde kendimi tek geçere.
12: Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir davaname hazırladı. Ahbap Derneği'nin ivedi olarak feshedilmesi gerektiği davanamede yer aldı. Derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve mal varlıkları için atanan kayyumun yönetim içinde kayyum olarak belirlenmesi talep edildi.
11: Dertlerim darıyorum, günleri saya saya.
12: Mahkemeden karar çıktı. Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetleri durduruldu.
14: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde suikast timindeydi Burkay Karatepe. 10 yıllık firarın ardından yakalanınca itirafçı oldu. Bakın o geceye ve sonrasına dair neler anlattı.
2: FETÖ terör örgütünün Selim'iydi. 10 yıl süren firar yıllarında Salih Usta oldu. Terörist Burkay Karatepe tüm süreci tek tek anlattı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. Timden sadece o firar edebilmişti. O teröristin arkadaşını terk ettiği ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıklarında Burkay Karatepe ve eski binbaşı Şükrü Seymen diğer darbecilerden ayrıldı. Arazide bulduğu şortu giyen Karatepe turist görünümü yarattı. Ancak Şükrü Seymen hala kamuflajlıydı. Yakalanacaklarından korktuğu için arkadaşını geride bırakıp kaçtı. Firar günleri başladı. Tüm parasını çekerek önce Muğla'ya ardından da otostopla İzmir'e gitmişti. İzmir'de babasıyla buluştu. Sonra ikili Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu.

0: Muğla, İzmir, Eskişehir, en son Afyonkarahisar. Babasının Gazlı Göl'de tuttuğu ev onun için artık hücre evi oldu. Babası ve ablası tutuklanınca korkudan bu evden 7 yıl boyunca hiç çıkmadı. FETÖ'nün Selim'i o süre zarfında Salih Usta oldu. Geceleri hurda topluyor, gündüzleri de amelelik yapıyordu. 15 Temmuz 2026'da haberlerde kendisini görünce çemberin daraldığını anladı. Ev değiştirmek için harekete geçti. Değiştirdiği hücre evinde aynı gece yapılan operasyonla 10 yıllık firar sona erdi. Son suikastçı olan Karatepe Marmaris'e götürüldü. Burada ihanetin keşfi yapılacak. Terörist adım adım nerelere gittiğini, kimlerden yardım aldığını anlatacak. Gömdüğünü söylediği silah, tabanca ve mühimmat didik didik aranacak.
1: Mega kentte 6 milyon araca karşılık sadece 1 milyon park yeri var. Hal böyle olunca otopark olmayan İstanbullu da her akşam dakikalarca park yeri arıyor. İşte bu durum ev arayanların kriterlerini de baştan değiştirdi. Otoparklı evler revaçta.
2: Kocaman bir şehirdeyiz. Otoparkımız yok.
3: Bu durumdan siz de muzdarip misiniz?
4: Evet, evet. Ben arabamı bile sattım bu yüzden.
5: İstanbul'da ev tercihlerini artık otoparklar belirliyor.
0: Mega kentte otomobil çok ama aynı oranda otopark yok.
5: Özellikle İstanbul'un eski semtleri olan Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu gibi yerlerde otopark bulmak imkansız.
4: Aşağı in, yukarı çık, ben çıkacağım, ben gireceğim.
3: Otopark ücretleri aylık 5.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. İşte hal böyle olunca yeni eve taşınacakların ilk kriteri de otopark oluyor.
5: Otoparklı evler şu anda ciddi anlamda olmazsa olmaz satılık kiralık arayanların ilk birinci tercihi.
4: Bir öncelik otopark olması.
3: Üstelik her akşam boş park yeri aramak da ayrı bir stres. İşte mega kentli hem o stresi yaşıyor hem de her akşam park yeri ararken yılda 40 litreye yakın benzin yakıyor. Çok benzin gidiyor mu yer ararken?
4: Açtınız zaten şey marşı, yine benzin gidiyor.
5: Burada hem zaman kaybı, hem benzin masrafı, hem de aracını sokağa bırakmak zorunda kalıyor.
2: Ne olur otopark, otopark, otopark. Katlı mı yaparsınız, yatlı mı yaparsınız? Acil otopark.
1: Karadeniz zekası bu kez sınırları zorladı, ezberleri tamamen bozdu. Yer Rize, ev yapacak düz arazi bulamayan bir vatandaş çareyi havada buldu. Kendi arazisinden geçen yolun üzerine dev kolonlar dikti, üstüne de lüks bir villa kondurdu.
6: Karadeniz bölgesinde ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük.
0: Villa yapmak için arazi yoktu. O da çözümü gökyüzünde buldu.
6: Aşağıdan aldım temellerini, yukarıya doğru devam ettim.
0: Muhammed Dilmaç ev yapmaya karar verdi. Ancak büyük bir arazi bulamadı. O da çareyi arazisinden geçen yol üzerine dikti. 8 metrelik beton kolonlarda buldu.
6: Üstü toplam 100 metrekare, 680 metrekare.
0: Villayı inşa ederken komşularını da unutmadı Dilmaç.
6: Bu şekilde yüksek yapmamın sebebi, burada komşumun ahşap evi var. Dedim belki bir beton evi de kendi yapar oraya. Beton mikserleri altında geçsin diye 4 metre 40 santime kadar yükselttik onu.
0: Havada asılı duran villayı görenler gözlerine inanamıyor.
7: Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar.
1: İstanbul Üsküdar'da balık tutan bir kişi yanına gelen kediye tekme atıp denize düşürdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar o vicdansızlığa tepki gösterdi ama o umursamadı.
8: Yanına yaklaşan kediye tekme attı, denize düşürdü ama umrunda olmadı. O vicdansızlığa çevredekiler tepki gösterdi. Üsküdar'da balık tutan bir adamın yanına sokak kedisi yaklaştı. Balık tutmaya devam eden adam kediyi itekleyip tekme attı. Dengesini kaybeden kedi denize böyle düştü. Ama o umursamadı. Kediye ne olduğuna bakmak için yerinden bile kıpırdamadı. Olayı gören çevredekiler adamın yanına gidip tepki gösterdi.

0: Yumruk yetti. Adam metrelerce yuvarlandı. Zanlı ise koşarak bakın nasıl kaçtı.
1: Arkadan yaklaştı, tek yumrukla yere serdi. Görüntüler Polonya'nın başkenti Varşova'dan. Bu adam arkadaşıyla ayaküstü sohbet ediyordu. Birden kadraja yeşil kazaklı bu genç girdi. Önce durdu, dinledi. Sonra arkasından yaklaşıp durduk yere yumruk attı. Talihsiz adam aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
0: Mega kentte dün gece nem oranı %97'ye ulaştı. Uyumak bir yana nefes almak dahi zorlaştı. İşte İstanbullunun nem isyanı.
2: Gece rahat uyuduk mu?
3: Yok, su gibi terledim.
4: Çok sıcak.
5: Her dakika kalktım açıkçası.
2: Ey ama Bahur, mega kenti etkisi altına aldı. Sıcaklıklar bir yana, nem oranı rekor seviyeleri aştı. Öyle ki dün gece mega kentte nem %97 oranına yaklaştı.
6: O kadar ulaştım ya.
5: Çok sıcak, inanılmaz. Ter akıyorum sabahtan beri.
7: Çok yaşlılar, çok küçük bebekler ya da çok sıvı kaybeden kişiler bu anlamda risk altına kalabilirler.
8: Mega kentte %97'ye ulaşan nem uyutmadı. İstanbullular bu yazın en uzun gecesini yaşadı.
5: Bunaldım çok, yani gece yatıp kalktım. El antrenörüm var, onu yaptım.
9: Klimaya çalıştırdık bütün gün boyunca ama maalesef
2: işe yaramadı.
9: Hiçbir işe yaramadı.
7: Sıkça su içmek gerekiyor ya da su içeren sebze meyve yemek gerekiyor.
2: Kimi tüm gece el vantilatörü kullandı, kimi ise çareyi klimalarda buldu. Ama dün gece mega kentte nem oranı o kadar yüksekti ki hiçbiri işe yaramadı.
9: Hiçbir şekilde rahat uyuyamadık.
7: Mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalmamız lazım.
8: Meteoroloji uyardı. Pazar günü mega kentle birlikte 31 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
0: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
5: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
4: Sinan Engin.
6: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
4: Ahmet Çakar.
7: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
4: Evet. Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
4: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hasret bitiyor.
2: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
4: Ama ben yaptım böyle. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım.
2: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Sağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
5: Kağıdı babası öldürdü.
6: Neyi kapatacağım ya?
2: Bir süs vermeye çalışmamış.
7: Elimizde 3 ayrı DNA var.
8: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
2: Hızlıca bir fetih kabir işlemleri yapılacak.
1: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün fotoğrafı babasının iddiasına göre yıllardır izinsiz kullanılıyordu. 6 yıldır süren olayda yeni bir gelişme yaşandı. Baba Süzgün, sürece dahil olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin 3 milyon dolar kazandığını iddia etti.
16: Kızı üzerinden 3 milyon dolar kazandığını iddia etti. Ünlü oyuncuya işte böyle tepki gösterdi.
17: Kızım Kübra Süzgün'ü para karşılığında satan kadın.
16: Oyuncu Kübra Süzgün'le eski rol arkadaşı Özge Özpirinççi arasındaki dolandırıcılık iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.
18: Ya ben sana hiçbir şey demedim ki.
16: İddiaya göre Kübra Süzgün'ün çocukluk fotoğrafları izinsiz reklamlarda kullanılmıştı.
17: Aklına bir kız çocuğuna ait fotoğrafı Türkiye ve dünyadaki tüm şubelerine anne ve babasından izin almadan kullanıp kız çocuğuna ait fotoğrafın reklam sözleşmesini de arkadaşı olan Metin imzalatarak bu yöntemle benim kızım Kübra Süzgün üzerinden şirketini dolandırma fikri gelmiş.
16: Baba Serkan Süzgün işin içinde olduğunu iddia etti. Oyuncu Özge Özpirinççi ve eşinin de sürece dahil olarak 3 milyon dolarlık haksız kazanç sağladığını öne sürdü.
17: Benim kızım Kübra Süzgün'e ait fotoğrafı üzerinden kendi çalıştığı şirketi yıllık 3 milyon dolar dolandırdığı için bu havuz sisteminden bana da pay ver diyerek kızım Kübra Süzgün'ü para karşılığında satan kadın.
15: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Bugün bütün yayın boyunca astroloji konuşacağız. Burçları uzun uzun uzun uzun konuşacağız. Çok sevdiğiniz, çok benim de sevdiğim bir astrolog burada. Sık sık da konuğumuz oluyor sevgili Filiz ablam, Filiz Özkol. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım. Seninle olmak bir ayrıcalık zaten.
0: Evet, yavaş yavaş burçlara geçelim. Yıldızları merak ediyorum efendim, evet. Koçlar için.
1: Hadi bakalım.
0: Bakalım. Şimdi, aşk, iş, sağlık, her şey harika görünüyor valla.
1: Şimdi koçlar Satürn'ün etkisinde retrolar, Neptün retroları var. Biz retroları çok sevmiyoruz sevgili Nilfer'cim. Evet. Diyoruz ki ay
0: onu
1: retro
0: öğrendik
1: geldi.
0: Artık.
1: Fakat retrolar olmasa bizim ne kalbimiz ne yüreğimiz bu kadar hayatın hızına dayanmazdı. Benim mesela çok iş yaptığını düşün, yorulduğunu düşün ve dinlenmek isterim. Hani şurada bir dinleneyim de. Bir kahvemi için, bir çayımı için, bir rahatlayayım dersiniz ya.
0: Evet.
1: Retrolar böyle bizi dinlenme fasılları getirir. Bazen biz bunları duraksama diyoruz. Duraksamalarda hatalarımızı görmemiz için bizi duraksar. Hiçbir gezegen geri gitmez. Geri gitmek yoktur. Sadece duraksar, yavaş gitmeye başlar. Diğer gezegenler onun önüne geçtiği zaman biz buna retro olarak
0: geride kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Oysa ki hareket etmeye devam.
1: Şimdi koçlar bu retrolardan çok güzel etki alacaklar. Neden?

0: iş seslerini dinliyorlar, kendilerini dinliyorlar. Bu arada Esin'cim tekrar doğum gününü hatırlatırsa.
1: Oğlak Burcu'ymuş.
0: Oğlak Burcu. Aa çok güzel, ona gelince bir. Yükselen Burcu bulmuş muyduk acaba? Aa,
1: bilmiyorum ama yükseleni de söylerse onu da gene aktarırım.
0: Evet, şimdi Koç Burçları geçmiş hayatındaki anılarını, güzel günlerini, yapamadıklarını, yapmak istediklerini, askıda kalan, havada kalan duygular, aynı zamanda yaşanmış ve yaşanmamışlıklar. Bir böyle anekdot gibi önlerine çıkacak ve çıkmaya da devam ediyor retrodan beri. Sonbahar sonuna kadar devam edecek zaten bu. Fakat bu devam etmek koçlara yarayacak. Güneş tutulmaları aşk evlerinde, sosyal evlerinde. Yani şöyle diyor koçlar, eski hatalarımı yapmak istemiyorum artık. Aşkta yeter bu kadar. Evlenmeler, boşanmalar, yaşanmışlıklar, geride kalmışlar, aile kavgaları, bütün bunları veda etmek ve hayatını daha düzenli bir hale getirmek istiyor. Ve Satürn ona disiplin veriyor. Satürn disiplindir, öğretidir, baş öğretmendir. Hani elinde sopası olan görünmeyen
1: Evet.
0: bir öğretmendir. Ve koçu birazcık sınırlandırıp şartlarını değiştirmeye ve onu öğretmen yapmaya geldi. Ve koç artık bunu kabullendi. Diyeceksiniz ki koçlar da nesil nesil jenerasyondur. Genç jenerasyonlar daha çalışkan olacaklar, daha bilgili. Orta yaş jenerasyonlar eski hatalarını yapmayacaklar. Yaşlılık jenerasyonlarında da biraz diz ağrıları, boyun ve kas ağrıları olacaktır. Satürn aynı zamanda sağlıkla ilgili konuları da gündeme getirebiliyor. Özellikle yükselen burcu koç olanlar için. Fakat ille de aşk, ille de aşk diyor. Ve sevgili koçlar, aşk konusunda muhteşemler. Bu arada ayın 11'inden sonra Mars tabii ki Yengeç Burcu'na geçiyor. Koç'un yöneticisi, daha duygusal olacaklar. Ama bunun yanı sıra aileyle ilgili konularda gündeme gelecek. Taşınmalar söz konusu olabilir Mars Yengeç'e geçtiği zaman. Venüs de şu ara Terazi Burcu'nda karşıt evinde Cuma'dan beri Cuma günü geçiyor. Yani koçların aşk hayatları biraz daha parlak olacak. Evlerini taşıyacaklar. Belki de çok sevdiği partnerleriyle aynı evi paylaşmak için ev taşıyacaklar. Oturup birlikte yaşayacaklar. Yani sonuç olarak koçların yeni iş dönemleri, sosyal ilişkileri çok.
1: Evet, o zaman gelsin bakalım boğaların tablosu ekrana. Yıldızlarına şöyle bir göz atalım. Tabii koça göre biraz az gözüküyor ama yine aşk birazcık az. İş ve sağlık gayet potansiyelin ortalamanın üzerinde.
0: Şimdi boğaların özellikle boğalar Venüs'ün insanlardır. Venüs'ün idare ettiği iki tane burç vardır. Terazi ve boğa. Yani boğanın güzelliği, havası, ne istediğini bilmesi, gamzeleri, güzel bakışları. Tabii ki aldığı annenin babadan gelen genetik yapıları olmadığı müddetçe. Tipik boğalar genelde çok güzel yüzlü insanlardır. Güzel gözleri vardır. Boğalar bu ara Venüs'ü teraziye kaptırmış durumdalar. Dengeler çok önemli. Denge ile dengesizlik arasında boğaların biraz geliş gidişleri var. Bu arada tabii ki Jüpiter Aslan Burcu'nda, aynı zamanda oraya şimdi Mars da geçiyor. Böyle oluyor boğalar. Mars'la Jüpiter'in etkisi bu. Kehanet değil. Mars'la Jüpiter orada birazcık çalışıyor. Evle ilgili konuları gündeme getiriyor. Ev taşımak, yeni ev almak, kiracılar, bunlar çok önemli. Ayrıca dikkat etmesi gereken boğaların bir özelliği de var. Kariyer evleri dediğimiz astrolojinin hesaplama döneminde tepe evlerinde bir Pliton retrosu var. Evet, parayla ilgili konular, sadece eski işleriyle ilgili konulara çok dikkat etsinler. Özellikle sağlık konusuna geldiğimiz zaman yine astrolojik haritanın 6. evi terazi. Orada bir Venüs var. Venüs güzelliklere düşkün olduğu kadar iştahı açar. İştahı açıldığı zaman siz daha çok yemeği içmeye düşkün olursunuz. Orada işte sofralar, günlük hayat temposudur. Orada da arkadaş ve gruplarıyla gidebileceği yerlerde kilo alma problemleri olabilir. Dikkatli olsunlar.
1: Evet, bu anı zaten birazcık iştahı da açık değil mi? Dikkat etmekte fayda var. Gelsin o zaman İkizler Burcu efendim. Bakalım biz burcumuzda neler var?
0: İkizlerimizi.
1: Tablomuzu görelim. Oh, aşk hayatı
0: Eline
1: şükür
0: aşk.
1: Şükür tam not almış.
0: İkizler sosyalleşme alanlarında çok önemliler. O kadar çok yere gidip gezmek isteyecekler ki öyle bir duygu geliştiriyor. Hani gezegen şey yutmuyor. Geçen gün yine birisi boğa burcu çok geziyor. Hatta dalga geçtim, senin içine ikizler ya da yay mı kaçtı falan dedim. Çoğu zaman ikizler için şöyle diyorlar. Ay o mu ya, bir öyle bir böyle. Hayır, bir öyle bir böyle değil. Onu da düşünüyor, onu da düşünüyor.

0: düşünüyor onu da. Sizin düşünmediğiniz her şeyi o düşündüğü için niye suçlu olsun ki diyorum.
1: Telefonlar gibi değil mi?
0: Evet.
1: Multifonksiyonel. Aşağıda bir sürü program eş zamanlı
0: Evet.
1: çalışabiliyor.
0: Aynen. O yüzden ikizlerin süper zekasına hayranımdır. Ayakta alkışlarım onları. Gerçekten çok zekiler. Şimdi geldik sevgili
1: Sağlığı
0: yengeç.
1: da sorayım.
0: İkizlerin özellikle Merkür o akışkan bir gezegen olduğu için dikkatli olsun kol bacak onlar çok önemli. Çok şeyler ikizler genelde dikkatsiz insanlar. Hızlı koşturuyorlar, hızlı koyuyorlar. Bu arada Merkürleri yengeçte olduğu için yengeç de mideyi gösterdiği için ayın 11'ine kadar mide ile ilgili konular henüz daha pek uzaklaşmış değiller onlardan.
1: Evet,
0: Dikkatlice
1: yaşıyoruz da zaten
0: kullansınlar.
1: birçoğumuz bunu.
0: Evet.
1: Evet, o zaman gelsin bakalım sıradaki burcumuz. Yengeçlerle devam edelim.
0: Şimdi yengeçlerin alınganlıkları ve
1: Önce tabloya bakalım da.
0: duygusallıkları had safhada. Yengeçler Merkür'den yavaş yavaş ayın 11'inde kurtuluyorlar. Parasal hareketlenme söz konusu yengeçlerde. Maddi konularda abartılı şeylere lütfen el atmasınlar. Çünkü kafalarında bin bir tane konular geçebilir. Şunu da mı yapsam, bunu da mı yapsam, onu da. Biraz relax diyoruz sevgili yengeçlere. Finans konularıyla ilgili karışık bir dönemin içine girebilirler. Ama bunun yanı sıra çok da kazançlı işler yapabilirler.
1: Ne güzel. Evet, ekleyecek bir şeyin yoksa sıradaki burçta devam ediyoruz. Aslan burçları değil mi?
0: Evet. Aslan burçları. Şimdi aslanlar aşkta biraz dikkatli olsunlar.
1: Evet,
0: Evet,
1: 3
0: Jüpiter
1: yıldız
0: var.
1: var
0: Çok
1: zaten.
0: güzel. Jüpiter iyi geliyor ona. Fakat Jüpiter'in tam karşıtında Plüton retrosu var. Plüton retrosu Jüpiter'in enerjisiyle çarpışıyor. Şimdi şey gibi düşünün. İki tane güç kuvvet birbirlerine karşı silahlarını doğrultmuşlar. Sen mi güçlüsün, ben mi
1: Ben mi
0: güçlüsün modu içindeler.
1: güçlüyüm?
0: Evet, aslanların gözü böyle hani şeydir. Aşkın gözü kör. Aslanlar bu konuya çok uygundur. Ama karşısındaki diyor ki, aslan da diyor ki, geçmiş hayatımda aşktan yana çok canım yandı benim. Plüton tek tek retro olarak bunları karşısına çıkarıyor. Bu sefer seçimlerimde daha güçlü, daha kuvvetli olmak zorundayım duygusu içinde hareket etmeyi özellikle düstur haline getirsinler. Çünkü bu ara Jüpiter onları çok coşturup koşturduğu için yanlış ilişkiler üzerinde durmaz şeyleri var. İkaz ediyoruz. Sonuç olarak aslanların Jüpiter tarafından ışıklandırılmış bir dönem yaşıyorlar. Ama bunu yaşarken de Merkür'ün dillerine birazcık dikkat etsinler. Merkür çünkü akışkan, konuşkan bir dil. İkizlerin bütün özelliklerini aslana taşıyabilir. Aslan da kendini ben göstereceğim havalarında olabilirler. Dikkatli olsunlar.
1: Evet, sağlık evlerinde iki tane yıldız var. Onun
0: Evet,
1: sebebi nedir?
0: tam karşılarında Plüton olduğu için Plüton tam fiziksel özelliğinin tam zıt açısını gösteriyor. Orada birazcık dikkatli ayak, kol, bacak, hızlı hızlı merdivenlerden spor yapmak. Aslanlar gerçi biraz tembellikleri vardır. Böyle yatıp böyle spora mı gideceğim sırası mı şimdi falan diyebilirler. Ama bunun yanı sıra da aslanların en güzel şu ara çok hareketli olacakları için ve her yerde kendilerini göstermeye çalışırlarken sakarlıklar yapabilirler. Dikkatli olsunlar.
1: Evet, o zaman Başak burçlarına geçelim eğer
0: Evet,
1: ekleyecek bir şeyin
0: şimdi
1: yoksa.
0: sevgili başakları nasıl tanırsınız? Ben çok seviyorum başakları. Benim ay burcum başak.
1: Benim
0: Siz...
1: sevmemem mümkün değil. Annem ve zaten eşim
0: Evet.
1: Başak burcu.
0: Evet, başakların 12 burç içinde ayrı bir özellikleri vardı. Tabii bütün burçlar çok güzeldir ama her burcunun kendi sistemleri var. Kendi öngörüleri var, kendileriyle ilgili. Kendilerini tanıtma bir kart vizitleri var. Fakat bu arada iş konusunda kafaları karışık olabilir. Çünkü kariyer evlerinde Uranüs olduğu için Mars'la birlikte biraz kafa karıştırıcı konuları gündeme getirebilir. Ama onun üstesinden gelebilecek yine o kıvrak zekası var. Çok güzel. Bilinçaltları çok güzel. Güneş tutulması bilinçaltlarında olduğu için uzun süredir sürümcede olup sonuç alamadığı noktaları son noktayı koyabilecek bir duruma gelebilirler.
1: Netleşecek dedi.
0: Özellikle son nokta söz konusu onlarda. İş ve günlük hayat tempolarının şekli değişiyor. Bu şekil değişikliği tabii ki öngörülen neler çıkacak, hangi fırsatlar onların kendi haritasına göre karşısına çıkacak fırsatları değerlendirebilirler. Ama özellikle sevgili başakların günlük hayat tempoları ve iş tempoları ile yeni bir senkron oluşturabilecek bir gündemin içindeler. Bunu nasıl kullanırlar, nasıl yaparlar? Herkesin çünkü bir

0: hayat felsefesi ve yaşam analizi vardır. Bu analizlerden yola çıkarak sonuç alabilecek konulara ilerlesinler.
1: İlişki evi biraz az yıldızlı.
0: Aşk, o kadar şu ara başaklar işte çok meşgul oldukları için
1: aşka vakit ayıramıyorlar.
0: Aşka vakit ayırıyor. Yoksa aşka karşı tutkusuz falan değiller, gayet güzel aşkları. Aşkları ön plana çıkarmıyorlar. Hani sevdiğim şurada dursun. O nasıl olsa onu biliyorum. İşle daha fazla, çünkü iş oranında, sağlık konusunda da bu kadar çok fazla koşarlarsa sağlıklarını ihmal edebilirler. Dikkatli olsunlar. Özellikle onlar için de balık karşıt evleri ve tabii ki balığın bir öncesi kova, bunları dolaşım sistemlerine çok dikkat
1: normalde
0: etsinler.
1: Normalde başak burçlarının hassas olduğu sağlıkla ilgili noktalar neler?
0: Bağırsaklar.
1: Bağırsaklar.
0: Bağırsaklar, sempatik sinir sistemi.
1: Evet. Vallahi evet. Anlattın. Hepsi böyle gözümde örnekleriyle geldi. İyisi de kötüsü
0: aynen.
1: De.
0: Özel hayatımızda da benim işimde. Sağlıklarını biraz ihmal
1: dikkat
0: ediyorlar.
1: Edinler, bu kadar
0: sempatik
1: çok
0: sinir sistemleri çok evet. Önemli.
1: Evet, devam edelim efendim. Evet. Bir sonraki burcumuz gelsin. Terazide bakalım neler var. Yükselen burcu terazi olanlar da can kulağıyla dinleyebilirler bizi. Aşk gayet iyi gözüküyor. İş ve sağlık biraz ortalamada kalmış.
0: Şimdi terazilerin Aslan burcundaki Jüpiter, aynı zamanda Güneş, onların 11. ve 5. evlerini astrolojide çok güzel etkilediği için ve orası sosyal ilişkiler ve aşk hayatı ve ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler kapsamında olduğu için oralarda çok güzel bir hareketlenme var. Hani terazilerin hayatlarında biri olsun olmasın yer gittiği yerde ilgi görüyor. Hani birazcık ilgi şımarığı olacak teraziler. Ya o da beni beğenir, o da beni sever, o da tabii ki birinci benim, ikinci kimsin havasına girebilirler. Şampiyon benim, biliyorsun Hülya Avşar bayağı bilinen bir terazi.
1: Evet.
0: Her zamanki sözü
1: oldu.
0: Doğru,
1: o terazi
0: tabii ki,
1: hocam.
0: Tabii ki Tarkan terazi. Ne kadar üst düzey. Sibel Can'ın yükseleni bu terazi.
1: Evet, hepsinde güzellik ve
0: evet, güzellik
1: şöhret
0: vardır.
1: Var, değil mi? Ne enteresan.
0: Hepsi güzeldir.
1: Cesaret değil işte.
0: Teraziler eğer yükselen burç, ay burcu, kendi burcu bulaşmışsa bu üçlü grubunun içinde kesin onlar çok güzeldir. Evet. Güzel olmak zorundadır. Evren onlara o konuda birazcık veriyor, prim veriyor. Evet. Ona şeyli onlar, bonuslular. Ondan sonra teraziler aşk konusunda zaten alkış alıyorlar. Gittikleri her yerde bir kraliçe geliyor, ikinci nerede? Fakat iş konusunda biraz potansiyelleri düşük gibi. Biraz düşünüyorlar çünkü biraz kafaları karışık orada. Bazı, çünkü tam zıt burçlarında Satürn var Koç'ta. Satürn aynı zamanda Neptün retrosu var 7. evlerinde. 7. ev orada şeydir. İş konusunda senin eskiden yapmış olduğun hataları yapmaman gereken konusunda küçük
1: uyarıyor.
0: Hatırlatmalar. Dediğim ya, Satürn biraz retrolarda geçmişe götürür. Bazı iş bağlarını koparıp yeni bir iş bağlarına yükselen teraziler geçebilir. Yeni bir iş pozisyonları vardır. Uzun süredir Satürn bilgelikle, akıllılıkla ve sabırla hangi işi yapmışlarsa o iş onlar için çok önemli olacak ve o iş üzerinde onu daha böyle üst seviyelere, daha yukarılara çıkacak konulara yönelebilirler. Kendilerini geliştirme, yaptığı tecrübeler, gelişmiş olduğu alanlarda kendilerine bol bol fırsat çıkabilir. Bu fırsatları kullanırlarsa hiç fena olmaz diyoruz. Sağlık konusunda da fena değiller. Kendilerini çok iyi organize ettiler. Sağlıklarını çok güzel denetliyorlar. Hani biraz abartmış olabilirler. Çünkü Venüs var terazide. Güzellikleri daha da ön plana çıkıyor Cuma'da. Yarından itibaren Venüs'ün etkisine giriyorlar. O teraziler daha da ışıldayacaklar. Jüpiter'le dedim ya, aşk hayatları, hayranlıklar. Yani hep onları çalışmaya başlayacak. Venüs zaten terazinin yöneticisi, kendi evinde. Tabii bu sağlık konusunda da birazcık dikkat etsinler, kilo alma. İşte ben orada dedim onlara, sağlığında bir şey yok da Venüs'ten dolayı kilo alma durumları var.
1: Evet, o zaman ben de dikkat edeyim. Tüm Güneş burcu
0: yükselen
1: ve yükseleni
0: terazi olarak.
1: Terazi olanlar da dikkat etsinler.
0: Şimdi akrep.
1: Bitti mi terazi?
0: Akrep. Teraziye devam mı, akrebe mi devam?
1: Yok, yani söyleyecek bir şeyin varsa tabii ki
0: terazilerin dengelerini korumaya devam etsinler gerçekten. Dengelerini bozmasınlar. Çünkü teraziler çevresine kendilerini üstün dengeyle gösteriyorlar. Bazen onların da iş dengesizlikleri var. Ama bunları çok çevreye yansıtmayı sevmiyorlar. Çünkü her zaman onlar bir prenses gibi dolaştığı için, her zaman söylüyorum ya, seni görünce sen bir prensessin diye.
1: Teşekkür ederim.

0: Yani ben geldiğim zaman şu tabii şey gibi biraz magazinsel konuşmak istedim. Piyasada böyle bu sanat dünyasında üç tane ismi çok severim. Gülşen Bubikoğlu, Aydan Şener ve sen.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu
1: Ben de seni çok
0: üçlü
1: seviyorum.
0: gruptan birindesiniz. Hep prenses havanız vardır sizin. O yüzden seviyorum. Yani terazilerin bu prenses havaları devam edecek.
1: Evet ve hatta daha da parlayacak dedi Jüpiter'in etkisiyle Filiz
0: Evet.
1: ablacığım. Hemen devam edelim. Bir sonraki
0: Şimdi
1: burcumuzda akrepler değil mi?
0: evet, şimdi akreplerin zor
1: Namı
0: bir
1: değer
0: dönemi.
1: akrepler.
0: Akreplere aşk güç. Akrepler şu ara aşkı ifade etmesini bilemiyorlar. Beceremiyorlar. Çünkü onların Mars onları birazcık yoruyor. Mars İkizler Burcu'nda, oradan Yengeç'e geçecek. Ayın 11'inden sonra akreplerin biraz daha aşk hayatları daha iyi olabilecek. Mars Yengeç'e geçecek. Ama şu anda ikizlerde olduğu için çok fazla şeye veremiyor, aşka veremiyor. İlle de iş diyor. Çünkü iş Jüpiter şeyde, tepe evlerinde, kariyer evlerinde. Çok konuşunca böyle kariyer
1: Arada su
0: evlerinde olduğu
1: içebilirsiniz lütfen rahat
0: için.
1: ol. Bir de klima da
0: Evet.
1: boğazımızı kurutuyor. Ben de izleyicilerimden özür dilerim. Ara ara ben de su içmek zorunda kalıyorum. Çünkü yaz
0: Evet.
1: olunca sıcak olunca boğazımız kuruduğu için mecburen.
0: Zaten sunucular ve konuşanların hepsinin bir faranjit, böyle bir şeysiz yani
1: Var değil mi? Evet.
0: hepsi var. Kronik bir faranjitleri var. Konuşurken çıkıyor bunlar
1: Evet
0: ortaya.
1: doğru.
0: Selin.
1: Ben de ara ara izleyicilerimizin
0: Evet,
1: yorumlarına da
0: sen
1: şöyle
0: de bakalım.
1: gözücüyle bakıyorum.
0: Şimdi ev halleri var bir de onun. Pliton retrosu dördüncü evlerinde. Aileyle ilgili çözülmesi gereken problemlerini imgeliyor. Yani baktığınız zaman akrepler diyor ki ailede uzun yıllar yaşanmış, üstü örtülmüş sırlar ve konular var. Bu konuların ortaya çıkma ihtimali çok güçlü. Bunun için akrepler ne yapabilir? Ama akreplerin o kadar çok işle ilgili konumları daha üst seviyede, daha üst segment çalışmak istiyorlar ki aileyi ihmal edebilirler. Ama bu ihmal edilmişliğin altında da sırlar da ortaya çıkabilir. Pliton ne kadar hani şey gibi düşün, kazı gibi düşün. Astro şeyler vardır ya, kazı yaparlar
1: Evet.
0: bu şey, çıkarlardı ki kazı. Akrepler geçmiş hayatının kazısı içine girebilirler. Bunun için dikkatli olsunlar veya hiç umursamadıkları bir konuda sırlar yakalayabilirler ve onun ipucundan gittikten sonra ortaya bir sürü konular çıkabilir. İnşallah bu konulara rastlamazlar. Ama
1: İnşallah.
0: ille de 4-5 tane vermişiz. Kariyer çok çok önemli. Jüpiter tepe evlerinde büyük atılımlar yapacaklar. Ama bu atılımları yaparken egoları çok yüksek. Hiç kimseye bu konuda şey yapmayacaklar. Yani
1: Eyvallah
0: birinci
1: diyorsun.
0: benim havasında, iş konusunda. İnşallah böyle güzel şeyler karşılarına çıksın. Bu şeyleri değerlendirsinler.
1: İnşallah.
0: Çünkü kariyer evlerinde yüksek bir volüm var. Bu volümü nasıl her akrep kendine göre bir şeyi kullanacaktır. Ama bekledikleri özellikle dış işler, yani tepe işler. Hani uzun süredir hep üzerinde çalışıp da ihmal edip ya da çok çalışıp sonuç alamadıkları konular tekrar gündeme gelecek. Çünkü Satürn 6. evlerinde retroda geçmiş hayatında sabırla hangi konuda çalışmışlarsa o konularla ilgili çok güzel karşılarına fırsatlar çıkabiliyor. Onları da değerlendirsinler.
1: Evet, bir de sağlığına bir şey
0: Evet,
1: söylersen
0: sağlıkları
1: çok
0: çünkü
1: teşekkür
0: 6. evlerinde sevgili Nilüfer'cim şey var, Satürn var,
1: ederim.
0: Koç var. Baş bölgeleri çok önemlidir. Sağlık evlerinde her burcun 6. evi ve 1. evi önemlidir. Bakın iki bir haritaya baktığınız zaman sağlık evi ne olacak diye. Tabii bu matematiksel bir işlev olduğu için 6. evi sağlık evidir. 1. ev sağlığını nasıl ifade ettidir. Akrep Marsyen bir sağlık evi vardır. Mars da ikizler burcunda olduğu için ikizler gibi böyle bir hareket halindedir. Ama 6. evinde de Satürn olduğu için omurga ve baş bölgesi çok önemlidir. Dikkatli olsun.
1: Evet, o bölgelere sevgili akrepler lütfen birazcık
0: Evet.
1: daha dikkatli olalım. Sıradaki burcumuzla devam
0: Yay, bizim
1: ediyoruz.
0: benim burcum.
1: Evet, yay
0: Evet.
1: burcu. Bakalım tablosunda neler var sevgili yayların. Aşk hayatları harika, iş
0: Evet.
1: hayatları gayet güzel. Sağlıklarında birazcık dikkat edilmesi gereken belli ki bir şeyler var.
0: Şimdi yaylar çok hareketli insanlar. Aslında aşk hayatı derken biz aşk hayatını biraz daha açıp aşk ve sosyal hayatı olarak
1: Demek gerekiyor.
0: bakmamız
1: Öyle bakalım. Tamam.
0: gerekiyor. Çünkü herkesin hayatında bir aşk olması
1: Tabii ki
0: gerekmiyor.
1: hiç gerek yok.
0: Herkesin hayatında da bir sosyallik gerekmiyor ki bazı içine kapanıktır. Aşklar bu ara yaylar çok gezecekler. Çok sosyal ortamlar.

0: bulunacaklar ve özellikle geçmiş hayatında ona zarar veren insanlardan kurtulma çabası ya da onları artık son noktayı koyma çabası içinde olabilirler. Dikkatli olsunlar bu konuda. Çünkü Pliton iletişim evi dediğimiz üçüncü evde. Üçüncü ev çok inandıkları insanlar. Hani böyle kanka oldukları ya da uzun süre içine döktükleri ve birlikte ortak iş yaptıkları insanlar. Bunlardan gelebilecek zararlara karşı biraz dikkatli
1: Ay, bu da ne
0: olsunlar.
1: yürek yakan bir şeydir, değil mi? Çok
0: Aydınlanma
1: güvendiğim
0: zamanı.
1: birinin.
0: Evet, yaylar birçok şeyi aydınlanıyor. Hepimiz yaşamışızdır. Birçok yakınlarımızdan yaşadığımız hayal kırıklıkları. Yaylar bu ara bunlarla birazcık da karşı karşıya yüzleşebilirler. Pliton. Fakat yaylar eğitim konusu. Gerçek konularla ilgili konular, zaman bitiyor galiba. Bir rejiye sor bakalım
1: Yok yok.
0: zamanımızı.
1: Daha var zaman. Çok zamanımız var.
0: Evet,
1: Gayet
0: daha
1: iyi.
0: var.
1: Evet.
0: Uzatalım diyoruz. Tamam canım bir tanem. Ondan sonra yayların en büyük özellikleri, en büyük özelliği gezme, eğlenme, kendini geliştirme, felsefe, psikoloji. Bunlar çok önemli yaylar için. Yaylar şöyle diyorlar. Ben öğrenmek için bu dünyaya gelmişim. Seyahat etmek için gelmişim. Yeni insanlar tanımak için. Bir yayın insan ortalaması ne kadardır? Hani Allah'ın bize verdiği bonuslarla birlikte 90 diyelim ki o çok az
1: Evet,
0: kişiye
1: galiba
0: nasip
1: TÜİK
0: olur.
1: verilerine göre kadınlarda 80 plus, erkeklerde de
0: Oralarda
1: 75
0: bitiyor.
1: üstü
0: Yani son.
1: 80 arası gibi en son veriler öyleydi ama bilmiyorum güncellendi mi, ama o şekildeydi. Kadınların ömrü çünkü erkeklerden biraz daha uzun oluyor.
0: Onların işte hormon yapıları var ya, onları koruyorlar. Şimdi yaylar bir ömürde üç ömür yaşamış gibi seviyor, istiyorlar kendilerini. Yani baktığınız zaman sizin 80 senede yaşadığınız tecrübeleri yay sanki 3,80 yaşamış gibi bir tecrübe sahibiler. O yüzden yaylarla yaşadığınız zaman çok şey öğreniyorsunuz. Her konuda bilgisi vardır. Hani o bilgi dağarcığı gibidir. Hani düğmeye bas, kutuya bas, sana istediğin bilgi.
1: Yapay zeka
0: Evet,
1: şey, arama motorları
0: evet,
1: gibi.
0: arama motoru en güzel işte. Ya neyi sorarsan cevabını alırsın. Ama bu bilerek, isteyerek çok çalışayım, çok bileyim diye değil. Görselliği çok kuvvetli.
1: Hafızası da öyle olmalı
0: Hafızası
1: değil mi?
0: çok iyi.
1: Yoksa yani insan unuttu mu bilgi kalmıyor.
0: Yani ben de öyle çok şeyler yaşıyorum ki Nilüfer. Bakıyorum Kova burcu bir kızla biz bir danışmanlık alıyorum. Senin diyorum 2004 senesinde ikizler burcu bir sevgilim vardı, ne oldu? Bir kızı ben 4-5 sene önce sonra
1: Görmüyor.
0: gördüm.
1: Ama yay hafızası
0: O
1: tabii kendini
0: inanmıyor.
1: gösteriyor.
0: Şey diyor, dur bakayım o sevgilimin diyor burcu ikizler miydi? Ay vallahi
1: Kendi
0: bilsem.
1: unutmuş, sen
0: Kendi unutmuş, ben unutmuşum. Yaylarda öyle fil hafızası var. Fakat bu onlar için zararlı. Çünkü karşısındaki insan bir şey üç versiyon yalan söylediği zaman şöyle diyor. Sen bana bunu geçen sene Eylül'de böyle anlatmıştın. Sonra Şubat'ta böyle anlattın. Şimdi de böyle anlatıyorsun. Hangisi doğru?
1: evet, şu cümleyi çok seviyorum son günlerde. Doğrusunu bildiğimiz yalanları dinliyoruzdur
0: Evet.
1: diye. Gerçekten öyle yani. Karşınızda yalan söyleyen bir arkadaşınız veya işte muhatap olmak zorunda olduğunuz biri varken hemen bu cümle aklımda böyle konuşuyor.
0: O çünkü şey, ortama göre konuşan insanlar vardır. Yani
1: Evet,
0: ortamına
1: maalesef.
0: göre. Benim annem aile içinde çok yapardı onu. Kardeşime başka anlatırdı, bana başka, birbirimizi kapıştırmasın diye. Annelerin çok yaptığı bir olaydır bu. Özellikle eski anneler aile bölünmesin diye.
1: Pembe yalanlar
0: Pembe
1: onlar.
0: yalanlar ama söyleniyor yani,
1: Tabii.
0: yalanlar var. Hayatımız içinde var yalanlar. Siyaset tamamen zaten ucu bucağı olmayan doğrular ve yalanlar arasında gidip geliyoruz. Dünya böyle. Dünyaya gelişi nedenimiz de böyle. Şimdi yaylara geçelim yine. Yaylarda özellikle bu ara eksik olan bilgiler, yeni öğretiler, yeni öğrenmeler bunlar söz konusu. Bunun için yolculuklar yapabilirler. Tanıştıkları insanlarla yeni bir bilgi olayının içine girebilirler. Yeni organizasyonlar içinde kendilerini görmek isteyebilirler. Yayların böyle bir tek sorunları karşıt ilişkilerinde Uranüs var. Çok sürpriz aşklar da yaşayabilir.
1: Evet, 5
0: Uranüs
1: yıldız
0: onların
1: var çünkü
0: evet
1: abi, bir aşk
0: çok
1: potansiyeli
0: güzel.
1: belli ki var.
0: Aynı zamanda Venüs de terazi burcuna geçiyor. Çok güzel bir 120 derecelik açı veriyor yaya. Bu yayı ya koçta da Satürn açısı var. Şimdi diyecekler ki ne anlatıyor bu filo Satürn açısı Venüs ve biz bunu anlamıyoruz ama astrolojiyi böyle anlatmak lazım. Bu bilgidir. Öbür türlü fal pul gibi oluyor. O yüzden
1: Hiç istemediğiniz
0: astrolojiyi
1: bir forma
0: evet
1: bürünmesin tabii ki
0: öyle
1: de.
0: anlatma. O yüzden Satürn'le Venüs arasındaki çok güzel üçgen ve Uranüs açısında ve Jüpiter Aslan yaya böyle şey böyle oluk oluk bu

0: bereket getiriyor. İş konusunda da iyi, var olan işleri devam ediyor. Sağlık konusunda yaylar biraz dikkatli olsun. Çünkü ayak problemleri, mide problemleri, Jüpiter çünkü bazı şeyleri abartıyor. Jüpiter de yayın yöneticisi Aslan'da. Aslan'da bel profili özellikle kolyozu olan yaylar çok dikkatli olsunlar. Diz problemleri olanlar dikkat etsinler. Bu arada Aslan burcunda olduğu için Jüpiter, Aslan da kalbi çarpıntılar. Bu da çok önemli. Ve dolaşım sistemlerine dikkat etsinler. Tabii ki bunların bir de yaş ortalamaları var. İşte genç jenerasyon ayaklarına, dizlerine, orta jenerasyon omurgalarına, kolyozlarına, yaşlı jenerasyonda kalp çarpıntılarına ve dolaşımlarına dikkat
1: Evet,
0: etsinler.
1: dolayısıyla işte herhalde yüksek tansiyonda değil mi?
0: Tabii,
1: Biz dün
0: tabii ki.
1: yayınımızda yüksek tansiyonla ilgili evde çok pratik bir şey yaptık. YouTube yayınımızı da dün kaçıranlar izleyebilirler. Harika, böyle evde bir dakikanı almayacak bir kardiyolog hocamız bir egzersiz gösterdi Filiz ablacığım. Herkesin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir sandalyeyle yapılan çok basit bir yöntem. YouTube yayınımızda da izleyebilirler onu.
0: Ay, o zaman ben de izleyeyim. Senin zaten evde çekimlerin var. Çok güzel çekimlerin gibi.
1: Evet.
0: Bütün kışı onları izledim.
1: Ay, teşekkür
0: Çok
1: ederim, çok
0: güzel
1: sağ ol.
0: editler yapılmış. Çok güzeldi.
1: Evet.
0: Eğer tabii ki aktif bir programın olmazsa onları muhakkak devam et. Onlar çok güzel
1: Tabii ki
0: ses
1: yaparım,
0: getiriyor.
1: yaparım tabii ki
0: Evet,
1: her zaman.
0: izlesinler yani. Çok güzeldi
1: Evet,
0: onlar.
1: teşekkür ediyorum. Yay eğer bittiyse ekleyecek bir şeyin
0: Yaylar
1: yoksa.
0: dikkatli.
1: Evet,
0: Bir
1: hemen
0: de
1: sıradaki burcu.
0: ağızlarına çok dikkat et.
1: Ha,
0: Sen
1: sağlık
0: yani
1: açısından.
0: laflarına
1: Ha,
0: aman
1: sözlerine dikkat
0: aman.
1: etsinler,
0: Ok
1: ağızlarına
0: gibi çıkıyor
1: çıkanlara.
0: yani iyi ve kötü her şey tak diye söyleyebiliyor. Bak ne kadar güzel uslu uslu konuşuyorum burada.
1: Evet. Yok canım, senin öyle bir şeyin yok. Zaten uslubun çok yumuşak. Evet.
0: Yükselen terazi olunca dengeyi kurmaya
1: Evet, tabii
0: çalışıyorum.
1: canlı yayın aslında çok zor bir şey. Yani bazen ben de düşünüyorum yani
0: Evet.
1: Nilüfer nasıl yapıyorsun diye. Çünkü insanın birden ağzından istemediği bir şey çıkabilir. İnsanlık hali böyle sürekli bir otokontrolde olmak zorunda olduğumuz bir alan. Yani tabii ki samimiyetimizden bir miktar kaybediyoruz orada ama o da işin mecburiyeti tabii ki.
0: Yok şimdi sen çok doğalsın her zaman seviyorum doğal prenses doğallardan
1: Prenses doğal.
0: doğal
1: Teşekkür ediyorum.
0: prenses
1: Evet, sıradaki burcumuz gelsin efendim.
0: şimdi oğlaklara geldik
1: Oğlaklar gelsin. Çevremde de çok oğlak var. Onlar için de şöyle dinleyeyim, arkama yaslanıp. Oh, iş hayatları harika. Oğlaklar çalışmayı çok
0: oğlaklar
1: seviyorlar.
0: iş adamı iş kadını
1: Çok
0: oğlaklar
1: seviyorlar.
0: yürüyen beyin oğlaklara böyle basit konularla yaklaşmayacaksın çok sinirleniyorlar oğlakların en büyük özellikleri bana bu soruyla mı geldin? Yani şöyle sen bunu nasıl çözemezsin? Oğlaklar yüksek segmenli zekalı insanlar. O yüzden oğlakları ben bir şey sorarken şimdi benimle dalga geçer ben bu soruyu hiç sormayayım
1: Bilmeyeyim daha iyi
0: diyebiliyorum.
1: diyorsun.
0: Hiç bilmeyeyim daha iyi diyorsun. Oğlakların zekasına gerçekten hayranım. Oğlaklar şu ara Satürn'yen insanlar ve Satürn Koç burcunda. Oğlaklar yeni bir yapılanma içine girebilirler şu ara. Çünkü Koç başlangıçlardır. Yenilenme, yapılanma öncü bir burç. Şimdi Oğlak da öncü bir burç, Koç da. Fakat sert bir değişim de var. Özellikle dikkat etmesi gereken Oğlaklar yeni bir yapılanma içine girerken eski yaptığı hataları tekrar yapmasınlar ki sıfır atık sıfır hatadır onlar. Yani toksik hiçbir ilişkisi yoktur Oğlakların. Her zaman diyorum ya mükemmeliyetçi oldukları için Başaklarla Oğlaklarda bu mükemmeliyetçilik çok var. Kardeş burçlardır zaten bir de boğaları ekliyoruz ona ama oğlaklar bu konuda başı çeker. Hep böyle dersin niye konuşmuyorsun, niye anlatmıyorsun, düşünüyorum der, halledeceğim der. Ve o arada sürekli beyinleri bilgiden bilgiye akış yapar. İkizleri
1: Analiz de yapıyor
0: tabii
1: belki
0: ki tabii
1: arada, değil
0: ki
1: mi?
0: ikizler daha böyle akışkandır. Oğlaklar daha içinde akışkanlığı vardır. Çok dışarıya belli etmezler. O yüzden oğlaklar şöyle çok dikkat etmesi gereken konularından birinde de özellikle parasal, finans konuları. Çünkü para evleri dediğimiz astrolojinin finans evlerinde Plüton retrosu var, Kuzey Ay düğümü var. Geçtiğimiz hafta Dolunay yani öyle bir şey oldu ki oğlaklarda ben başarılı olmak zorundayım. Başarılı olmak için eski yöntemlerimi lave etmek zorundayım. Yeni bir şeye geçmek zorundayım ama Oğlaklar klasik oldukları için yeni bir şeye geçemiyorlar. Sevmiyorlar geçmeyi. Ama evrende onlara diyor ki yeni bir şeye artık geçmek zorundasın.
1: Doğru.
0: Bunun için para kazanma yöntemleri daha farklılaşıyor. Ama para da onlara bir yerde gelecek yani bir şekilde gelmeye devam edecek. Öyle bir evren onlara bir sunum yapıyor.
1: Oğlakların değişik bir bereketi olduğuna ben inanıyorum ama ya da tabii bilmiyorum ki. Benim

0: Çevremdeki oğlaklar genellikle böyleler.
1: Gayrimenkul zenginleri oluyor. Bakın oğlakları sanatçılarımız arasından isim vermek istemiyorum ama 20-30 tane oğlak burcu sanatçılarımız var. Yatırımlarını tamamen emlak üzerine yapıyorlar. Yani bir dedeniz, bir anneanneniz, bir babaanneniz oğlaksa kirli çıkıdır o. Kesin bir yerlerde parası
0: Arsası,
1: vardır.
0: eve,
1: Evet.
0: arazisi, dükkanı vardır
1: Evet,
0: diyorsun.
1: evet. Ve onlar torunlarını çok iyi düşünürler. Şimdi normal günümüzde yaşayan insanlar ev alırlar, emlak alırlar.
0: Evet.
1: Torunlarını düşünenler arazi alırlar,
0: Ne güzel
1: arsa alırlar.
0: söyledin, evet.
1: Derler ki benden sonra burası çok değer
0: Değerlensin.
1: kazanır, çocuklarımın, torunlarım iyi
0: Doğru.
1: gelir. O yüzden her zaman diyorum, torunlarınız varsa arazi alın. Kendiniz tek başınıza ya da bir teki çocuğunuz
0: Oturmalık ev
1: varsa
0: alın, yoksa
1: oturmalık ev
0: evlilik.
1: alın, kiralık bir ev alın. İkinci bir eviniz olsun ama asla arsa marsa almayın diyorum. Yani şimdi oğlakların böyle bir nereden konuya geldi? Arsa alma, arsa verme.
0: Bereketliler dedi ki, oradan
1: Bereketliler.
0: geldi
1: Evet.
0: aslında, evet.
1: Bu
0: Gayrimenkul
1: arada
0: zengini olurlar dedin. Sağlıklarında neye dikkat etmeleri
1: kemikler
0: lazım?
1: ve bu tabii ki Satürn akrepte koçta olduğu için diş problemleri, konular bunlar gündeme gelecek. Başla ilgili konular. Birazcık hafıza özellikle ilerlemiş oğlakların demans oran konularına
0: Geç
1: lütfen
0: ilerlemiş
1: dikkat
0: oğlaklar
1: etsinler.
0: için söylüyorsun.
1: Onun dışında güzel.
0: Aşk hayatları?
1: Aşk hayatları ortalama. Dört tane kötü değil. Var olan aşklarını korumaya çalışır sevgili oğlaklar genelde. Neden Nilüfer'cim? Onlar klasik insanlar. Klasik yani öyle flörtöz tipler değildir. Hani baktığınız zaman hayatında insanlar iki üç tane eş değiştirebilirler. Herkesin belli bir yaşlarında belli bir duygu akışı vardır. O duygu yön değiştirebilir.
0: Evet, doğru.
1: İlişki bozulabilir. İkinci ama oğlaklar öyle değil. Yön değiştirse de şey gider onlar böyle ne der ne de şeydir
0: Muhafazakar
1: klasik
0: mı?
1: antika vardır ya ondan sonra öyledir yani var olan piyanosunun yerini değiştirmez koltuğunun yerini
0: Daha
1: değiştirmez onun eşinin de
0: konservatifler,
1: yerini değiştirmez öyle bir şey vardır o yüzden oğlaklarla evliyseniz kolay kolay sizden ayrılmayacaktır ama yükseleni yaydır ikizlerdir terazidir kovadır o
0: evet.
1: koçtur.
0: Varsa bir havadarlık diyorsun.
1: O zaman gidebilirler. Ama tipik oğlaklar maalesef iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama bazen insanlar hayatı renkli bir şekilde yaşamak ya da hayatı daha farklı görmek için eş değiştirme nasibinde varsa olabiliyor. Ama onun dışında oğlakların öyle bir problemi yok. Safsa, saf oğlaksa olduğu yerde kalır. Ailesine çok düşkündür. Evinde
0: Evet,
1: yaşlıları
0: öyleler
1: çok
0: gerçekten.
1: barındırır. Hani babaanne, anneanne hep onun
0: Evet.
1: evinde yaşar. Güzeldir. Kemiklerine çok dikkat etsin özellikle. Bir de bir kan sayımlarını yaptırsınlar. Çok etebur değiller oğlaklar. Evet eti seviyorlar yerine
0: Ama
1: geldiği için.
0: bazı vitaminleri ve
1: Evet
0: mineralleri eksik
1: onları
0: olabiliyor mu?
1: aynen.
0: O zaman
1: Şimdi
0: evet, bir kan sayımı oğlaklar için de
1: evet.
0: belki de tavsiye edilebilir. Bittiyse sıradaki burcumuzla,
1: Olur.
0: kovayla devam edelim. Bakalım kovanın tablosunda neler var? Hangi alanlar biraz daha yıldızlı? Sağlık
1: Eşitle.
0: evleri bayağı düşük. İş fena değil, aşk da fena değil. Zaten kovalar da çalışmayı da
1: Şimdi
0: seviyorlar.
1: sağlık evlerinin düşük olması şeydir. Yengeç burcunda sağlık evleri yengeçte. Birinci evlerinde de Plüton var, Kova. Kova dediğim gibi biraz önce geçmişle ilgili konular sağlık evi. İnsanın yükselen kovaların Plüton birinci evlerinde. Birinci ev bunlara diyor ki sizin eskiden unuttuğunuz hemen sağlıkla girdik iki yıldız dedim de kronik rahatsızlıklarınız varsa lütfen bunların sağlık kontrollerini yaptırın.
0: Yaptırın. Evet.
1: Sonuca gidin.
0: Dışınıza işaret.
1: Özellikle kan tahlilleri ve kadınların varisle özellikle pıhtı atmaları çok dikkat
0: Embolü riski.
1: etmeleri gerekiyor. Emboliye çok dikkat etsinler. Yani kovalar bu arada dolaşım sistemleriyle ilgili problemler, çinko, magnezyum eksikliklerine ve demir eksikliklerine baktırsınlar. Çünkü kovalar çok hareketli insanlar. Bazen sağlıklarını ihmal edebiliyorlar. Yeni bir diyet programına girebilirler. Hemen sağlıktan girdik. Aşk konusu çok ilginç. Çünkü çok güzel. Ama bir tık da eksik. Çünkü tam 7. evlerinde bir güneş tutulması var. Ona yeni aşklar, yeni konular gündeme getirebiliyor. Yeni böyle yeni projelerle karşısına çıkabiliyor. 7. ev aynı zamanda aşk, evlilikler, ortaklıklar evi olduğu için orada bir güneş tutulmasıyla birlikte yeni konular gündeme gelebilir. Ve o yeni konuların içinde aşk da olabilir, iş de olabilir. Onları kendileri seçecek. Ama var olan bir aşkı varsa daha bir enerjisi yükselebilir. Ama Pliton da şöyle diyor birinci evinde.

0: Evet, aşk çok güzel, çok iyi de çok hataları var bu ilişkinin. Ben bu ilişkiyi seçmek istemiyorum diyebilir.
1: Ha,
0: Pliton
1: eksikleri
0: onlara
1: gösterecek o zaman.
0: yüzleşme getiriyor. Ben bu duyguları daha önce tanımıştım. Bu duygular bana çok iyi gelmiyor. Ben bu duyguyu değiştirmem lazım deyip kendinin aşka bakış açısını değiştiriyor. Çünkü hani böyle klasik astrolojide 7. ev. O ne güzel işte Jüpiter geldi. Aşklar gelecek. Yok öyle bir şey. Diğer gezegenlerin de etkisi var.
1: Tabii ki.
0: O etkiler diyor ki evet sen bu güzel aşka kendini çok kaptırma. Pliton retrosu var. Aynı kıskançlıklar, aynı duygular, aynı karma, aynı karmaşık duygularla tekrar yüzleşmek istemiyorsan bu aşkı birazcık daha irdeleyerek git diyor. Sana sarı ışık veriyor yani kırmızı yok. Yeşilde de geç yok. Sarı dur dikkatli ol ve düşün diyor. Böyle bir konum.
1: Biraz
0: Ama
1: daha Araf'ta oldukları bir süreç
0: evet.
1: belki değil mi?
0: Ama sonuçta çok güzel bir 4 yıldız verdiğim için sınıfta geçiyor galiba.
1: Evet.
0: Geçiyor ama soru işaretleri hep var kovanın içinde. İş konusu çok güzel ama iş konusunda da aynı duygular. Çünkü 7. ev astrolojide aşkı da ve iş konusunda etkilediği için ortak kararlar aşk ve iş. Sadece iş yaptığı insanlarla aşk yani eşiyle birlikte ortak iş kurma ihtimalleri de var.
1: Ha.
0: Onları da bir düşünsünler
1: Ha, evet,
0: bakalım.
1: böyle ihtimali olan
0: Evet.
1: bir evlilik varsa iyi mi olacak peki?
0: Çok.
1: Böyle bir kuru olursa yani potansiyel bir olumlu
0: Tabii ki
1: tablo var
0: 4
1: mı?
0: yıldız sonuç güzel olacak. Çünkü karşısındaki kişinin de en az zekası onun zekasınınla örtüşecek kadar güçlü olabilir. Eğer güçlü bir zeka ile güçlü işler yapmak istiyorsa sonuç alacak. Hukuksal problemleri varsa da onlar da yüzmüş kuyruğuna gelmiş olabilir.
1: Çözülebilir.
0: Çünkü 7. ev aynı zamanda açık düşmanların ve hukuksal sorunların da ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
1: Harika. Kovaları da sevgiyle uğurluyoruz efendim. Ve son burcumuz olan balıklar geliyor ekrana. Balıkların tablosuna da şöyle bir can kulağıyla dinleyelim ve bakalım. Neymiş bakalım? Aşk 3 yıldız. Ah, hepsinde 3 yıldız var aslında. Diğerlerine göre biraz az dengeli bir tablo ama eksik yıldızlar var.
0: Şimdi şöyle bir şey. Balıklar birazcık kendilerini geriye çektiler. Eskiyi çılgınlık demeyeyim. Balıklar asla çılgın değillerdi ama hayal dünyasında çok fazla koşturuyorlardı. Çünkü Neptün yani insanlardı. Neptün her zaman için hayal dünyası ile ilgili size geniş spektrumlu alanlar açar. Ve siz o alanların içinde neyi organize olacağınızı şaşırabilirsiniz. Çünkü size çok fazla bir teklif geldiği zaman bereketli bir teklifler işlerinden birini seçerken aklınız bir ötekinde kalabilir. Şimdi alanını daralttı özellikle. Gitti Satürn'de, Neptün'de Koç burcuna geçti. Uzun yıllar 2,5 senedir Satürn balık burcundaydı. Neptün de oradaydı. Şimdi ikisi de oraya para evine geçince balıklar kendilerini çok boşluk içinde hissettiler. Hani oh be dediler Satürn'den kurtulduk ama Neptün'den de kurtuldular ki Neptün onların organı gibiydi. Çünkü Neptün aşağı yukarı bir haritada bir burçta 14 yıl kalır. Bu
1: Çok uzun
0: 14 yıl Neptün zaten balığın kendi gezegeniydi.
1: süre.
0: Şey gibi düşünebilirsin bir organını kaybetmek
1: Ha,
0: gibi.
1: evet.
0: Hani protez bir el takmak ya da protez göz takmak gibi bir şey. O yüzden balıklar bir şaşkın vaziyetteler. Amacı ayın 11'inden sonra Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle hareketlenecekler. Fakat dikkat etmeleri gereken tek şey biraz kendilerini ifade edecekleri konularda doğru adapte olsunlar. Para evleri günlük hayatlarında Aslan burcu var. Aslan'da da Jüpiter var. Orada balıklara çok güzel iş organizasyonları gelebilir. Ortak günlük hayatlarını renklendirecek, onlara yeni alan sağlayacak insanlar
1: Konular.
0: gelebilir. Ya da öyle bir ortam hazırlanabilir. Balıklar atlasınlar, düşünmesinler, birazcık daha cesur olsunlar. Çünkü Neptün onların cesaretini çok kırdı. Satürn onları çok zorladı.
1: Ters verdi.
0: Şimdi para kazanmak için çok güzel bir amaçları var. Çünkü Satürn ile Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı oluşuyor. Günlük hayatındaki organizasyonlara karşı kendilerini biraz daha ön plana çıkarırlarsa iyi olur. Biraz desteğe, biraz itelenmeye, birazcık da böyle onları yukarıya kaldıracak bir dışarıdan
1: Sağlık
0: gelecek bir
1: konusunda
0: güce
1: neleri dikkat
0: ihtiyaçları
1: etsinler?
0: var. O yüzden sağlık konuları iyi. Çünkü sağlıklarında uykuları düzenini aldıkları müddetçe, gıdalarını ya da beslenme diyetlerini uyguladıkları müddetçe ve ruhsal durumları dengede olduğu müddetçe iyiler. Çünkü Satürn çıktıkları beri rahatlar. Sağlık konusunda çok

0: sorunları yok. Sadece Jüpiter 6. sağlık evlerinde onları birazcık böyle çok beslediği için kilo alabilirler. Minik balıkken balık eti, balık
1: Bir
0: etiyken
1: balığa
0: tombiş
1: dönüşelim.
0: balık
1: Evet, balon
0: olmasınlar.
1: balığı olmadığın müddetçe problem
0: Evet.
1: yok bence. Aslında bütün burçlar için aşağı yukarı aynı şeyi söyledin. O zaman birazcık böyle daha gırtlağımıza dikkat ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Var mı başka balıkları eklemek istediğin şey?
0: Balıkları dikkat etmeyeyim, hafızalarını çok iyi kullansınlar. Bilgilerini bilgi dağarcıklarını çok iyi kullansınlar. Enerjileri çok güzel yükseliyor, gerçekten çok güzel. Fakat yapmak istedikleri, özellikle yapabilecekleri çok şey var. Onları çok dikkatli kullansınlar. Çünkü balıkların şöyle bir özellikleri var. Geçmiş hayatlarından ders alıyorlar ama yine aynı
1: Aynı
0: hatayı
1: hataları bir daha mı
0: yapıyorlar.
1: yapıyorlar?
0: Çünkü
1: İşte o
0: aşk
1: çok fena.
0: insanları, duygu insanları, duygudan çok uzaklaşamıyorlar. O yüzden ilişkilerine baktığın zaman dünyanın en büyük Elizabeth Taylor 7 kere 8 kere evlilik yaptı. Yani aynı adamla 3 kere evlendi. Yani o duygusallık şeyden kopmuyor. Nilgün Belgün aynı kocayla denedim de 2 kere evlendim.
1: Çok tatlı
0: Balıklarda
1: bir
0: bu
1: insan.
0: özellik var. Onları düşünürlerse lütfen hatalarına dikkat etsinler.
1: Evet.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya adaştırabilirsin.
3: Favori sistemdekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
9: Uyandıralım.
10: Çıtır külahtan ne?

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 ya.

0: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: O var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bakın,

0: gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: ikimizi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin iyi bir
1: şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti.
4: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
6: Ben bilirim, ben bilirim.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Aşk konusunda en romantik burç hangisi?
13: En romantik tabii ki yengeçler, balıklardır. Bir de teraziler. Teraziler zekice bir romantizmleri vardır. Hani biz terazileri şeydir, teraziler için duygusal derler. Duygusal değil, romantik. Romantik kelimesiyle duygusal kelimesi arasında çok fark vardır.
12: Çok
13: romantik ambiyanstır. O andaki alandan etkilenirsin. Duygusallık, gözünü açarsın, kapatırsın duygusallık. Ağlarsın duygusallık.
12: Bir her tane, şeye alınırsın evet, belki değil mi o duygusallıkla? Evet.
13: Ben bazen derim ki işte sen romantiksin. Hayır, duygusalım. O kelimeleri çok çarpıştırırlar birbirlerine. Romantizmle duygusallık arasında çok fark var. Aşkla tutku arasında da çok fark var. Aşk karşılıklı alevdir. Ama tutku tek başına bir tutkudur.
12: Akrep mi en tutkulu?
13: En çok. Aha. Yani karşı taraf seni sevmiyorsa ya da normal seviyorsa sen onu

0: 10 kat 20 kat fazla seviyorsan ve onun yokluğuna dayanamıyorsan o tutkudur. Aşk güzel bir şeydir. Sevgi, aşkın da ilk halleri güzeldir. Sevgiye dönüşmezse aşk da yarı yolda kalabilir. Hı hı. Ama tutku çok zararlıdır. Tutkudan vazgeç. Tutku insanı obsesif ve son derece takıntılı
1: bağımlı yapabilir,
0: hale getirebiliyor.
1: Peki insanlardan, hatta her şeyden en kolay vazgeçen burç hangisi?
0: En kolay vazgeçen. Balıklar vazgeçiyor.
1: Aa.
0: Bakın hiç biz balıklardan bunu beklemeyiz biliyorum. Alışkanlıklarını en çabuk terk eden balıklar birinci sıradadır. Ondan sonra baktığımız zaman ikizler yapar bunu. Çünkü ikizlerin her zaman için yeni bir yaşam planı vardır. Oyalanmak istemez. Belki vazgeçerken çok acı çekebilir, üzülebilir ama vazgeçtiği anda evet, da hafiflemiş hisseder.
1: Evet, müziği yaylar. Yaylar. Peki, müziği duyduk. Programın sonu demek bu efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Gönlüne sağlık. Yine buluşuruz zaten.
0: Kesinlikle.
1: Şimdilik hoşça kal diyorum. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Taze rendelenmiş havuç, tarçın ve hafif baharatlarla aromalandırılmış yumuşacık pandispanya, zarif rulo formunda, dengeli tatlılıkta ev yapımı bir lezzet. Havuçlu tarçınlı rulo kek. İncecik hamura sarılmış sulu et dilimleri ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan, fırında çıtırlaşan kat kat lezzetli modern bir yorum. Etlere sarılmış sebzeli şutrudel. Yumuşak pişmiş erişte, zeytinyağlı enginar kalbi ve ferah otlarla tamamlanan hafif ama doyurucu bir salata. Enginarlı erişte salatası. Dana etiyle derinlik kazanan, mısırın doğal tatlılığı ve acı biberin sıcaklığıyla dengelenmiş, iç ısıtan yoğun aromalı bir çorba. Etli acılı mısır çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Geldik tarife, etlere sarılmış sebzeli ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne? Söyle bakayım, strudel.
2: Strudel yapıyoruz.
1: Strudel.
3: Yapıyoruz Nermin.
1: Evet. Yani efsane bir yufkası içinde yemek hazırlıyoruz. Ya yanlış duymadınız efendim. Şimdi 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 400 gram dana kuşbaşı, 1 adet soğan, hayır normal tava getir. 1 adet kapya biber. 1 adet patates, çok ağır o. 1 adet havuç, 1 adet domates, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, sıcak su. Üzeri için hamuru olacak. Mantı hamuru gibi bir hamuru açacağız. 1 su bardağı su, 1 adet yumurta, tuz, aldığı kadar un. İçi için yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım demet maydanoz.
2: Sen ne arıyorsun tavuğu? Daha ben sana soruyorum.
1: Serpil.
2: Canım.
1: Soğan şeyleri, böyle sebzeleri bir soteleyelim.
2: Atacağım şimdi.
1: Eti bence atı gönder.
2: Evet, hemen. İlk onu göndereceğim.
1: Et
2: tavuğumu
1: bir sotelensin.
2: Tavuğumu
1: ben
2: bekliyorum. De. Sımsıkı taş gibi bir hamur.
1: Geldim. Tamam mı? Bak, bugün inanılmaz bir enerjiyle girdik.
2: Hadi bakalım inşallah.
1: Tamam mı? Sabahın doğusundan beri çekiyoruz. Allah çektirmesin. Sabahın doğusundan beri çekiyoruz. Devam ediyoruz.
2: Ne yapalım Nermin, bu da bizim işimiz.
1: Evet.
2: Bir hafta yatacaksın. Allah vermesin.
1: Evet, evet.
2: Şikayet yok.
1: Haber vereceğim. Niçin yeni bölüm çekiyorum? Nereye gidiyorum? Hayatımda ne değişiyor? Herkes sormuş, müjdeli bir haber mi var? Evet, bence çok müjdeli bir haber.
2: Vallahi bomba.
1: Önümüzdeki hafta vereceğim. Ya da bugün de verebilirim. Bence ekranda kalın.
2: Yok yok. Önümüzdeki hafta.
1: Tamam.
2: Bak sonra nazar değiyor.
1: Şimdi şeyim gelsin önce, doğru. Pasaportum gelsin.
2: Hayır, hastane yapacağız şurada.
1: Tamam.
2: Şey karıştırmayalım.
1: Tamam. Ama herkes başka şey sanmış müjdeli haber.
2: Kim ne sanıyor? Sansınlar, bir şey olmaz. Sansınlar.
1: Efendim bir adet
2: sürpriz.
1: Yumurtayı kırdım, suyu döktüm, tuzu ekledim. Size harika bir haber vereceğim.
2: Gerçekten.
1: Ama önümüzdeki hafta vereceğim, bugün değil.
2: Ben şey söyleyebilir miyim Nermin? Sadece ama. Nermin'in

0: ama çok istediği bir şey olacak.
1: Çok istediği bir şey olacak.
0: O kadar.
2: Şimdi yanlış anlayacak izleyicim.
1: Çok istediğim bir şey oluyor.
2: Neyse merak iyidir. Zinde tutar.
1: Şöyle etleri koydu Serpil Hanım. Etler tavada birazcık cızbız olsun. Serpil'in havucu şimdi kapyasına temizledi. Onları toparlıyor. Şimdi burada hamuru yaparken sıkı bir mantı hamuru istiyorum ya sizden. Yağını da hamurun içerisine ekleyeceğim.
0: Evet evet.
1: Şöyle.
0: Onu şey açarken böyle arasına maydanozla yağ.
1: Yok ha, birazcık yok. Koyayım. Parlak olsun. Şöyle. Efendim etleri güzelce kavurduk, tamam mı? Bak tamam. Biz mis gibi yemeklerimizi yapıyoruz. Enerjimizi hiç azaltmıyoruz. Hatta enerjimiz tavan. Bugün çok ekranda şiş. Göreceğiniz, ilk defa göreceğiniz tariflerle. Birazdan o tatlı, ne ya, bir tatlı yapacağız. Of yani.
0: Senin favorin tatlı mı bu mu? Bak
1: ben bir bunu
0: tane. Bu. Benim de bu.
1: Bu kusura bu. Bakma yani. Bunun üstüne ben tanımıyorum. Çünkü bu hamur o tencerenin içinde nasıl buluşacak? Şok girecek izleyicim.
0: Bak, evet lütfen izleyicimize söyle.
1: Bu bütün suyu koymayaydım iyiydi.
0: Ben yapsaydım şeyi.
1: Bak çok güzel oldu.
0: Vay şey de gitti ben Armen.
1: Ne gitti?
0: Gittik baktık adam da gitmiş ya, bizim oyuncu da gitmiş ya.
1: He benim yıllardır ayıptın olduğum oyuncu gitmiş.
0: Olsun.
1: Üzüldük Serpil ama yapacak bir şey yok. Biz buluruz güzel bir un markası ya.
0: Evet.
1: Açıktı o, böyle gidiyordum alıyordum. Ben daha gelinkene oradan unumu alırdım. Böreğimi hep oradan yapardım biliyor musunuz?
0: Güzel oluyor çünkü de ondan ama.
1: Yani bak ama hamuruma bak. Sakız sakız ya Rabbim ya Resulullah. Herkes hamur yapamaz. Ben söyleyeyim, herkesin hamuru tutmaz. Her işi ben yaparım diyen de sınıfta kalır.
0: Olmaz hocam. Her işi herkes yapamaz.
1: Herkes
0: bir
1: kendi...
0: Bir kolunun altına iki karpuz sığmaz.
1: Sığmıyor, sığmıyor. Bir yerde düşürüveriyorsun, patlatıyorsun karpuzu. Değil mi? Anlıyor musun Serpilko? Bak orada yoruldum. Et fokurduyor. Tamam mı? Ne yaptın?
0: Yoruldum.
1: Yoruldum deme.
0: Yok, şey için yoruldum be.
1: Ne için?
0: Ruhum yorgun Nermin. Sana dedim beni al götür dedim. Al kaçır benim bu hayattan dedim.
1: Senin gelmeye yok. Niyetin yok. Sen ruhunu dinlendirecek yok. Ortamı ben biliyorum ama tamam, sen gelmiyorsun.
0: Ama onun dışında seninle konuştuklarımızı yapmadın daha.
1: Hangi birinize yetişeyim? Evde 3 tane çocuk. Hangi birinize yetişeyim?
0: Ama bana hep söz verdin yapmadın. Hep
1: ben
0: söz
1: verdim sana.
0: Vallahi billahi
1: sana
0: verdim.
1: Sana ne verdiysem her sözümü yaptım.
0: Ona yapmadım.
1: Her sözü onu da yapacağım.
0: Kaçtık bir baş başa hiç kaçmadık.
1: Onu da yapacağım.
0: Yok yok.
1: Serdar'cığım seni bekliyor, ben anladım ne dediğini.
0: Şöyle ruhumuza.
1: Allah ben gittim.
0: Ruh hiç sağlığıma. İnsanın beden sağlığıma.
1: Evi gibi yok.
0: Beden sağlığı
1: bizim bir şey söyleme. Bu sene biz niye böyleyiz?
0: Niye?
1: Ben buldum. Biz güneş görmedik.
0: Tabii. D'ye de alamadık.
1: Hep kış uykusunda kaldık.
0: Vay.
1: Bir uyanamadık biz.
0: Niye kış uykusunda kalayım Nermin ben?
1: Gitmedik yazın. Kış uykusunda kaldık Serpil Hanım.
0: Ne yapalım? Çalışacağız.
1: O D vitamini almadım olmuyor işte.
0: Vallahi.
1: Vallahi bak soğuk moğuk güzel de. Bence deniz çok önemli bir insanın hayatında. Biz bu sene gitmedik o denize.
0: Vallahi gitmedik.
1: Tuzlu suyu ayağımızı bir kere bastırdık. O da Serpil'le şuradaki sahile gittik, Sarıyer.
0: Yalandan. Değdik mi değdik.
1: Haydi bakalım.
0: Ben sana söyleyeyim, çek kurtar beni bu hayattan.
1: Kurtaracağım. Çok az kaldı ama. Bak hayallerime bir ulaşıyorum. Hayallerime de seni de götüreceğim.
0: Bir hafta sonra.
1: Seni de götüreceğim. Bir hafta sonra zaten tam amacım.
0: Sana bir şey daha itiraf
1: en
0: edeyim mi?
1: En büyük hayalim şu an.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Bunu bir bıçak.
0: Bak, bakma. Ben vicdan yaptım. Vicdanım bir sızladı.
1: Değil mi?
0: Sızladı.
1: Sen seviyorsun, istiyorsun değil mi? Ben de onu hissettim ama ben tecrübeli olursam daha iyi bakarım sana.
0: Vicdanım sızladı. Boş ver Mermin. Bir kere yaptım. Yapmış oldum yani.
1: Olsun. Hiçbir şey için geçti.
0: Öyle deme. Bir şey söyleyeyim. İnsan oldu. Şaşarız beşeriz. Ben şaştım.
1: Öyle. Bazı şeyler çok özel. Ve ben dediği gibi Serpil'in aslında ağzımda bakla ıslanmayan bir kadın olarak şu an zor tutuyorum.
0: Tamam,
1: ama tutacağım.
0: Konuyu değiştiriyoruz. Şimdi Nermin Hanımcığım. Vay iki yufka. Vay vay vay vay. Ama ne çok oldu. Ay, en sevdiğim kağıt almış. Kağıt alıyormuş çocuklar. Vay evladım vay.
1: Nida'yı gönderince yapımcısını düşünüyor. Sağ olsun kurban olsun.
0: Ucuz alacak kadar zengin değiliz Nermin'im.
1: Onu o almamış zaten. Evet, merdanemi alayım. Şimdi bak, yemeği buluşturma anına geliyorum. Hazır mısın? Arkana yaslan. Böyle bir ana yemek görmediniz, tamam mı?
0: Yaslandım, seni
1: ben
0: bekliyorum.
1: Ben hiç bu konuda mütevazı olmayacağım.
0: Olma.
1: Bugünkü

0: yemek bütün hanımefendilerinin evine damga vuracak. Etin yok mu? Tavuk mu çıkardın?
1: Çıkar.
0: O da uygun bize. Biz her gün tavuk olmasın diye size geldik, tamam mı? Şimdi.
1: Dur şunu atayım.
0: Birazcık havuçlarımın sotelenmesini istiyorum. Domateslerimin sotelenmesini istiyorum.
1: Çevire çevire hepsini atacağım Nermin'im.
0: Karabiber, tuz, toz biber. Baharat önemli. Ama bunun içinde yapamayız.
1: Onu da yapacağız.
0: Hamur buraya az gelir.
1: Yok emcik, bir şey geçecek.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii böyle incecik incecik. Sen öyle mi hissettin? Bir hissettin mi?
0: Aşkım bu da girecek ya bak.
1: Göde göde.
0: Nasıl koyayım bunun üstüne hamuru?
1: Bakayım ben şimdi, bir bakayım.
0: Şimdi izleyecek ki bu deriler hamuru ne alaka bunun içine sığdıracak? Bak burada hamur olmaz Serpil'im.
1: Buruştururuz şey yaparız.
0: Serpil'im olmaz. Bak benim sözümü dinle. Bak. Kaybetmezsin. Benim sözümü dinle. Benim sözümü dinle.
1: Tamam ya pişsin bunda ben değiştireyim onu sen gelince.
0: Bak şimdi ben sana buraya oraya güller yapacağım.
1: Yap bana gül yap.
0: Tencerenin içinde hamurlar pişecek. Güllü güllü.
1: Şimdi
0: Nermin'im çok enteresan değil mi hayat Serpil?
1: Niye?
0: Böyle garip ya.
1: Neden?
0: Bir boşluk içerisinde hissediyorum bazen.
1: Ama o niye biliyor musun? Bak kalabalık içinde yalnızlık diye bir mevhum var.
0: Serpil biz böyle seninle biraz da psikolog vari de olduk ha.
1: Ha?
0: Psikolog gibi olduk seninle de ha.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ne bileyim ya.
1: Ne alaka ya? Ruhumuzu
0: sürekli böyle bir şeyler söylüyoruz. Böyle sanki psikologlar gibi konuşuyoruz.
1: Adamlar, ne yapalım kızımız
0: adamlar
1: psikolog.
0: 7 yıl okuyor.
1: Yok ama biz sadece fikrimizi söylüyoruz canım. Şey değil bizimkisi.
0: Vallahi Melike tam 6 yıl okumuş olacak. Yok 7 yıl. 5 yıl üniversiteyi bitirdi. Şimdi 2 yılda yüksek lisansına girdi. 2 yılı bitiyor. 6. yılı. 7. yıldım yüksek lisanstan mezun olacak. Yani doktor gibi çocuğum maşallah subhanallah. Evet, akıllı ama. Kızım benim.
1: Ama işte bak.
0: Gözümün nuru. Çekme sen de anasına sürpriz yapsın. Akıllı kuzucuğum benim. Okutun. Kız çocuklarınızı okutun bak. Melike'me çok gurur duyuyorum. Maşallah subhanallah.
1: Bak işte bir annenin serveti evlatçıkları.
0: Vallahi bak. Dedi ki Melike Allah'tan dedi bir dua istesen dedi. Sen anladın işte gideceğin şeyde. Ne istersin dedi. Dedim ki evlatlarımın iyi olmasını isterim
1: tek
0: dedim.
1: Tek böyle dilek şansın olsa gibi mi?
0: Evet. Tek dilek şansım olsa. Çocuklarım derim ya. Allah'a bak.
1: Evet. Allah evlatlarımızın acısını göstermesin.
0: Mucize gibi bir şey. Allah isteyen ama herkese şimdi, nasip etsin.
1: Anne olmayanı da böyle söyleyince çok bizim gibi hissedebilirler mi bilemiyorum.
0: Sen şimdi Serpil.
1: Anne olmak lazım be.
0: Bu aralar bana iyi hamur açtırdın ha. Allah'a bak. Sıcakta burada
1: biraz
0: beni.
1: Biraz tesadüf oldu. Üst
0: bak,
1: üste
0: yapışıyor.
1: Geldi. Farkındayım ama.
0: Hamurum yapışıyor sıcak.
1: Hocam bir ters çevir onu. Vay vay vay vay.
0: Sıcak. Sıcak
1: bunu,
0: hamur kaldı.
1: Bu kadar sotelendi yeter Nermin'im. Şimdi. Ben gideyim buna şey getireyim.
0: Ne getireceğim?
1: Pilav tavamızı, tenceremizi. Ne diyorsun?
0: Getir bakayım.
1: Neyse onu vereceğim. Olmadı.
0: Değil mi?
1: Vay vay vay.
0: Ne oldu? Sözüme geldi.
1: Sen benim tavuğumu kabul etseydin. Bundan hiçbir olmayacaktı.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii senden ötürü.
0: Serpil hala ilk yemekteyiz Serpil.
1: Hayır ne olsun istiyorsun anlamadım. Okus pokus mu yapalım
0: bak,
1: getirin?
0: İzleyicim,
1: sana ne yapayım?
0: İzleyicim kaçırırsa bu bölümü. Bak şu yemeğin zaten şu an en favori kısmı hamuru. Şimdi bak izleyici burayı sıkıldı kaçırdı. Biter Serpil.
1: Ya oraya sıkılsın izleyici. Ne yapayım Nermin? Kucu servis tabağına şöyle bu kadar servis tabağına cücük gibi iki parça ürün mü koyayım? Bilmem. Bir yaptın mı diyeyim?
0: Bilmem artık Serpil. İzleyicim kaçarsa ben sana sorarım.
1: Hiçbir şey olmaz kaçmaz. Sen onu aç bırak istiyorsan. Ben gideyim öbür tarifimi getireyim.
0: Ben bunu rulo yapacağım.
1: Tamam sarı yap kesmeyelim.
0: Kesmeyelim.
1: Hadi kesmeyelim ha. Bu gayet iyi oldu zaten.
0: İyice açayım dedim incecik olsun ki kıkçık.
1: Bastır şefe gitsen kaybedeceksin. İki tane bez hamur yaptın Nermin'im. Yağını süreyim sana dur.
0: Ama ben burada bir şey yapmak istiyorum.
1: Buyur. Göne.
0: Aynen. Şunu böyle her yerini gezeceğim. Keşke yağın üstüne mi dökseydik?
1: Yok bence şıp şıp şıp şıp. Bolca hemen

0: Güzel.
1: Gel Pir Hanım.
0: Ne yaptım gene? Biliyor musun? Geçen dedim. Herhalde senin dışında başka kimseyle bu kadar uzun süre çalışamazdım.
1: Ya.
0: Gerçekten bak.
1: Geçimli bir kadınım ama, değil mi?
0: Geçimliğinden çok prensipli bir kadınsın.
1: Neyim?
0: Beni etkileyen tarafım bu aslında.
1: Etkiledin mi? İdareliyim ben.
0: Beni etkileyen tarafım bu. Çünkü prensip olmasa bu işler yürümez. Sen hani yıllardır bu iştesin ya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok ciddi. Hani sunucularla da çalışmışsın, şeflerle
1: evet.
0: de çalışmışsın. Sonrasında zaten yollarımız kesişmiş.
1: Çok
0: Allah
1: şükür.
0: sana bence istediğin hayatı sunmaya başlamış.
1: Çok
0: Bak bu
1: şükür.
0: çok büyük bir nimet gerçekten.
1: Evet.
0: Geldiğin nokta takdire şayan.
1: Allah
0: Bir
1: büyük.
0: kadın olarak helal olsun diyorum. Ama dedim ki ben Serpil olmasaydı bu kadar düzgün çalışamazdım. Çünkü beni biliyorsun atarım da şeydir, fenadır. Sistem düzgün ilerlemezse ben
1: Görmek
0: koparım.
1: istemezsiniz vallahi.
0: Serpil hiçbir şey bana yansıtmıyor. Bak ciddi söylüyorum. Çünkü ben hani gerçekten takıntılı bir insanım. Bu işte bir şey aksıyorsa, noksuyorsa benim haberim olmaz, onu halleder. Pıtır pıtır pıtır pıtır.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bir çözüm odaklı olmazsak da şeyin bir manası yok ki.
0: Yok
1: Yani.
0: ama Serpil. Herkes bizim gibi değil. Vallahi bak.
1: Ya.
0: Bizim dünyadaki gerçekten büyük bir şans bu. Yolların kesişmesi, Nermin'in Enfes Mutfağı'nın dördüncü sezonunun gitmesi çok ciddi bir ekip işi. Ekipte de bizim öyle hani devasa bir ekip yok. Kanalımızın işte kameraman ekibi, reji
1: Çeksene.
0: ekibi, yönetmeni Allah razı olsun. Ama bizim arka tarafımız çok zor. Bizim mutfak tarafımız normal bir program gibi değil, öyle düşünün.
1: Hadi gel.
0: Normal bir program hani gidersin çıkarsın sunarsın.
1: Ve biter.
0: Akşamdan sorularını hazırlarsın biter ama bizimki öyle değil. Her gün yeni bir gün. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapıyor bu?
1: Şimdi beni methediyordun, ne alaka buraya geçtik?
0: İşte yani bu kadar kuvvetli bir işi bu kadar güzel yapmak hep birlikte ve senin ciddi anlamda özverinle oluyor yani.
1: Kız,
0: bak.
1: Ağlamam geldi Ermin.
0: Burada hemen ağlasın. Ağlamam. Gerçekten öyle anne bak.
1: Emin çok yani.
0: Mesela niye yansıtmıyorsun hiçbir şeyi? Vallahi helal olsun yani.
1: Bu yüzden... Ben ama söylüyorum işimi seviyorum. Nermin.
0: Seviyorum. Ben bunu keseyim bence kenara koyayım sen de diğer tarifi getir.
1: Sen istersen onu şimdi kıvır beni bekle. Kesip çünkü üstüne atarsa.
0: Keseyim bence direkt koy sen de bak.
1: Daha küçük yap istersen daha güzel olur.
0: Bak şöyle koyacağız.
1: Ha, daha ince yap böyle. Seni serçen gibi yap bence. Ne dersin?
0: Al sen dizmeye koy tabağa.
1: İstersen koyayım mı?
0: Bence direkt koy.
1: Bilemedim şimdi. Ay,
0: tabağa
1: bir
0: koy
1: kal.
0: Tabağa sen.
1: Bir arafta
0: bir
1: bırak.
0: Daha buna dönmeyelim.
1: Mı diyorsun?
0: Hı hı.
1: Şimdi hemen geliyorum.
0: Şimdi diyecek ki hanımefendiler, beyefendiler bunlar ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya?
1: Vallahi.
0: Vallahi siz de şok olacaksınız.
1: İncecik incecik koyalım.
0: Nasıl bir yemek yapıyorum akşama? Fırına girmeyecek, ocakta pişecek bu
1: fırın
0: yemek.
1: Yok. Vay.
0: Yanılıyor muyum Serpil? Çok zor bu işler vallahi.
1: Ya.
0: Hiç öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Herkes
1: doğru
0: ben yaparım diyor ama öyle sen yapamazsın yani. Öyle bir dünya yok.
1: Bunu itiraf ediyorum. Şey kolay mı? Yok hayır. Biz kolay iş yapmıyoruz ama severek yapınca da gerçekten Allah veriyor şeyini, kolaylığını.
0: Çok taklit edilmek istedik, çok çıktılar, çok yapmak istediler ama olmuyor. Ya el olmuyor ya masadaki temizlik olmuyor. Bir şeyler eksik. Olmuyor.
1: Bak sevmek var.
0: Düşmüyor.
1: Hani, hayatta işini, daha doğrusu yaptığın şeyi seversen şey çok güzel.
0: Hadi gelsin ikinci taraf. Kaç dakikadır bu yemeği yapıyoruz? Bak bana kaktırdı gene hamuru mamuru bak.
1: Ama çok güzel oldu Nermin değil mi öyle?
0: Bak hiç ağzını bile açmıyorsun Nida. Nasıl korkutmuş seni?
1: Aa ben onu reklam arasında sıkıştırdım.
0: Belli.
1: Aa sıkıştırdım dedim yeter.
0: Herkesin, Nida'yı herkesi sana benzetmesi. Şişt,
1: Nermin. İçine dedim.
0: Hazır mı kızın gibi demeleri Serpil.
1: Evet bizi birbirimize çok benzetiyorlar. Ve şey hatırlamak istemediğim insan kaçtı. Gereksiz biri.
0: Aa.
1: Yok önce şöyle bir... Dur,
0: şimdi
1: yağma.
0: Kıymetli izleyenlerim ne yaptık? Aa. Şöyle kısaca özetleyelim. Eti soteledik. Hı-hı. Üstüne patatesini koyduk. Kaç dakika oldu bu arada ciddi soruyorum. Havucu ekledik. Oo 24 dakika tamam.
1: Aa.
0: Şöyle koyduk. Havucu da güzelce serptik. Üstüne kavurduk. Salçalar, baharatlar.

0: geldi. Bence bunları biraz sonra koymalıyız.
1: Mı diyorsun? Tamam, sen nasıl
0: istersen. Patatesin bir tık yumuşasın. Havuçlu, tarçınlı rulo kek. 6 adet havuç, 1 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı ceviz. Kekinde ise kıymetli izleyenlerimiz, 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, sunumunda pudra şekeri. Pırıl pırıl bir tezgah, pırıl pırıl tarifler.
1: Şimdi hocam, ben havucumu rendeleyeyim.
2: Sen?
1: Ha, bana mı sarı mı vereceksin?
0: Evet, sarı vereyim.
1: Ver. Ver hocam.
0: Şuradaki peçeteyle kurulayım ben Serpil teyzeciğim. Ver.
1: Yok anneanne. Hadi.
0: Niye? Serpil teyze diyor sana bütün tanıdıkların. Ben deyince mi kötü oluyor?
1: Kim tanıdın?
0: Benden 2 yaş küçük olanlar.
1: Tanıdığın o Serpil teyze demiyor Serpil abla.
0: Diyor. Şeydeki diyor, hastanedeki.
1: Aa, ama o senden 2 yaş küçük değil ki ablası.
0: 3 yaş.
1: Yok.
0: Yok. Öbürü de.
1: O da abla diyor.
0: Serpil teyze.
1: Baba.
0: Ama teyze bazen o şey anlamda söylenmez.
1: Bana bu arada Melike anne, teyze diyebilir.
0: Anne yarısıdır.
1: Ama sen diyemezsin.
0: Anne. Ben demem zaten, ne diyeyim sana? Ha,
1: ne bileyim işte öyle.
0: Şimdi efendim. Ben daha seni ilk tanışım. O kadar masumum. Abla diyorum diye kızmışsın. Daha sana der miyim?
1: Deme.
0: TRT'de. Ay be, ne günlerdi.
1: Aa, bir gittim. Bir tane sunucu.
0: Bir geldi böyle, bir tane kadın.
1: Bak, yeşil yapılıyor. Şimdi sanım hanım olduğumuz için daha relaxtık.
0: İnanamadı.
1: Aa, bismillah dedim ki. Bana sözün ettiği gibi bir sunucu değil. Şimdi içime konuşuyorum ama.
0: Tabii kafa açık orada.
1: Tabii, şimdi diyorum ya, bir sanım hanım olunca daha relaxtık odada.
0: İlk gün Serpil, ikinci günü geldi yayına.
1: İkinci bölümde başladım Nermin'le. Selam, kolay gelsin Ermin Hanım. Ben Serpil dedim. Hoş geldin falan böyle. Enerjisi güzel bir kadın ama şey. Neyse. Birinci bölümü çekmeye başladık. Ben böyle yine takıntılı manyak.
0: Yumurta ve şeker. Evet.
1: Falan derken böyle samimiyetimiz ilerledi. Aa, üçüncü güne kalmadı bunu Serpil abla. Serpil Hanım'ı falan kaldırdık. Ben yine Nermin Hanım diyorum tabii. Sunucum. Derken Serpil abla. Aa, 2 gün, 3 gün. Aa, dedim yeter.
0: Nermin
1: yeter.
0: Hanım dedi yeter ama hiç böyle tatlı. Sen bana dedin kızım dedi. Şey deme dedi. Abla deme dedi.
1: Sen bana dedin ilk Serpil dedi.
0: Sen Serpil de dedim.
1: O da sağ olsun böyle yaptı. Ama ben nasıl diyeyim ki dedi. Ate aramızda 2 yaş vardı.
0: 2 yaş üstüne 7 ekleyin.
1: 9 değil. 9 değil ben. 9 Kim o sesteki arkadaş?
0: Radarına girmeyin.
1: Senin reklam arasında hoş gibi çiğneceğim.
0: Ondan sonra böyle oldu aramızdaki bağ.
1: Vallahi.
0: Serpil abla gitti, teyze gitti. Geldi yerine Serpil ko.
1: Evet.
0: Efendim şekeri çırptık. Bak çok ayrı bir şey yapıyoruz Serpil. Farkında mısın?
1: İkimiz.
0: Sen orada havucu rendeliyorsun, ben burada kekini yapıyorum. Ve ikisi de aynı tepside buluşacak. Pişmeden.
1: Tamam, biz seninle buluşuruz şimdi de.
0: Burada bir kol çalışması yapıyorum. Bak. Burada vallahi döküyorum sütünü. Böyle bir gündem olmuştun sen, ağzına havucu attığın gün.
1: Ne yapayım Nermin, o rende de beni fıtık etmişti. Farklı bir kanalda bir rende var. Havucu rendele bitmiyor. Rende bozuk.
0: Onu koydum.
1: Hart diye atıverdim ağzına.
0: Kabartmasını ekledim. Vanilyası olmazsa olmaz. Elemem lazım. Ben elemeyi çok severim. Un böyle havalanır çünkü. Bak. Mis gibi.
1: Şuralara havuçlarım sıçradı, yanlış anlamayın ha.
0: Çok yanlış anladım. Daha ikinci tarif bitmedi. 5 dakikamız var. Devam et Serpil Hanım. Devam et. Keki veririz inşallah.
1: Veririz be. Nermin, sana içeceğim neyiminle dalan.
0: Üçüncü çocuk hiç düşündün mü Serpil?
1: Yok.
0: Neden?
1: Aşk o yani,
0: bir kızın olsun istemez miydin?
1: Hayır, şöyle hedefim şeydi zaten, tek çocuktu. Hı. Ama rahmetli annemi kaybedince.
0: Hedefin.
1: Dedim ki yok, hayatta tek olmamak lazımmış.
0: Hı.
1: Böyle arkanda bir
0: daha. Bir tane de kızın olsaydı hep yanında olurdu.
1: Sonra Buğra'yı istediğimde de şey dedim Nermin. Allah'ım ne verirsem hayırlısını, sağlıklısını ver.
0: Eli ayağı düzgün olsun
1: Başka
0: dedi.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için de hayırlısı Buğra'ymış.

0: Rabbim demiş ki sana bunu veriyorum.
1: Kapattım defteri diyorsun.
0: Allah isteğini versin.
1: Hiçbir hayalin yok muydu çok çocuk? 5, 6, 7.
0: Yok.
1: Şimdi fenomenler yapıyor ya.
0: Yok.
1: 8.
0: Ama onlara kocaları böyle buralara kemerler takıyorlar. Böyle kolye.
1: Seninkiler takmadı mı?
0: Hep takmaz.
1: Abi aşk olsun. Erkek doğurunca insan arabanın anahtarını getiriyor hastanenin önüne. Sen öyle şeyler yapmadın
0: tabii
1: mı?
0: Tabii koca arabayı böyle paket yapıyorlar, kırmızı kurdele yapmadı.
1: Şöyle G'ler, M'ler havada uçuyor.
0: Yok yapmadı.
1: Abi oldu mu ya?
0: Yapmadı.
1: Bak yapmadı çocukta, gördün mü?
0: Allah'ım uzun sağlıklığımı versin.
1: Ben inanmıyorum çıkıyorum. O fenomenlerin de takılarına
0: sahip. Nermin o ne anam?
1: Ben de inanmıyorum
0: o ne? O nasıl bir...
1: O altın. Nasıl bir egodur? Her vallahi ay bir tane.
0: Nermin onların kemerleri böyle olmayınca bu kadar şöyle. Hı. Halaya falan seni almıyorlar.
1: Almazlar. Bizim onun boşnakları için... da geçtiler.
0: Vallahi.
1: Bak bak bak geldik şimdi. En can alıcı nokta yemeğin. Serpil orayı hazırlayana kadar ben...
0: Acaba elin önünden mi alıyorlar Nermin kuşakmalarını?
1: Var biliyor musun?
0: Yalan.
1: Tabii tabii. Anlatsana. Onu yapan... Anlat kız anlat.
0: He anlat.
1: Onları yapanlar da var. Çakma.
0: Yalan neyse.
1: Tabii tabii.
0: Aa.
1: Onlar da çıktı ortaya.
0: Kız niye çakma yapıyorlar o zaman?
1: Böyle antiferomen sayfaları var, paylaşıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Bazısı gösteriş ya. Çok inanmayın o ışıltılı hayata. Ben çıktığım her yerde söylüyorum. Hemen onu vermemiz lazım fırına.
0: Efendim,
1: son 2 dakika.
0: Havucumun içine şekerimi boca ettim. Tarçınımı ekledim.
1: Bu yemek bir mantı gibi olacak, öyle düşünün. Evet, hemen onları bir ovala tepsiye yay serpilim.
0: Cevizimi de ekledim. Bak,
1: bari iki tarifimizi hazırlamış olalım.
0: Bari
1: şimdi
0: derken...
1: şunu söylemek istiyorum. O ışıltılı hayata kapılıp da evinizdeki o konforu, rahatlığı, düzeni bozmayın. Vallahi bak eşinizi kırmayın.
0: Hep diyorsun yalan.
1: Hepsi yalan ya. Bak içlerinde iç huzurları bile yok. Gerçekten söylüyorum.
0: Bah, bah.
1: Her şeyi bir kenara koyun.
0: Allah'ım
1: İç
0: Allah'ım.
1: Huzur bambaşka bir şey. Hayattaysanız, sağlıklıysanız hiç gerek yok. O tarz bir şeye kapılmayın, arzuya kapılmayın. Ha, keşke benim kocam da bunları yapsa demeyin. Adamları da sık boğaz etmeyin kızlar.
0: Vay.
1: Vallahi Mehmet, yok.
0: Normal insanın öyle kemerlerdir, şöyle şeylerdir.
1: Yok aşkım yok yok. Vallahi yok. Eskiden de onlar.
0: Yok
1: şimdi
0: be.
1: Nasıl insanlar zorluklarla 3 kuruş 5 kuruş kazanıyor. Öyle bir kaygım yok çünkü.
0: Böyle böyle yayacağım bunu. Yayacağım.
1: Evet yayacağım. Ama biraz hızlanalım fırına gitmeden ben de göstereyim izleyicime. Şu görüntüye bakar mısınız yani? Gerçekten bu muazzamlık, bu görüntü hiçbir ekranda yok. Zeminde güzel, etli, iç harcıyla, üzerindeki mantısıyla. Ve Serpil şimdi bana yeter bence Serpil'im.
0: Bakayım dur tüskün koydun mu?
1: Bak.
0: Sen git böyle zikzak.
1: Sen ya. Koyabilirsin benim arkamdan.
0: Bir daha koymayacağım ona.
1: Koymayacağım. Şimdi bakın.
0: Rulo yaparken ister misin şunu arasına koyayım mı sen piştikten sonra bu kadar?
1: Yok yok yok. Yok.
0: İster misin?
1: İstemem aşkım.
0: İstemezsen istemem.
1: Bu bana yeter.
0: Tamam.
1: Şimdi bakın hamurumu
0: reklam arasında sana
1: üstüne gelecek şekilde. O kadar Serpil bakar mısın hamuruma?
0: Ay resmen şey oldu biliyor musun?
1: Akıyor.
0: Yetti.
1: Evet evet evet. Evet yanlış görmediniz. Biz bunu sonrasında rulo yapacağız.
0: Taraftan şey
1: şöyle.
0: Her yerine.
1: Şöyle. Her yerine gelsin hamurum.
0: Şöyle yapayım hemen üstünden.
1: Sen de yap arasına. Ben böyle hamuru oluşturayım. Çok güzel, çok başarılı bir hamur. Her yerine eşit gelecek şekilde yaydım. Sonrasında bu şekilde havuçlarımın üstüne kapatıyorum. Çok farklı bir lezzet. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına vereceğiz Serpil Hanımcığım. Etli acılı mısır çorbası yapıyorum. Bu ne? Tahmin et izleyicim. 1 adet tavuk göğsü, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet defne yaprağı, tuz, sıcak su, 1 su bardağı mısır tanesi. Serpil burada sanki mısır tanesi yok. Allah Allah. Sosu için mısır taneleri unuttunuz mu?
0: Evet,
1: 3 adet kuru acı biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, tavuk suyu. Sunumunda avokadomuz, limon dilimlerimiz, bebek turbumuz ve maydanozumuz.
0: Evet.
1: Sen nasıl zayıflayamıyorsun bu stüdyoda? Bu kadar da koşturuyorsun.
0: Allah yanmadı. Meraklı. Gel. Pişir ben dedim. Kaydedim acık. Terlesin. Ay dur. Bak ben böyle ses çıkarınca da sonra diyorlar ki aa ne saçma şey.
1: Hayır şey iyi.
0: Üstünü kapatayım.
1: Senin eğlenmeni bence hazmedemiyor. Bazı kadınlar mutsuz.
0: Annem be hayat kısa vallahi bugün. O da bugün. Bunu kapatayım mı üstünü terlesin mi?
1: Tabii. Bak

0: çevirdim.
1: Ha, ölek.
0: Bunun üstünü kapat Serpil bence. Birazcık sertleşmesin, onu kıvıracağız ya.
1: Evet, bunları kalsın mı?
0: Bence kalsın, çok sıcak.
1: Vay vay vay.
0: Bir ilk sıcağı çıksın ki bizi de yakmasın.
1: Yine vay dedim lan.
0: Şimdi burayla ben bir başlayayım. Ne yapalım burada? İlk etapta yağımızı ekleyelim.
1: Evet, şöyle tavuğumuzu, mısırımızı hepsini gönderelim Nermin.
0: Şimdi bu merak ettiğiniz şey, bu ne biliyor musunuz? Bir mısır türü. Bakın, inanılmaz güzel. Bu tarz çorbalarda kullanılan, çorbalara lezzet ve yoğun veren bir mısır denesi aslında bakıldığınızda.
1: En çok da Karadeniz kullanıyor
0: ve en çok,
1: ya.
0: Evet evet, Karadeniz bölgesinde çok yetişiyor. Zaten biliyorsunuz mısır da oraya ait. Güzel de olur yani. Mısır orada çok fazla yetiştiği için de kullanıyorlar bence. Bir de güzel olur.
1: Bir de böyle koçanıyla kurutup, sonra koçanın da kuruduğu, kurumuş mısırı ayıklayıp mesela ıslatıp pişiriyorlar.
0: Sıcak havalarda ayran çorbasında bunları çok görürsünüz Karadeniz bölgesinde. Ferahlatıcı da özelliği vardır. Bir de mısır biliyorsunuz tok tutma özelliği de var. Muazzam bir şey yani.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şeyi severim ben. Benim kayınvalidem de o zaman rahmetli şey yapardı bunu. Böyle ikiye bölünmüş kırık. Kırık mısırdan bir çorba yapardı.
0: Evet, onu ben hatırlıyorum. Benim de eski kayınvalidem yapardı o kırık mısırla. O da yapardı. Oradan biliyorum. Serpil'in bakışı. Annem beklemedi işte.
1: Evet, evet.
0: Eski kayınvalidem. Şöyle karıştırıyoruz. Ne yapalım? Bir ömrümüz geçti kız. 20 yıl az da değil yani şimdi.
1: Nereden bilecek ki insan oldu değil mi? Kavun değilsin ki. Gözü kapalı bir hayat yaşıyorsun.
0: İstiyorsun insan hep iyi olmak istiyor, güzel olmak istiyor ama nasip olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Çok da zorlamamak lazım. Böyle 20 yıl falan çok uzun. Zorlamayın 20 yıl. Olmuyorsa olmuyordur. Tuz ve karabiber. Akbiber olsa daha iyi olur. Çorbamız karanlık.
1: Yok şey oldu. Nane.
0: Zaten domates sos gelecek. Tarifleme.
1: Şimdi tavuk suyundan sana biraz vereceğim.
0: Bakın bak, burada bir miktar tavuğu kavurduk. Ondan sonra mısırımı içerisine koydum. Bir mısır türüdür. Nerede bulabilirim derseniz aktarlarda rahatlıkla yöresel lezzeti satan yerlerde de bulabilirsiniz. Bu burada mısırla tavuk birazcık özleşsin. Ama gelelim şimdi en iddialı olduğumuz nokta. Aslında bu lezzetin nirvanası Serpil.
1: Şimdi
0: ben birazcık acı bir tarif olacak hayatım.
1: Ama bu şey Nermin ya.
0: Tavuk suyunu koyacağım.
1: Bu arada onun içindekini gösterir misin lütfen?
0: Şöyle görün, soğanlarımı ile birlikte koyuyorum. Sadece defne yaprağımı eklemiyorum.
1: İçinde sarımsak da var Nermin.
0: Sarımsak, soğan, her şey içinde. Sonra domates salçamı atıyorum. Bu biberlerin çok acı olmaması için şunları alacağım sırf. Şu başlarını alıyorum.
1: Şey çünkü bunu sen ne kadar acı istersen, mesela bunu böyle ben Ayhan'a vereyim.
0: Biz birazcık acı istiyoruz.
1: İçer yani.
0: Daha mı acı olacak? Ama zaten ondan geçecek canım. Bu nasıl geçsin onda da? Tamam. Bu da buraya koyayım.
1: Gönder.
0: Bak. Tamam. Koyduk. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Vallahi Murat Bey'in de bu makinelerini seviyoruz. Bak gene kullanıyoruz. Mutfağımızda elimiz kolumuz gerçekten. Hemen burada basıyoruz.
1: Bay bay bay bay bay. Ay. Gene söyledim. Affedersiniz.
0: Bir daha seni var ya. Elimiz kolumuz dedim, nazara geldi.
1: Hocam

0: Kapil.
1: Canım.
0: Meksika ateşi mi yapıyoruz biz?
1: Niye Meksika ateşi olsun? Meksikalı nereden bulmuş bizim mısırımız yöresel? Aa, bak
0: ama,
1: bak bak.
0: Ama acı, bol.
1: Niye biz yemiyor muyuz? Bizim Urfa'mıza ne oldu? Adana'mıza ne oldu?
0: Urfa'nın ufak tefek taşları.
1: Bursa'ydı.
0: Benim kafanın gidiş şekli.
1: Hepimiz
0: memleketi kardeşiz.
1: O ayrı.
0: Bu kavga niye?
1: Bak ona diyecek sözüm yok. Bana
0: Masum
1: öyle gel.
0: Kırmızıgül.
1: Kokladın mı? Koklamam. Gezin gidecek. O beklesin biz süzmeye gel. Ay
0: yok, nasıl güzel çekmiş makine. Süzmeye gerek yok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu çorbaya bayılacaksınız. Rengine birazcık sıcak su alabilir miyim? Çok azıcık Serpil Hanımcığım. Ay. Yandım. Minnacık. Yeterli.
1: Bir şey söyleyeyim, çok çok güzel.
0: Bekledikçe yanıyor. Ama şu an bence dengeyi kuracağız. Siz acısını arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Bu size kalmış.
1: Ay.
0: Serpil gelmeden bunu yapayım mı? Gelmeden, kimse görmeden, kimse görmeden, kimse görmeden, kimse görmeden.
1: Kıyıdan kıyıdan.
0: Ay. Kimse görmeden.
1: Bay bay bay. Çok güzel. Bak yine böyle söyledim ha. Ya bu arada gerçekten dilime biraz pelesenk oldu bu.
0: Şey iki de gelmişim ha. Yoksa biraz daha sosa sarılamayacakmış. Bak çok güzel sarıldı Serpil'im.
1: Ay.
0: Serpil'im.
1: Vallahi bu tarafa kaçtım bak.
0: Çok güzel oldu rulo pastam.
1: Öyle de kalsın annesi de. Bay bay bay bay. Dur ben şey getireyim peçete. Oranın nemini alalım.
0: Kimse görmeden.
1: Dur. Şunun nemini alayım ben.
0: Tamam.
1: Tamam tatlışko. Koy.
0: Kimse görmeden çek. Çok güzel oldu.
1: Üstüne bir tane temiz şeyi kapatayım evet. Şöyle boydan.
0: Onu ben alayım.
1: Yedirmedik.
0: Temiz. Hiç elimi de silmedim, kurulamadım da. Çok titiz bir ablamız yazmış sağ olsun. Şey yaptım ya, elimi sildim. Ondan sonra burada da böyle hafif suyu vardı ya. Elimi sildim peçeteyle elimi şuradaki.
1: Silmedin ona sen.
0: Silmedim şey bile hani böyle. Şu şekilde aldım. Böyle kuruladım. Demiş ki elinizi sildiğiniz havluyla kuruluyorsun. Evet. Abi peçete
1: yüzümüzü
0: temiz.
1: Silip yapıyoruz.
0: Vallahi temiz ya. Serpil Hanım'ın mikrofonu dik konumuna getirin. Arkanıza yaşlayın. Güneş ışıkları açın.
1: Kemerinizi takın gidiyoruz. Al sana mısır.
0: Dersim ders. Sizinle bir daha uçağa binebilir miyim diyor da.
1: Yok. Şimdi sana bir sos veriyorum Nermin. Özel mi özel?
0: Senin kuruladığın elin peçetesiyle. Çok pisim ben.
1: Bak özel mi özel?
0: Çok pis bir kadınım.
1: Ya boşver salatacağız.
0: Enginarlı erişte salatası. Gelsin malzeme listesi. 1,5 su bardağı eriştemiz. Bakar mısınız? Muazzam bir şekilde önden pişirdik.
1: İşte
0: 3 yemek kaşığı tereyağı tuzla birlikte güzelce pişti. Sıcak suyu da ekledik. Diğer malzemelerde 4 adet enginar, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 3 dal taze soğan, 1 çay bardağı mısır, 3 adet közlenmiş kapya biber. Sosunda ise efendim 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı portakal suyu, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı hardal, tuz ve kekik. Ay birisi beni anıyor, çıkırık tuttu beni.
1: Bir şey söyleyeyim, az önce bende de vardı biliyor musun? Bastırdım duymasın ha kimse diye. Şimdi Nermin'im, salatanın sosu çok özel. Bak, sana bir kase.
0: Şimdi bak, bir şey rica edeceğim senden.
1: Et.
0: Bana bunları böyle... Cırt cırt yapar mısın?
1: Aa ne demek?
0: Bana bunları böyle Serpil'im. Uzun ince bir şekilde. Sana evden enginarlarımı getirdim.
1: İyi yaptın aşkım. Sen onları şey yapmıyorsun çünkü. Ay o da gitti
0: mübarek
1: ya orada.
0: Mübarek çok güzel. Sağlıklı da. Ama böyle tek başına ben yiyemiyorum bu mübareği. Niye oğlum yiyemiyorum bilmiyorum.
1: Ya işte şey ne derler? Sevmek. Sen biraz sebze şeysin ya.
0: Severim aslında ama bunu sevmedim. Ne yapayım yani? Ama böyle salatanın içinde kimse görmeden yiyor. Serpil Hanım enginarlarımı benim istediğim gibi böyle
1: kabuk gibi
0: tık tık tık tık soyacaklı soyar gibi ne yapıyor? Doğruyor. Nermin Öztürk burada çok özel bir sos yapıyor. Bu sosu sadece bu tarz salatalarda değil. Birçok şeyde de kullanabiliyorlar Serpil'cim. O yüzden bizde kalın. Bak zeytinyağımı ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada portakal suyu. Yarım portakalın suyu. Muazzam bir lezzet. Muazzam bir aroma. Hardal benim en sevdiğim aromalandırıcı ve salatalara da çok yakıştırdığım bir sostur. Hardalı muhakkak eklerim. Balı koyarız. Bal tatlı tuzlu ilişkisini ve ekşi ilişkisini en güzel dengeleyen güzelliktir. Burada balı unutmuyoruz. Burada kekik.
1: Onu biraz şimdirsene elinden abi.
0: Öyle yapıyorum. Dişimize gelmesin. Tuzu
1: bizim
0: ekliyoruz.
1: Çok organik bir.
0: Limon çok hafif.

0: Hafif koyacağım. Şöyle. Göndereceğim. Ekledim.
1: Ha, ben böyle.
0: Bunu normal bir salata sosunda da kullanabilirler dediğim gibi. Çok da güzel olur, farklı da olur. Sadece şöyle güzelce çırpıp özleştirmek gerekiyor balla.
1: Enginar'ın 1 gram kılçığı yok Nermin.
0: Güzel
1: Vallahi
0: enginar.
1: yokum yokum.
0: Berna göndermişti. Berna sağ olsun. Ben Berna'nın bütün o hazırlamış olduğu yöresel lezzetlere bayılırım. Bu enginarı da bana Berna göndermişti. En son
1: Vallahi.
0: bir şeyler gönderecekti, Berna unuttuk.
1: Sana bir şey söyleyeyim.
0: Vallahi
1: Bir
0: unuttuk.
1: gram kılçığı yok Berna. Elin
0: Berna
1: emeğine sağlık canım benim.
0: bekliyoruz. Enginar bekliyoruz canım benim. Koli yapacaktı, öyle kaldı havada.
1: Vallahi kılçıksız.
0: Doğal yöresel
1: Lokum.
0: lezzetlerin sahibi. Ben şey yapayım, sayfasını etiketleyelim Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. Berna'dan gönül rahatlığıyla tertemiz ürünlerden sipariş edebilirsiniz. Ben çok seviyorum gerçekten kendisini. Bir de yılların tanınmışlığı
1: Ya
0: var.
1: evet, bizde sizin hukukunuz da var ama bir şey söyleyeceğim, samimi söylüyorum yani, şaka yapmıyorum. Enginar'ın kılçığı oldu
0: Şey
1: mu
0: söyleyeyim,
1: bitti.
0: her
1: At
0: yerden
1: onu.
0: alınmıyor bazı şeyler Serpil.
1: Yok valla, at onu yani.
0: Her yerden alınmıyor
1: Şimdi bal
0: aşkım.
1: tutan kardeşim parmağında yalar. Bunları da ben alırım.
0: Al, sen seversin çiğden her şeyi.
1: Severim. Çok güzel ama. Ben otçu
0: Acı
1: sen.
0: çorban pişiyor. Kahve fincanlarım burada. Kesme tahtamı aldım. Bıçağımı aldım. Kahvaltılık oraya güzel takım çıkarmışım. Yani her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yeter ki sizler ekranda bizlerle kalın. Bak, gerçekten hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok izlenecek bir şey kalmadı ekranlarda. Bizler burada her gün sizin için hanımlara diyoruz ki bugün ne pişirsem derdi yok. Sorunu yok. Al Serpil'im.
1: Onları
0: Enginar'ın
1: versene. Sen gel bu
0: sen
1: tarafa.
0: şunları al.
1: Ha, doğru söyledin ya.
0: Enginar'ın sen benim evimdekinde niye göz diktin?
1: Ne bileyim, burun ucunu görmemen.
0: Allah'ım
1: Sence nasıl bir
0: yarabbim.
1: duygu acaba?
0: Olsun. O da
1: Sen de olur musun böyle? Bazen
0: normal.
1: bakarım ama körümdür ben.
0: Onun tarifi yaptık. O da normal olsun. 10 tane lezzet hazırladık
1: Olsun,
0: sabahtan
1: bu
0: beri.
1: bizim işimiz. Bir hafta yatacaksın.
0: Kimse görmeden. Kimse görmeden.
1: Yıllık izne çıkaracağım bir hafta
0: Hayırdır
1: senin.
0: ne? Ne oluyor ki Nermin'in hayatında?
1: Şimdi şöyle bir karar aldım.
0: Ne aldın?
1: Dedim ki,
0: Dediler ki Serpil dayanamaz ağzından kaçırıverir.
1: ben boş boğaz mıyım? Şöyle bir karar aldım. Ama bu tabii senden onaylı bir karar. Dedim ki yeter ya. Yeter yani. Nermin bunu çok istiyordu. Madem istiyorsun, al git. Bir hafta yıllık izin. Yok, şaka yapıyorum. Bir hafta falan değil ha bu arada. Şimdi abartıyorum, abartmasaydı
0: Bizim
1: ya.
0: ekip çok şanslı ha. 2 haftada bir yıllık izni çıkıyor zaten maşallah bu aralar. Ama Serpil Hanım çok yorulacağız.
1: Ne yapalım yani? Ekmeğimizi çiğnemeden yutabiliyor muyuz Nermin Hanımcığım? Yutamıyoruz. Yalnız Nermin, sana bir şey daha söylemek istiyorum.
0: İki
1: Erişteye
0: şey
1: de
0: söyle.
1: yani nasıl bir dokunuş getirdik arkadaş, yani eriştenin de 40 çeşitini yapıyoruz bak.
0: Şimdi bak, erişte deyince de bizim yine yöresel lezzetler devreye çıkıyor. Bu erişte yıllardır günümüzde yapılıyor, köylerde saklanıyor. Saklama koşulları açısından çok kıymetli çünkü bozulmuyor. Kurutulduktan sonra yıllarca saklayabiliyorsun. O kadar güzel bir
1: Vallahi.
0: nimet ki. Yani atalar çok eskiden düşünmüş yani
1: Nasıl
0: bugünümüzü.
1: öngörüşlü
0: Tabii
1: insanlar.
0: canım, hani ne yaparız, ne ederiz, bir şekilde kışlığımızı nasıl çıkartırız? Kalabalık aileler Serpil, altlı üstü
1: Hey, değil
0: teyzeler,
1: mi? Karkış
0: yengeler,
1: olunca.
0: amcalar, karkış, sokağa çıkamıyorsun, market yok, bakkal
1: Vay.
0: yok. Bu erişte valla muazzam bir şey yani.
1: Tamam, ben kendi adıma su düşün şimdi. Ben de kadın mıyım? O kadınsa ben neyim? Yani.
0: Kadın canım, biz de yapıyoruz yani şimdi.
1: Yok.
0: Sen de bu
1: Kadın.
0: kadar kendini şey
1: Ama
0: yapma.
1: şimdi düşünsene
0: O
1: kadın.
0: zamanın şartlarında aşkım onlar çok iyisini
1: Tarlası,
0: yapmış.
1: tapanı, bağ
0: Ama bu zamanın
1: bahçesi. Vay.
0: şartlarında mutfağa girmeyen bile kadın var. Bunu da unutma yani.
1: Olsun, belki
0: Kendine
1: gene de kendim.
0: haksızlık yapma yani. Yani
1: Gel.
0: sen zaten böyle kendini küçümsediğin için böyle kendini
1: Gömmek de üstüme
0: mutsuzsun
1: yok.
0: yani.
1: Mutsuz muyum ben?
0: Evet, mutsuzsun
1: Niye
0: Serpil.
1: ki?
0: İşte kendini beğenmiyorsun.
1: Yalan.
0: Evet, sen
1: Ben
0: kadın yerine
1: beğeniyorum.
0: kadınsın. O zaman ben de kadınım diyeceksin.
1: Ben
0: Kızım,
1: öyleyim
0: senin
1: zaten.
0: elinde mantın, içli köften, her şeyin hazır. Kim yapıyor şimdi bu zamanda?
1: Ama
0: Gidiyor
1: hayır, ben
0: hazır
1: şey için
0: alıyor.
1: söyledim Nermin. Hani şimdi o
0: O
1: dönemdeki...
0: dönemde ama hayat şartları o şekildeymiş Serpil'ciğim.
1: işte onun için dedim ben de.
0: Bu dönemdeki hayat şartlarında biz en iyisini yapıyoruz. Bak, bunu unutma. Biz en iyisini yapıyoruz. Ekran başındaki bütün hanımefendiler de en iyisini yapıyor. Ay elimi sildim, tezgahı sildim. Görüyor musun?

0: Sosu yaptım.
1: Biz elimize el alışkanlığı alıveriyoruz hemencik. O da silinmiş gibi gözüküyor. Ay ben bunun kabını getireyim Durcan'ın içi.
0: Bak.
1: Burada mı dökeceğim?
0: Evet evet.
1: Karıştıralım ya.
0: Karıştır burada güzel armağanla bak. Sosa bakar mısın yakından? Şu kıvama bakar mısın? Şu akışkanlığa. İçindeki portakal suyuyla enginarın nasıl özleşeceğine, nasıl birbirine yakışık alacağına. Ya Rabbil Alemin bak. Günün en lezzetli, en masum, en güzel salatasını yaptık. Bak. Bunun içinde enginar olduğunu kimse anlamaz. Kocana da yedirtirsin, çocuğuna da yedirtirsin valla. Demezler ki biz bunu evdekilere yedirtemeyiz diyemezler.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Benim bankam iş bankası.
10: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
11: Ben mi?
10: Evet.
11: Ne sunacaktım?
10: Sence?
11: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
10: Ve?
11: Ben isterim, iş cebim yapar.
10: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
9: Bankam iş bankası.
12: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
13: Ben bilirim, ben bilirim.
14: Hadi başamalos.
15: Oo!
14: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
15: O zaman herkesi benden

0: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.700.

0: 50'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da

0: geldin. Hasret bitiyor.
1: Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
2: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
3: Abla ben yaptım dedi. Çok pişmanmış. Keşke yapmasaydım.
1: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Zala Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
4: Çağla'yı babası öldürdü.
5: Neyi kapatacağım ya?
1: Bir süs vermeye çalışmamış.
6: Elimizde 3 ayrı DNA var.
7: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
1: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmişin iyi püskü
11: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim, bim, bim, kalbimde benim.
4: Bim, bim. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı.

0: KOPTA 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
8: Serpil Hanımcığımdan bir bıçak istiyorum.
9: Bay bay bay.
8: Sence hepsini kesmeli miyiz? Tırtıklıyla mı kessek?
9: Ya o tırtıklı bozuyor Nermin. Geri çekerken bozuyor. Şimdi bunun
8: böyle
9: yapısı ince.
8: Şart. Şart.
9: Evet, yok. Bak ben sizinle onunla yapacaksın sen. Ben inanıyorum.
8: Getir. Ben de inanıyorum.
9: Ben de. Bak sana ben inanıyorum.
8: Ben de inanıyorum.
9: Önce şu kenarını uçursana. O orası
8: gitsin. Önce buradan böyle alacağım ben.
9: Hart diye.
8: Evet. Çünkü şunu göstermek istiyorum.
9: Vay vay vay vay vay.
8: Muazzam. Buraya çevirir misin Serpil Hanım? Tam olarak istediğim görüntü. Yakın zoom gir şey Hüseyin Hocam diyelim. Serkan Hocam zoom gir. Bak hocam. Bak hocam. Muazzam. Yani ayrı sosu hazırladım. İçine ayrı koydum. İçine ayrı sardım falan. Yok yani.
9: Bak. Olmadı deyip sana böyle yaparmışım.

0: kız Serpil, kesemiyorum.
1: Heyecan mı yaptın?
0: Hayır.
1: Gel,
0: Makas
1: gel.
0: kesmiyor.
1: Ben onu yapacağım.
0: Yapacağım mı?
1: Aa, aa.
0: Kaç ben... para kurtarır Serpil?
1: Aa, söyleyemem şu an. Derler ki, aa, Serpil onu da çok şey istiyor.
0: Çok aa, para. Beni veriyorsun Serpil.
1: Bak daha neler yapacağım ben. Sen gör.
0: Yediniz ayvayı.
1: Ay. Bak sen gör.
0: Diyorsun.
1: Ben kız tarafıyım abi.
0: Serpil Hanım. O kadın bundan tadım yapar mı? Bakayım beğenecek misiniz? Şurada size ayırdım. O kadın.
1: Adım Serpil, soyadım Kök. Ben de memnun oldum tatlım.
0: Tadıyorum şimdi de.
1: Bak şey aslında
0: şunu bir tatsana, ben de tatacağım.
1: Nermin. Şimdi ben mesela nasıl anlatırım bunu? Tadına bakıp, siz çünkü tadına bakamadığınız için.
0: Yüzümüzden anlamaları lazım Serpil.
1: Yani başka ne olabilir sebep? Allah sen yayın sonrası zaten yiyoruz biz bunları ki.
0: Bak şimdiki gibi. Bu kadın da tatsın bakayım. O kadın bu kadın. Bu kadın da beğendi, o kadın da beğendi. Yapın kız. Ama böyle istemem Serpil, böyle isterim.
1: Ne o?
0: Sunumu.
1: Ha hocam oldu.
0: Dans etsin.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bomba. Ben söyleyeyim size. Bak. Tadı, tuzu, şekeri, vanilyası, aroması.
0: İki kadın da beğendi. O kadın da bu kadın bayıldı. Bayıldık. Bayıldık.
1: Gel
0: takke. Al takke, ver takke.
1: Dur.
0: Vallahi bu kadın burada sığar mı?
1: Bu kadın bunu buraya sığdırır Nermin. Dur, dur bekle.
0: Üstüne pudra şekeri de lazım.
1: Ha, geliyor hocam, o da geliyor.
0: Ay Allah sizi inandırsın. Çok seviyorum ben izleyicimi ya. Vallahi eleştirenleri de seviyorum. Böyle garip yorumlar yapanları da seviyorum kız ben sizi.
1: Vallahi.
0: İyi ki varsınız. Ne yapayım? Biz kiminle yoksa böyle izleyecek
1: sohbet,
0: bizi?
1: Muhabbet
0: sohbet
1: edeceğiz.
0: Çorba. Acı çorbamız.
1: Bombe.
0: Allah Allah, bu nasıl sevmek. Ya Rabbim, içindeki mısırı mı, tavuğu mu, acı sosu mu?
1: Kadın.
0: Ya Rabbil Alemin, bu burada kadın. Sebze zeminde, üstte mantısı, içinde yağ ile maydanozuyla özleşmiş. Ya Rabbil Alemin, burada bak erişteye bak, Allah ne nimetler sunmuş. Bak bu kadın bunu beğendi, o kadın da beğendi.
1: Ondan bak, çekmeceden alır mısın şey?
0: Yani muazzam bir görüntü.
1: Şu şurada kalsın.
0: Muazzam bir tablo. Vallahi bir al reji yani. İlla söyleyeyim mi? Bir şey gelince aa yapıyorsunuz.
1: Serpil olsa gülersiniz.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: Ağzını istedim diyorsun.
0: Yakınlaşıyoruz ve kar geliyor bak. Fırtına tipi başladı. Allah'ım, yapıyoruz bu sporu, seviyoruz bu sporu. Şu an bakar mısınız efendim? Masamızın lütfen bütünlüğünü gösterir misin Kadir'cim? Bak, çek onu da bir Serpil teyzesi.
1: Birbirlerinin üstüne gelmesinler herhalde.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.

Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün yine Bahçeşehir'deyiz. Türkan Hanım'ın villasındayız. Bugün burada buranın kurulumu için tüm ekip olarak, Beyaz Enerji ekip olarak buradayız. Doğukan Bey şimdi karşımızda. Doğukan Bey neler yapacağız?
1: Yine havuz başındayız Çiğdem. Evet. Yine havuz başındayız. Burada Bahçeşehir'deyiz sevgili izleyenler. 20 kW'lık bir güç kuracağız burada sevgili Çiğdem. Onlar da artık elektrik faturasından kurtulmuş olacaklar. Burada biraz daha fark şu. Türkan Hanımların eşinin ve kendisinin ve çocuklarının da elektrikli arabaları var. Dolayısıyla buradaki elektrik sarfiyatı daha da fazla olacak.
0: Daha fazla olacak.
1: Evet. Dolayısıyla bugün yine burada bir kuruluma başlayacağız. İnşallah Allah utandırmasın. İnşallah ara ara da böyle sunumlarla da beraber inşallah neler yaptığımızı, neler ettiğimizi de izleyenlerimize göstereceğiz. Dediğim gibi kıymetli izleyenlerim, bir an önce güneş enerjisini herkes geçsin Çiğdem. İmkanı olan bir an önce geçsin. Olmayan imkanlarını zorlasın. Böyle büyük sistemler kurmaya gerek yok. Yani buradaki tüketim fazla. 20 kW'lık evet. bir güç kurduk ama buradaki tüketim fazla. Dolayısıyla 15 bin lira gibi bir elektrik faturası burada söz konusu. Ama hani faturası 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gelenler de bu sistemi kurabilir. Bu kadar büyük bir sistem kurmalarına gerek kalmaz. Bir soru daha var. Sevgili izleyenler, elektrik faturası 500 bin lira, 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira gelenler, bu sistem sizin için uygun bir sistem değil. Yani bu maliyette hani amorti süresi bakımından
0: evet, uzun
1: düşük.
0: Süreceği
1: uzun sürecek. Yani elektrik faturası 2500-3000 liranın üzerinde gelen vatandaşlarımız ya da elektrikli araba almak isteyen, arabamı da evden şarj edeceğim, geleceğe yönelik konuşuyorum bunu. Ya da işte evimin ısıtmasında doğalgazdan kurtulup elektrikle ısınmak istiyorum diyen izleyicilerimiz için bu çok cazip. Ama elektrik faturası 500 lira, 600 lira, 1000 lira olanlar için bu sistem çok cazip değil. Yani rakamsal olarak, dönüşüm süresi olarak çok cazip değil.
0: Anladım. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Kıymetli izleyenlerim, ben her programda söylüyorum, biz güneş enerjisi yaparken bir sanat eseri gibi, bir ressam gibi çalışmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işten de gurur duymak istiyoruz ama bu sefer hiç haddimizi aşmayacağız. Yanımızda profesyonel bir ressamımız var, Türkan Hanım var. Yine biliyorsunuz Bahçeşehir'deyiz. Nihat abinin hemen yan taraftaki villasını yapmıştık. Türkan Hanım geldi, dedi ki Doğukan Bey ben aynısından istiyorum dedi. 2-3 kelime söyledi, gitti ve biz buradayız. Türkan Hanım, öncelikle sizi tanımak çok güzel. Ben çok mümin oldum sizin gibi böyle bir... Gerçekten resimlerinize de baktım, izleyenlerimizden de bir yandan da görüyor. Önce Türkan Hanım kimdir, sizi bir tanımak istiyorum.
1: Türkan Taybara, Tunceli'yim. Yaklaşık 8 yıldır Nihat abilerle komşuyuz. Birlikte taşındık buraya.
0: Tabii şimdi sizin eserlerinizi görünce böyle hani ben artık böyle artık kendi yaptığım işi unuttum. Biraz ressamlık nereden geliyor? Resimle ilgili ilişkiniz nedir? Nereden başlamıştır? Biraz işin o tarafını anlatalım izleyenlere.
1: Evet. Ben aslında laboratuvar teknisyeniydim. Yaklaşık 25-28 yıl önce resme bir şekilde bulaşmış oldum. Sonra belli bir süre sonra istifa edip tamamen resme odaklandım. Resim üzerine biraz grafik tasarım okudum. Onu da bıraktım. Tamamen kendimi atölye çalışmalarına verdim. Yaklaşık 25 yıldır profesyonel ressamlık yapıyorum.
0: Peki gelelim güneş enerjisine. Evet. Bu güneş enerjisi fikri tamamen sizden çıktı. Ben eşiniz de tabii bir mühendis her şeyden önce ama işin elebaşı sizsiniz diyorum. Ben öyle diyorum şirin anlamda. Güneş enerjisiyle ilgili düşünceniz neydi? Biz Nihat abiyle kurduk.

0: yaparken neler düşündünüz? Hemen ben de istiyorum demekteki motivasyonunuz neydi?
1: Şimdi daha ben çok fazla ev videoları izliyorum. Hı-hı. Yurt dışında ev yani çok fazla ev videoları takip ediyorum falan. Orada kendi kendini yetebilen evler yapıyorlar. Hı-hı. Elektriğini, suyunu falan hepsini kendi. Evet. Sizi de görünce Nihat abim de yanlış yapmaz diye düşünüp bu konuyla ilgili biraz da bilgim vardı. Sonuçta bizim havuzumuz var. Evet. Evimizde çok fazla elektrik sarf ediliyor. Araçlar var. Klima var. Neden havuz kışında kullanmayalım elektriği işte ısıtmaya dönmesin falan diye düşünerekten böyle bir karar aldık. Umarım güzel olacak.
0: İnşallah arkadaşlar çalışıyorlar. Gözlemleriniz nelerdir bir sanat insanı olarak bizim bu güneşle ilgili bu genel anlamda doğanın aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi ben aslında çok şaşırmadım yani sizin gibi sanata düşkün olan insanlar doğaya da çok saygılı doğaya da çok dürüst oluyorlar. Bu yenilenebilir enerji aynı zamanda biliyorsunuz doğada doğa dostu da bir şey. Her sizin kullanmış olduğunuz her üretmiş olduğunuz elektrikte bir ağaç dikiliyor sizin için. Dolayısıyla ben sizin gibi sanatkar insanların bu anlamdaki bakış açısını güneş enerjisi ile ilgili izleyicimize buradan neler söylemek istersiniz? Ben sizin gibi bilinçli insanların ben söylüyorum yani lütfen imkanı olanlar bir önce güneş enerjisine dönsün diyorum ama siz ne söylersiniz?
1: Ya bence de imkanı olan herkesin hani küçük de olsa hani bizim evimiz biraz büyük. Büyük olduğu için daha geniş kapasiteli bir sistem kuruyoruz. Ama küçük evlere de daha küçük sistemler kurulabilir. Hem elektrik gitti, jeneratör bozuldu. Böyle dertlerimiz olmayacak. Hem doğayı doğru kullanacağız.
0: Kesinlikle.
1: Doğadan aldığımızı güzelce kullanacağız. Ya zarar da vermemiş olacağız doğaya. İşte böyle bence herkesin evinde olmalı. Bence sistem zaten bir süre sonra buna dönecektir yani.
0: Kesinlikle. Ben burada en çok şunu önemsiyorum. Sizde de mesela kızınızın, çocuklarınızın arabalarınız hep elektrikli. Şimdi fosil yakıtlar biliyorsunuz çevreyi çok kirletiyor. Tabii. Dolayısıyla biz güneş enerjisini kullanırken aslında aynı zamanda fosil yakıtlardan da kurtulmuş oluyoruz ve temiz ve çevreci bir ülkeye kavuşmuş oluyoruz.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz. Yani bir süre sonra zaten sistem tamamen buna dönecek diye diyorsun.
0: Ben hayırlı olsun diyorum inşallah. Ben sizin gibi bilinçli izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii eşi beyefendi Orhan Bey de bir mühendis, o da bir makine mühendisi. Bu arada çok güzel bir köpeğimiz var, prensimiz var burada. Ona da ara sıra oynuyorum. Sağ olsunlar. Çok bilinçli insanlar. Ben zaten genelde hep benim programımda da söylüyorum. Benim bu sistemi kurduran insanlar, böyle eğitimli, bilinçli insanlar bunun çok çok farkında ama Türkiye Hanım dediği gibi herkes ileride buna zaten dönecek. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Artık elektrik faturası ödemeye gerek yok. Havuzlarını çok rahat kullanabilirler. Araçlarını bedava doldu şarj edip fıldır fıldır gezebilirler. Dolayısıyla hepsine hayırlı olsun diyorum.
1: Teşekkürler.

0: Kıymetli izleyenlerim, yine enerji sistemleri mühendisim sevgili Mehmet Özunca ile beraberim. En sevdiğimiz bölüme geldik. Gelinlik kız gibi sistemi yerleştirdik. Bütün bağlantıları, bütün her şeyi çok iyi bir şekilde yaptık, bitirdik. Tabii ki artık bundan sonra Türkan Hanım ve eşi Orhan Bey artık güneş enerjisinden yararlanacaklar ve artık onlar da elektriğe para ödemeyecekler. Çünkü güneş ne yapıyordu? Güneş para istemiyordu bizden, değil mi?
1: Güneş
0: para istemiyor. Yani güneş bize fatura göndermiyor. Mehmetciğim, eline koluna sağlık. Yine güzel bir iş yaptık. Yine keyifli bir çalışma oldu. Evet. Hemen yan tarafta Nihat Bey'in villasından sonra geldik buraya.
1: Yan tarafı yaparken Türkan Hanım zaten bizle iletişime geçmişti. Gelip bir misafirimiz olmuştu. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Anlattık, onu da kafasına yattı. O da istedi. Aradan bir hafta geçti zaten herhalde. Bir hafta 10 gün gibi. Buraya geldik, yine malzememizi aldık, kuruluma başladık, bitirdik, temiz bir sistemi kurduk.
0: Yani Nihat abinin aslında kopyası oldu bir anlamda.
1: Aynen öyle. Birebir aynısı olmasa da hemen yaklaşık aynısı oldu yani, diyelim.
0: Evet, şimdi buradaki gücümüz 20 kW'lık bir güç kurduk burada. Gasponumuz burada, invertörümüz burada, bağlantı yerimiz güzel. Burayı biraz hazırlarken biraz tabii ki zorlandık Mehmet. Özellikle gasponosunun olduğu yer ve işte invertörün, yani bu sistemin kurulduğu yer. Tamam, biz çatıdan yukarıdan elektriği aldık, buraya getirdik ama buradaki işlemler çok önemliydi. Nasıl oldu, neler yaptın biraz anlat istersen.
1: Aslında burada Nihat abinin orada daha problemliydi. Orayı yaparken...

0: Elektrik sadece su tesisatının içinde, işte bodrum bir dar bir alandaydı.
1: Yani
0: Oradan
1: şuradaydı.
0: aynı yer şuranın
1: Aynen.
0: içindeydi.
1: Aynen.
0: Burada gördüğünüz gibi sayaç dışarıda. İşte işimiz biraz daha kolay oldu.
1: Hı.
0: Buradan da seramik kaplaması vardı arkadan.
1: Hı.
0: Onu kırmayalım, uğraşmayalım diye biraz titiz çalıştık.
1: Hı.
0: Neyse de bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Türkan yengemize.
1: Peki. Mehmet, bazen diyorlar ki ya Mehmet mühendis mi, amele mi, her şeyi Mehmet yapıyor. Biliyorum sen çok titizsin, her işi başından kontrol etmek istiyorsun. Sonuçta elektrik tehlikeli bir iş. Sen işine aşık bir adam mısın? Öyle gözüküyor dışarıdan.
0: Yani işimi severek yapıyorum. Doğrudur. Hani normalde mühendis olarak çalışan çok fazla görmedim. Hani eline tornavida yağsın, matkap alsın, iş yapsın.
1: Hı.
0: Ben kendime bu konuda yetiştirdim.
1: Hı.
0: Seviyorum da, yaptığım işten keyif de alıyorum.
1: Hı.
0: Keyif alınca da çalışmak da keyifli oluyor diyelim.
1: Peki biz de Mehmet ekibiyle çalışmaktan keyif alıyoruz. Kıymetli izleyenlerim, dediğim gibi hayırlı olsun ev sahibimize. Ben herkese söylüyorum. Gücü olan, imkanı olan bir önce azıcık güneş enerjisine geçsin. Güneş enerjisiyle birçok evinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Isınmadan arabanızın şarjına kadar, evinizin elektriğine kadar, havuzunuza kadar her şeyi karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla ben herkese söylüyorum. Gelecek zaten enerji, gelecek zaten dünyanın gidişatı da oraya. Herkesin bir önce güneş enerjisini yapmalarını tavsiye ediyorum ben. Tabii ki burada önemli konulardan bir tanesi de şu sevgili izleyenler, kurulum ekibinin başında mutlaka bir mühendis olmalı. Yani biz bütün programlarımızda, bütün çekimlerimizde her zaman biliyorsunuz bizim programlarımıza zaman zaman Zehra oluyordu, zaman zaman Mehmet oluyor, zaman zaman başka mühendis arkadaşlar mutlaka bu işin başında olmalılar. Bu bir mühendisliktir. Bu böyle hani mahalledeki bir tane işte bizim elektrikçi var, bu işlerden anlıyormuş, işte iki panel attı, bir akü koyduğuyla olacak iş değil. Dediğim gibi şöyle tertemiz güzel bir işiniz çıksın, sisteminiz şıkır şıkır çalışsın, uzun yıllar hizmet etmek istiyorsanız mutlaka bir mühendislik hizmeti alın. Fiyata göre hesaplama yapmayın. Bizim insanımız maalesef, bizim Mehmet, toplumumuz biliyorsun hep fiyat kıyaslaması yapıyor. Ama elektrik konusu olduğu zaman, konu enerji olduğu zaman lütfen fiyat her zaman en son konuşulan şeydir. Tekrar ev sahibimize hayırlı olsun. Ben Mehmet'e ve ekibine de tekrar teşekkür ediyorum.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler. Altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onları artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, bir saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar

kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsanız o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerine doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü. Aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım hem onları anlatalım. Bir de burada ne atalım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayıramış çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şeyi

0: açtık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kW'lık bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
1: Zaten onu da soracaktım yani neye göre
0: değerlendirdim. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım. Onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyin çalışacak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir. Efendim söyleyeyim. Televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendim. Evin lambalarıdır. Bunu rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
1: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
0: Tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan işte evin yapısal sorunlu olabiliyor. Farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda her şey hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ersi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
1: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz. Elektriğimizi açıp gidiyoruz
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız gideceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim. Gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
3: Evet. Acayip mutlu olmuştu artık.
0: Bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey bunu gördük burada değil mi? Aynen.
3: Bugün hatta can rahat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
0: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şey yapıyor. Hiç elektriği olmayan yerler bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık? Ne ettik?
3: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
3: 10 kW gücünde hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
0: Saatte.
3: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
0: bir panel. 1 saatte dolduracak. Paneli ne kadar düşürürsen
3: evet.
0: Süre o kadar
3: uzayacak. Hani şunu da yapabilirdik biz atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
0: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
3: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
0: Şimdi sevgili izleyenlerim burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı da Okan Bey biz TikTok'ta niye yokuz diye TikTok'ta da Beyaz Enerji programı, TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin yani siz bize bir şey soruyorsunuz.

0: musunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor. Bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten canhıraş bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kaliteli sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
1: Evet, doğrudur.
0: Sağ olun, ben çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdem'cim şu elektriği bir açıp kapatır mısın sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir dipnot düşmek isterim. Hem tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayla da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendime söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendimi onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben seni rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ve şu anda ışıklarım yandı. Ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için... mağdur durumdayız.
0: Hı hı. Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektriği gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava, her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt pişimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Her şeyi
1: evet,
0: şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar aynen dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, yine güzel bir mekandan huzurlarınızdayım. Mersin'deyim sevgili izleyenler. Mersin'in Gülnar bölgesindeyim. Daha doğrusu aslında bir anlamda burası Toroslar. Torosların devamı. Sevgili Hasan abi, kendisi sağ olsun 6 ay önce bir konuşmuştuk, sonra tekrar konuştuk. Bugün kısmetse onun buraya 10 kW'lık bir güneş enerjisini, depolamalı bir güneş enerjisini kuracağız ama önce Hasan abi bir tanıyalım. Hasan abi önce seni bir tanıyalım.
1: Ben Hasan Ulupınar. Emekli memur, hanım da emekli öğretmen. Emekli olduktan sonra, Covid'den sonra buraya yerleşmeyi düşündük. Tam ama tam yerleşmedik. Kışları Ankara'da, yazın da burada. İşte elimizden geldiği kadar bağ bahçe işlerini, yani ticari olmamak kaydıyla.
0: Hobi bazında.
1: Ya, yapıyoruz. İşte burası da babadan kalma. Elimizden geldiği kadar uğraşmaya çalışıyoruz tabiatla.
0: Şimdi Hasan abi önceden de araştırmış, birkaç firmalara da görüşmüş. Evet. Çok aklına da yatmamış. Bana da sordu, dedim ki abi o sistem olmaz dedim. Yani senin evet. ihtiyacın olan sistem budur dedim.
1: Ben Ankara'da sorduğumda benim burada bir de kuyu var. Yaklaşık işte 100 metre derinliğinde 3 beygir motor var. Sorduğumda Ankara'da dediler ki panelin kuyunun paneli ayrı olacak. Şeyin paneli, evin paneli ayrı olacak dediler.
0: Genelde çok soruyorsunuz ya, benim böyle işte yazlık evim var, çiftliğim var ya da efendime söyleyeyim yazlığım var, villam diyoruz ama bir de kuyum var. İşte ben kuyunun elektriğini, kuyu için kurduğum güneş panel elektriğini evde kullanabilir miyim? Evde kurduğumu kuyuda kullanabilir miyim? Yani hem kuyumu çalışacak hem de evimin elektriğini nasıl sağlayabilirim? Çok soruyorsunuz bana. Aslında burada bir taşla iki kuş vurmuş olacağız biz. Burada yapacak olduğumuz sistemde biz Hasan abinin hem kuyusunu hem de evini çok rahatlı bir şekilde çalışacak, rahat bir şekilde çalışacak, 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Nasıl kuruyoruz? Hadi yine hep beraber izleyelim.

Kıymetli izleyenlerim, tabii ki kurulumuz devam ediyor. Ne kurduk kıymetli izleyenlerim? 18 tane 620 wattlık son teknoloji güneş panellerini koyduk. Aynı zamanda 10 kW hibrit invertör koyduk. Hibrit invertör koymamızdaki bir amaç da kıymetli izleyenlerim, bu hem akülü sistemi çalıştırabilen hem de şebekeye bağlı olan sistemi çalıştıran çok akıllı invertörler bunlar. Ki Hasan abinin burası ileride şebekeye de bağlanacak. Şebeke bağlantısı yapılacak. Biz ona göre şu anda burada bir altyapı yaptık. Tabii ki Hasan abinin burada en çok elektrik tükettiği kalem ise burada bir kuyusu var kendisinin. Bu kuyudan suyunu temin ediyor kendisi. Tabii burada 3 beygirlik bir kendisinin pompası vardı. Biz buraya 5,5 beygirlik bir güç kurduk. 4 kW 5,5 beygirlik ekstra bir sürücü daha kurduk. Yani biz burada ne yaptık kıymetli izleyenlerim? Güçlü bir üstte panel yapısı, altta güçlü bir invertör. Efendim, aynı zamanda da bütün gücü akıllı şekilde dağıtacak, yayabilecek. Bir de aynı zamanda bunun yanına sürücü ilave ettik. Burası çok daha rahat çalışabilecek olan, Hasan abinin elektrik ihtiyacını 24 saat karşılayabilecek olan bir sistemi burada kurduk. Panel montajının ardından aşağıda invertörlerin, efendim söyleyeyim, GES panosunun ve akülerin montajını da ekranınıza getireceğiz.

Sevgili izleyenlerim, çatıda artık işimizi bitirdik. Çatıda panellerimizi yerleştirdik. Uygun şekilde, projeye uygun olan bir şekilde güneş panellerimizi yerleştirdik. Şimdi hep şunu soruyorsunuz. Doğukan Bey, değişecek olan sayaç hangi sayaç değişecek? Şimdi kıymetli izleyenlerim, sistem şöyle çalışıyor. Hani yukarıda bizim güneş panellerini kurduk. Yukarıda bir güç oluşturduk ya. İşte siz aslında bana soruyorsunuz. Doğukan Bey, işte paneller benim kuyumu çalıştırır mı? Paneller benim klimamı çalıştırır mı? Panellerin sizin kuyunuzla direkt bir alakası, bir işi yok zaten. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri

uygun şekilde, projeye uygun olan bir şekilde güneş panelimizi yerleştirdik. Şimdi hep şunu soruyorsunuz. Doğukan Bey, değişecek olan sayaç hangi sayaç değişecek? Şimdi kıymetli izleyenlerim, sistem şöyle çalışıyor. Hani yukarıda bizim güneş panellerini kurduk. Yukarıda bir güç oluşturduk ya. İşte siz aslında bana soruyorsunuz. Doğukan Bey, işte paneller benim kuyumu çalıştırır mı? Paneller benim klimamı çalıştırır mı? Panellerin sizin kuyunuzla direkt bir alakası, bir işi yok zaten. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri

0: düşündüm. Bir tane de burada hediye etmiş olduk. Son olarak neler sormak istersin? Güreş arası yaptırmak isteyenlere ne mesajın olur?
1: Ya ben önceden sordum, araştırdım zaten. Yani şimdi bir kış boyunca, hatta iki sene bir Ankara'da ben kendi fizibilitemi yaptım. Nasıl olur, malzemeler nasıl alır, nereden alır, ne edilir, araştırdım, soruşturdum. En son size geldim.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra kafada ha şu şekilde şu şekilde olacak. O zaman benim şartlarıma uyuyor dedim. Yaptırdık Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısı olur.
0: Biz de elimizden geldiği kadar burada çok güzel, son derece kaliteli ürünlerle iyi bir sistem kurduk. Burada herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben abi dediğim gibi ben elimden geldiği kadar amacım şu: insanları güneş enerjisi konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve teşvik etmek. Enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük, biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinç çok çok önemli. Emin olun Hasan abinin buraya yatırmış olduğu yatırım öyle çok büyük de bir yatırım yapmadı. Bugün bir cep telefonu insanlar 150-200 bin lira verip çok rahat hava atabiliyorlar ama Hasan abinin kazandığı şeyi hiçbir zaman kazanamayacaklar. Dolayısıyla burada tabi buranın en önemli unsurlarından bir tanesi, bölgede çok sık elektrik kesintisi oluyordu. Hasan abiye burada biz 10 kW'lık lityum akü depolama da yaptığımız için bölgede elektrik kesilse bile Hasan abinin elektriği kesilmeyecek. Ben emeği geçen herkese, başta sevgili mühendisim Mehmet ve ekip arkadaşlarına, hepsine çok çok yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka kurumda görüşmek üzere. Mersin'den mutlu herkese selamlar, sevgiler.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarında

0: Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim, ben
2: bilirim. Araba şamalos.
3: Oo!
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
4: boya muslu ol. Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
0: takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
11: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: başka.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü mi ev? Diyemiyorsan... Yeni et...

0: telif elif meyve var.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Beyaz Enerji devam ediyor.
16: Sevgili izleyenler, sizlerin

Çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2 artı 1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var. Ne kadar güneş enerjisi maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartları olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurul. Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait, bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli? Sevgili izleyenler, bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler, bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çoban arabanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengül. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

ile tekrar karşılaştık. Sizi bize, bizi size kavuşturan Rabbe hamdolsun. Beyaz TV ekranlarında artık klasikleşmiş, hafta sonlarında evinize bizi misafir etme vesilesi kılmış olduğumuz Geçmişe Yürüyen Adam programı başlamıştır. Bu programda size geçtiğimiz hafta Laleli Camii'nin önünden ve arkasından bazı fotoğraflar çektik. Yanındaki Harık Zedeganlar Apartmanı'ndan çektik ki şu an hala arkamızda bulunmakta. Laleli Camii'nin temel taşlarını gösterdim. Hazire'yi gösterdim. Sebil'i gösterdim. Bugünse kaldığımız yerden, yani Laleli Camii'nden Aksaray'a doğru, Pertevniyal Valide Sultan Camii'ne doğru ve belki de Yenikapı'ya doğru bu tarihi yürüyüşümüz devam edecek. Sizlerle birlikte tarih üzerinde yürümeye, sizlerle birlikte fotoğrafları malzeme ederek geçmişe doğru yürümeye ahdettik, ceddettik. Şimdi sizler evlerinizde, bizlerse arazide geçmişe yürüyen adam ailesi olarak hazırsanız başlayacağız. Biz çok hazırız. Siz de hazır mısınız? Hazırız der gibi bakıyorsunuz bana. Ben o elektriği alıyorum o halde. Bismillah. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam başladı.

Günümüzden 47 sene öncesine, 1978'lere doğru gidiyoruz. Nasıl kalabalık ama? 2025'te bomboş olan, durun ben de kuyruğa gireyim. Kuyruktan artık ne alacaksak o kuyruktaki hakkımı kaybetmeyeyim ve o kuyruğa gireyim. Bu kuyruk biraz daha derin gidiyor. İlerilere doğru gidiyor. Kalabalıkların olduğu yerde bir dükkan var. Kameraman kardeşim Fikret'le o dükkanın ne olduğuna dair konuştuk. Ortak kararımızı söylüyorum. Sanırım bir fırın. Ve sanırım şu an burada durmuş olan ve sizin şu an şahit olduğunuz 1978 yılı kuyrukları ekmeği bekliyor. Ben hatırlıyorum bu günleri. Ben 74 doğumluyum. 78'i, 79'u, 80'leri iyi hatırlıyorum. Ufaktım. 4-5-6 yaşlarındaydım. Amcamla birlikte, rahmetli amcamla birlikte ekmek kuyruğuna, yağ kuyruğuna, tüp kuyruğuna, salça kuyruğuna giriyorduk. Ülke derin bir bunalım ve buhran içindeydi. Bugün hiç önemsiz olan, bugün 5 dakika bile beklemeyeceğimiz bir nimettir ekmek. Fırına girersin, markete girersin, ekmeği poşetler, paketler çıkarsın. Ekmek kuyruğunun ne demek olduğunu bugünleri ve şu kuyrukları yaşamayanlar anlamazlar. Ekmeği kuyrukla ve karneyle alıyorduk. Tüpü, benzini, salçayı, her şeyi ama her şeyi, eve giren her şeyi, kuru fasulyeyi bile, pilavı bile, bugün marketlerin reyonlarında bizi bekleyen ne varsa her şeyi bile biz kuyrukla alıyorduk 70'li yıllarda. Sebep, 1974 yılında bütün dünyaya rağmen, dünyanın istememesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu Kıbrıs'a bir harekat düzenledi. Kıbrıs Barış Harekatı. Önce Temmuz'da, ardından Ağustos'ta. İki defa. 1974, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale ettiği zamanlardır. Bu müdahale Türkiye'nin ilerideki 3-4 yılını ipotek altına alacak olan bir müdahaleydi. İlk defa Türkiye'de sağcıyla solcu ve diğer etnik unsurlar bir araya geldiler. Bu ülkede artık ayrılık gayrılık yoktu. Cem Karaca ile Barış Manço omuz omuza veriyor, şarkılar söylüyordu. Bu ülke ilk defa bir bütünü yakaladı Kıbrıs harekatında. Fakat bütün dünya bize karşı gelmişti. Yapmayın bu harekatı, sonu acı olur demişti. Biz bütün dünyaya rağmen 1960'lı yılların başından beridir 74'e kadar zulüm gören Kıbrıs'taki vatandaşlarımız, Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına gitmeyelim mi? Orada inleyen bir Kıbrıs var ve Türkiye her türlü baskıya, her türlü boykota, tehditlere rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi.

dedi. Bunun sonunda çok katı, çok seri ve çok net bir biçimde bir boykot oldu Türkiye'ye karşı. En temel ürünler maalesef o günlerde anlaşıldı ki meğerse Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri diye bize anlatılıyordu. Yetmiyormuş demek ki, buğday eksiğimiz varmış demek ki, diğer ülkelerden alıyormuşuz demek ki bu kuyruk var. 1978 yılındaki bu kuyruk, bu ekmek kuyruğu fırının önündeki ancak Ramazan aylarında pide alırken gözlerimizin alışkın olduğu bu kuyruk bir ekmek kuyruğu. Demek ki yeterli olarak fırınımız, yeterli olarak buğdayımız yokmuş. 74'te Kıbrıs'a müdahale ettik ve bunun faturasını Türkiye çok acı ödedi. Önündeki 6 yıl boyunca Türkiye zor günler geçirdi. 1978'ler, rahmetli Necmettin Erbakan'ın başbakan yardımcısı olarak Başbakan Bülent Ecevit'le birlikte yapmış olduğu bu müdahale kimindir? Tek başına bir Ecevit projesi değildir. Tek başına bir Erbakan da değildir. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti devlet projesidir. Başbakanından Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanından bütün bakanlarına kadar, ordu teşkilatına kadar bir ordu projesi, bir devlet projesi. Kıbrıs'ı düşman işgalinden kurtardık ama önündeki 6 yılda şu kuyruk oluştu. Ben şimdi o kuyruğa doğru adım adım yavaş yavaş gireyim. Ekmek kalmayabilir. Çünkü karneyle ekmek veriliyordu. Çünkü her eve birkaç ekmek veriliyordu. Ekmeğimi bitmeden, fırında ekmek tükenmeden ekmeğimi alayım. Daha gitmek lazım. Şu abilere kadar gitmek lazım. Ben oraya kadar gitmeyeyim, zira aramıza başkaları giriyor. Kuyruktan yürüye yürüye şunu diyebilirim ki takvimler 1948, bir daha söylüyorum, takvimler 1978, takvimler 2025, aradan geçen 47 yıl, aynı açı, ekmek kuyruğu, bugün yürüyen insanlar, bugün ferahlık, bugün bolluk, aynı açı. İki fotoğraf şu an karşınızda.

1955 yılına geri dönmemiz gerekiyor bu yeni fotoğraf için. 1955 Henry Prost projeleriyle Laleli, Aksaray ve Beyazıt kısmını, bu caddeyi birbirine bağlayan yolları, bazen çukurları tümsek yapan, bazen tümsekleri çukur yapan bir çalışma oldu. Hatırlar mısınız? Geçtiğimiz programda bir hafta önce bir caminin temellerine kadar inildiğinden bahsetmiştim. Ve o caminin Laleli Camisi olduğunu söylemiştim. Önünde bulunan sebilin ve yanındaki türbenin temel taşlarını size göstermiştim. Ve demiştim ki eğer bu taşları ben 100 sene önce yaşıyor olsaydım dokunamazdım çünkü bunlar toprakta olurdu. Sonra eğildim, şu an toprak altındayım, sonra kalktım. Hatırladık değil mi? Şu an o camiyi görüyoruz. Aynı açı olamıyor. Zira şu an bulunduğumuz yerde Fikret, kameraman kardeşim Fikret, kamerayı koyduğu yerden şu kadar yaklaşık olarak yükselmesi gerekiyor. Yani yerle arası şu an 1,5 metre. 1,5 metre yukarıda olmamız gerekiyor ki bu açıyı tam olarak yakalayalım. Toprak kazıldı. 1,5 metre aşağıya inildi. Binaların temellerine, türbenin temellerine, sebilin temellerine, dükkanların temellerine inildi. Aşağıya doğru bir yokuş meyil vermek için bunlar yapılmak durumundaydı ve bunlar yapıldı. O yüzden 1955 yılında bu hafriyat çalışması ve bu yol düzenlemesi kapsamında bu cami de nasibini aldı. Tramvay geçiyor 2025'te. 1955 yılında eğer burada bakıyor olsaydık şu an demir parmaklıklarla kapalı olan şu yollarda binaların olmadığını, binaların olduğunu görmek için 1930'lara gitmek lazım. 55'li yıllarda binalar yok. Binaların olmadığını, binaların hafriyatlarının, yıkıntı harabelerinin yerlerde olduğunu görürdük. Şimdi o hafriyatın üstünden tramvay geçiyor. Buradan geçen programda da bol miktarda anlattığım gibi bir apartman bloğu, bir sokak vardı. Apartman bloğu yıkıldı, sokaklar yıkıldı ve kocaman bir cadde açıldı. Bu caddenin de tam ortasından tramvay yolu geçirildi. Bayağı bir şey değişti. Bu cadde üzerinde çok şey değişti. 1955, 2025 aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Takvimler 1958'i göstermekte. Artık 58 gelmiş. Yani 1942'de başlayıp 1957'de biten, 15 yıl süren İstanbul'un kendi kimliğinden sıyrılma hali ya da sosyal çılgınlığı artık bitti ve sükunete kavuştu. Zaten fotoğraftaki 1958 yoluna bakacak olursanız artık hafriyat kaldırılmış, binalar yıkılmış, düzleştirilmiş, yapılacak olan yapılmış ve asfalt dökülmüş. Asfaltlı bir yol, tertemiz bir yol görüyoruz, bomboş. Tertemiz ve bomboş bir yol görüyoruz. Bu yolun hemen arkasında şu an aramızda tramvay yolunun girmesinden dolayı tam da giremediğimiz, bu yüzden buralarda bir yerde anlatmak zorunda kaldığımız, açıyı da açıkçası biraz uydurduğumuz, bunu tam yapamayız. Neden? Çünkü burada kocaman bir iki şeritli tramvay yolu var. Tramvay yolu varken biz bu bölgedeki açıları tam olarak, mesela şu an tramvayın geçtiği durmak durumunda kaldım değil mi? O kadar yakınımda ki konuşamıyorum bile. O yüzden durdum ve bekledim. Tramvayın geçtiği yerlere konulan fotoğraf makinalarından çıkan fotoğrafları size gösteremiyoruz. Burası 1958'de sükunete ulaşmış, yıkılacak olan yıkılmış. Nasıl gürültü ama? Güya buralar trafiğe kapalı. İstanbul 18 milyon. Trafiğe ne kadar kapatırsan kapat, bu gürültüler buralarda olmak zorunda. Çünkü burası dünyanın en önemli metropollerinden, dünyanın en önemli mega kentlerinden birisi. Burası bir kent, bir şehir değil. Burası bir mega kent. Gürültüye alışık olmamız gerekiyor. Arkada bütün yol asfalt döküldükten sonra bile bir inşaat görülüyor. Demişler ki hazır biz bu yolları yapıyoruz, bari o zaman yanında bulunan eserleri de, külliyeleri de tamir edelim. Tabii ki başta Demokrat Parti var ve tabii ki başta Adnan Menderes var. Yani milli ve manevi duygulara özen gösteren, milli ve manevi duygular uğrunda çalışmalar yapan, bu da hayatının sonunu hazırlayan rahmetli Adnan Menderes dönemindeki mimarlar demişler ki Laleli Camii'nin kapılarından birini de tamir edelim, türbeyi de sebil de tamir edelim. Bugün tertemiz görülen ve tarihi eser gibi görülen bu yapıların bir kısmı aslında yapının yapıldığı, bu eserin yapıldığı 1763'e ait değil. 1950'li yılların sonlarına, 58, 50, 57 ve 8'lere ait inşaatlardır. 70 yıllık bir mazisi bulunmaktadır. Sanırım bu açıdan bu olayı, yani bu caminin bu tarafını çok da görmediniz. Zaten şu an göremiyorsunuz. Bu fotoğrafçılar ne kadar kısmetli adamlarmış ki 50'li yıllarda İstanbul'un fotoğraflarını çekmişler. Bu fotoğrafları çekenler Abdülhamit döneminden bugüne kadar İstanbul'un fotoğrafını çeken bu kısmetli fotoğrafçı.

açılar gelsinler de bu günler çeksinler bakalım. O açıları, o görsel güzelliği, o şenlik ve şöleni görebilecekler mi? 40 saniyede geçen bir tramvay, yanında geçen otobüsler, arabalar, insan trafiği, kalabalık. Hadi gelin bizim yaptığımızı yapın. Ey Sava ve Jolyer, ey Abdullah biraderler, ey 1900'lerin başlarında, 1850'lerde, 1970'lerde fotoğraf çekenler. Gelin de şu an bizim yaptığımız işi yapın. Hangisi daha kolay, o zaman karar verirsiniz. 1958, 2025, aradan geçen 67 yıl, aynı açı ya yakın bir açı, iki fotoğraf karşınızda.

Tam 145 yıl. Nasıl bir rakam? 145 yıl. Takvimler 1880. Henüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumuna bir yıl var. Henüz annesi Zübeyde Hanım Mustafa diye bir evlada sahip değilken bu fotoğraf vardı. 145 sene önce Laleli Camii'nin taç kapısı, kitabeli kapısı tam olarak böyle görünüyordu. Yanındaki dükkanlar, sebil dükkanlar bugün tam anlamıyla dükkan. Ha bu arada bugün bu dükkanların sahibi cami değil. Hiçbir dükkan, hiçbir cami dükkanının sahibi cami değil. Bugün dükkanların sahipleri Vakıflar Genel Müdürlüğü. Ve şu an hem bu tarafa doğru, caddeye doğru, hem de aşağıya doğru görüp göreceğiniz bütün dükkanların sahipleri devlettir. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü buraları, bu dükkanları insanlara kiraya veriyor. Bu kiralar gerçekten piyasaya göre biraz daha ucuz olduğunu bizzat onlardan öğreniyorum. 145 sene önce arkamda gördüğünüz 300 yıllık eser böyle görünüyordu. 2025'te ise aramızdan geçen tramvaylarla, aramızdan geçen arabalarla birlikte nasıl görünüyor? Vallahi buna ekranın arka tarafında olan sizler karar vereceksiniz. O günkü İstanbul ne, bugünkü İstanbul ne? Ha bu arada az evvel tramvayın geçtiği yol vardı ya, oralarda at arabaları var. Şurada bir at arabası var. At arabası aslında fayton. O faytonun önünde fesli bir amca var. Muhtemelen o faytonun sahibi. Şuralarda bir yerlerde, hemen göstereyim, 2023 yazan yerlerden, tabii ki bu olduğu için, parmaklık olduğu için daha fazla gidemiyorum. Belki de şuralarda çarşaflı bir teyze geliyor, yürüyor bu tarafa doğru. Sanki kaldırımı geçmiş, caddeden geçiyormuş gibi duruyor. Çarşaflı teyzeler, fesli amcalar, atlı faytonlar, henüz tramvay yolu döşenmemiş. 1873 yılında bu şehirde tramvay kullanılmaya başlandı. Bu yüzden İETT'nin telefon numarası 1873'te biter. 1873'te tramvaylar geldi. Atlı tramvaylar geldi. Varda varda varda diye bağıran tramvaylar vardı. Fakat o ara tramvay Ortaköy'den Beşiktaş'a ya da Ortaköy'den ne diyelim size Pera üzerinden Harbiye Şişli'ye. İstiklal, Taksim, Harbiye Şişli buralarda tramvaylar vardı. Henüz buraya, Beyazıt bölgesine, Laleli bölgesinde tramvay yoktu. O yüzden Osmanlı zamanının son günlerinde var olduğunu bildiğimiz ve Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesiyle meşhur olan İstanbul tramvay yolları Osmanlı zamanında vardı. Ama 1880'de demek ki bu fotoğrafa bakacak olursak 7 yıldır İstanbul'da tramvay kullanılıyor olmasına rağmen henüz bu caddeye tramvay gelmemiş. Zira fotoğrafta tramvay yolu yok. Arka tarafta bir dükkan var. İşte o akarlar ve devam cami, minareler, her şeyiyle

birlikte 145 yıl önce burada yaşamak vardı. Şimdi açıyı bozmasını isteyeceğim kardeşimden. Şu trafiği size göstereyim mi? Bakın biz şu an aslında nasıl bir yerden yayın yapıyoruz sevgili dostlar. Işık yanıyor. Kırmızı ışık bittiğinde, yeşile döndüğünde bu arada böyle bir insan kalabalığı, böyle yükler, şöyle bir akım, ucu bucağı görünmeyen trafik ve bu trafiğin içinden sizlere program yapmaya, yayın yapmaya ve buraları göstermeye çalışıyoruz. Sevgili dostlar, 145 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf, bugünkü trafiğin, bugünkü kalabalıkların, bugünkü yoğunluğun arasında aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1890 yılı, yani günümüzden 135 sene öncesine gidelim beraber. Gidelim de nereye gidelim? Gösterdiğim fotoğraf ne? Çektiğimiz yer neresi? Eğer fotoğrafın bana göre solda, size göre sağda olan kısmı, Aksaray Pertevniyel Valide Sultan'ın bir kısmı görünmüyor olsaydı, bu ne? Bu nereye ait diyebilirdik. İnanılmaz bozulmuş, inanılmaz değişmiş, her şeyiyle bambaşka olmuş olan bir yerdeyiz. Şu an sizin gördüğünüz, önce şunu söyleyeyim, müsaade edin, bu fotoğraf üzerinde biraz kalalım. Sesler nasıl? Gürültü nasıl? Ortam nasıl? Fotoğraftaki sessizlik, fotoğraftaki sükunet nerede? Şuradaki gürültü nerede? Bir dönersem şöyle, nerede olduğumun farkına varırsınız sevgili dostlar. Ben şu an Aksaray Meydanı'ndayım. Her şeyiyle beraber bozulmuş olan Aksaray Meydanı'ndayım. Sevgili dostlar, fotoğrafta gördüğünüz bir sokak var. Faytonlarının, atlarının, dükkanlarının, insanlarının olduğu bir sokak. Şuralar dükkan dolu. Aslında fotoğrafın orijinali yok. Fotoğrafın orijinaline gitmek mümkün değil. Nereye gidelim? Bakın şuraya gidelim. Şu arada boşluk var. Yeni kapıya giden cadde var. Orada olmamız gerekiyor. Teknik olarak bu fotoğrafın açısı tamamen bozulmuş. Dolayısıyla bizler o fotoğrafta görülen sokağın içine girdik. Şu yanlarda dükkanlar var. Burada Aksaray'da Pertevniyel Sultan Camii'nin önünde yeraltı çarşısının bulunduğu yer aslında bir sokakmış. Şimdi sizi Osmanlı Sokağı'na götüreyim mi? Yani 1890'da aslında sokak. Ama 2025'te bakın ne? Sokağın devamı, o sizin görmüş olduğunuz fotoğrafın devamı, bakın şu an nasıl. Bu fotoğraftan eser yok. Sadece Pertevniyel Valide Sultan bulunmakta. O fotoğrafta yaklaşmış olduğumuz cami tam olarak budur. Abdülaziz Han'ın annesi Pertevniyel Valide Sultan tarafından Aksaray'a yapılmıştır. İnanılmaz şeyler geldi başına. Bunları da tek tek konuşacağız. Fesli insanlar var. Mesela şurada, örnek veriyorum, şurada dükkanın önünde duran ve fotoğrafın çekildiği yere doğru bakan bir Osmanlı esnafı bulunmakta. Burası bir dükkan. Şimdi yeraltı çarşıda doğru iniyor. Dükkanın karşısında bir cami ve dükkanlar. Peki bu sokağa doğru ilerleyelim mi? Bakın şimdi, 1890 yılında olsaydık, 135 sene önce olsaydık, şuralar dükkan olacaktı. Şimdi yeraltı çarşısı ve biz bu dükkanların arasından ilerleyecektik ve o sokakta yürümeye devam ediyoruz. Şuralarda bir yerlerde fayton

var. Faytonun olduğunu, faytonun arkasından bir insanın, arka taraftan bir insanın kameraya doğru baktığını görüyoruz tam olarak burada. İnanılmaz bir fotoğraf. 130 sene geçmiş üstünden ama bambaşka bir hal gelmiş. Bu arada Oğlanlar Tekkesi, Aksaray Karakolu, meşhur Valide Sultan Türbesi nerededir diye soracak olursanız, buyurun size, karakolların, türbelerin, evlerin, tekkelerin, camilerin bulunduğu Aksaray semti. Bugün o semt kocaman 15 şeritli bir cadde oldu. Alttan gelenler, üstten gelenler, her taraf hem insan hem trafik, araba trafiğine dolu olan bir kalabalık oldu. Şimdi o fotoğrafa geri gelelim. Fotoğrafı çeken adama, adını bilmiyoruz, fotoğrafı çeken adama doğru geri geri gidiyoruz. Bana göre solda ama size göre sağda dükkanlar. Caminin dükkanları. Bana göre sağda ama size göre solda cami görünmekte. Ve adım adım geldiğimizde o sokağın nasıl, ama 2025 nasıl? 1890 yılında mesela şurada dükkanı bulunan bir adam zaman makinesine binse, senin dükkanının bulunduğu yere seni götürelim mi? Yani caminin karşısında bir dükkanın vardı ya, o dükkana seni götürelim mi desek, muhtemelen burası ne ki derdi. Burası ne ki? Ben neredeyim? Beni nereye getirdiniz? 1890 İstanbul'u ile 2025 İstanbul'u ne kadar farklı değil mi? Şimdi kameraman kardeşim Fikret'in çekmiş olduğu daha önce bir açı var. O açıya benzeyen yakın bir açı. O açı şu açı değil tabii. Biraz ileriye çektik. 130 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf, öyle farklı fotoğraf ki birinde hiçbir şey yok. Araba ve insan kalabalığı, diğerinde huzur var, fayton var, dükkanlar var, güzel ve sakin fesli insanlar var. İki farklı açı. Ne bileyim, şöyle yapalım. 130 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1870'li yılların Pertevniyal Valide Sultan Camisi'nden çıktım. Şimdi asıl görüntüyü bulamayız. Mümkün değil. Sizler 2025 yılında yaşayanların bastıkları yer zemini o. Bizler 1870'li yıllarda yaşayanların bastıkları yer seviyesi bu. Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin girişi bu kadar. Ve tarihi mermerleri bu. Belki de buradan sonra birkaç adım daha inmek gerekiyor. Şurada dükkanlar var. Zaten o fotoğrafın bana göre sağda ama size göre solda olan kısmında şurada dükkanların var olduğunu, dükkan saçaklarını görüyorsunuz. Burada insanlar var. Bu insanların bazıları fotoğraf çekene bakıyorlar. Fakat en önemli şey fotoğrafın çekildiği yükseklik bu değil. Fikret, kameraman kardeşim 1870 yılına şu an ise yaklaşık olarak 2,5 metre, belki de ne bileyim, belki de 3-4 metre yukarıda kalacak. Nasıl bir düzenleme ama? İşte bütün bunlar Henry Prost düzenlemesi. Henry Prost bazı binaları, şimdi Fikret de yavaş yavaş bana doğru gelirse, 2025'e doğru veda edecek, 1870'li yıllara doğru gelecek. Henry Prost dedi ki, bazı binalar tümsekte kalacak, bazı binalar çukurda kalacak. Bu çukurda kalan binalardan birisidir. Ne kadar asil ve ne kadar görkemli bir kapı. Şuraya bakar mısınız? Bu kapının Hazreti Abdülaziz Han'ın validesi diye başlayan bu kitabe ve bu

taş işçiliği Dolmabahçe Sarayı'nda var ola gelen taş işçiliğidir. Maalesef biz bu camiyi Yeraltı Çarşısı'na, İstanbul'un ilk AVM'si olan Yeraltı Çarşısı bu duvarların arkasında bulunmaktadır. Biz şu an dükkandayız. Ben şu an bir dükkanın içindeyim. Yani o fotoğrafa göre burada dükkanlar olması gerekiyor. Ve zaten burası da dümdüz bir yol olması gerekiyor. Yani ben şimdi herhangi bir merdivenle, herhangi bir basamakla muhatap olmamam gerekiyor. Bunların tamamen kazınması ve buradan Laleli'ye, Aksaray'a, Beyaz'a doğru yol yapması gerekiyorken ben yavaş yavaş 1870'lerden yukarıya doğru çıkıyorum. O fotoğrafta takvimler 1890, yani günümüzden tam 135 sene önce zemin bu kadar aşağıdaymış, dükkanlar buralardaymış, cami buradaymış, her şeyler böyleymiş. Bir Henry Prost geçti İstanbul'un üstünden ve yavaş yavaş biz şimdi 1870'ten Fikret'le beraber 2025'e doğru tırmanalım. Bir Henry Prost geçti. Bu kardeşim de Henry Prost mağdurudur bu arada. Normalde burası dümdüz bir yol olması gerekiyorken caminin kapısını çukura koydu ama zemini yukarıya tuttu. 2025 yılına doğru çıkarken bozuldu efendim. Her şey bozuldu. Şimdi az evvel bir önceki fotoğrafta çektiğimiz sokağı görüyor musunuz? O sokak aslında burasıydı. Yani bir önce çektiğimiz fotoğrafın sokağına doğru ben şimdi Valide Sultan Camisi'nin bahçesinden, kapısından bir sonraki sokağa doğru yürüyorum sevgili dostlar. Nasıl bozulmuş ama? Her şey ve her yer bozulmuş. Şimdi gelelim tekrar fotoğrafa. Fotoğrafa geldiğimizde bir 4 metrelik çukura inmemiz gerekiyor ya da 2025'e ulaşmak için 4 metre yukarıya çıkmamız gerekiyor. Kapının ortalarına kadar gelmemiz gerekiyor. Şuralarda 1890'lı yıllarda dükkanlar var. Bakın şurada. Fotoğrafta bize bakan insanlar bulunmakta. Biz şu an o dükkanların çatı kısmını görmemiz gerekiyor. Neler değişmiş neler. Aynı açı tabii ki olamaz. Aynı açıyı bulamayız. Burada her şey değişti. Fakat 135 yıl. 1890-2025. 135 yıl arayla. Aynı açıya yakın, başka bir açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Yine 1890'lara ait bir fotoğraf. Bu fotoğrafın net tarihi belli değil. Az evvel Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin diğer tarafından çekmiştik. Şimdi bu tarafından çekiyoruz. Her iki taraftan yukarıya doğru çıkılıyor ya da her iki taraftan aşağıya doğru iniliyor ve ortada tümsekte camiyi bırakmışlar. Yine 130 küsur yıl öncesine gidiyoruz. Bu sefer bana göre solda ama size göre sağda dükkanlar görünüyor. Hayır, bu açıdan değil. Biz şu an o dükkanların çatı kısmını görüyoruz. Yani biraz daha şöyle gelirsek, biraz daha böyle gelip şuradan bakarsak, şu an biz dükkanların çatılarını, aşağısı dükkan, dükkanların çatılarını, çatı kısmını görmemiz gerekiyor. Ne kadar çok şey değişmiş buralarda. Buraların dili olsa da konuşsa, burada Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni yapan mimarlar ya da yaptıran kişi, buraların bu kadar fazla bozulacağını, bu kadar fazla değişeceğini acaba hayal ve tahmin edebilir miydi? Şu an Fikret size dükkanların çatısından sokağı gösteriyor. Hatta biraz daha gelirsek dükkanların çatılarından, aşağısı dükkan, biz şu an 4 metre yukarıda yürüyoruz.

0: diyoruz. Teknik olarak 1890'lı yıllarda böyle bir yürüyüş yolu yok. Yani böyle yürüme olmaz. Biz şu an havada yürüyoruz. Altımızda dükkanlar ve şurası bir sokak. Zaten sokağın o kaliteli mermerleri de çok bariz belli. Bir dükkan var. Dükkanın çatısından caminin avlusuna ve camiye doğru bakarken 1960'lı yıllarda İstanbul'un ilk AVM'si ayaklarımızın altına, yani şu caddenin altına yapılıyor. İstanbul'un ilk AVM'si, ilk alışveriş merkezi şuralarda. Nerede? Biz çekim yaparken bizi çeken şu ablanın ayağının altında. Şurada, merhaba abla. Şunun altı bir dükkan, hatta dükkanlar. Bu dükkanlar nereye kadar gidiyor? Tramvay yolu boyunca her tarafta dükkanlar bulunmakta. Bu dükkanların, bu alışveriş merkezlerinin kapısına doğru gidelim mi? O kapı da burada. Ne kadar karışık bir yer değil mi? Ne kadar tuhaf. Caddeler, insanlar, yollar, Allah'ım. Bakın şurada. Buradan giriliyor aşağıya doğru. Ayaklarımızın altındaki dükkanların bulunduğu yere oradan giriliyor. Her yer kazınmış. Cami, Aksaray Meydanı, Aksaray'da bulunan Hindular Tekkesi, Aksaray'daki Oğlanlar Tekkesi, Aksaray'da Karakol ve işin tuhafı Pertevniyel Valide Sultan Türbesi. Bakın şu an burada. Bu türbe 1950'li yıllarda buraya taşındı. Peki bu türbe neredeydi? Az evvel Fikret'in size göstermiş olduğu türbe neredeydi? Türbe tam olarak şuradaydı. Şimdi tramvay geçiyor. 5 saniye sonra türbenin üstünden tramvay geçti. Şu an türbenin üstünde o tramvay. 1957 yılında o türbe oradan kaldırıldı. O sokak oradan kaldırıldı. Türbe getirildi. Buraya konuldu. Ardından aşağıya doğru zemin kazındı. Bu zemindeki dükkanlar bitirildi. Anlatmak da bitmiyor ki. Dostlar, dostlar, biz 130 sene önce, 140 sene önce ya da ne bileyim 100 sene önce burada olsaydık, havada, ayakta, 4 metre yukarıdan yürüyor olacaktık. Şimdi ise zemine basıyoruz. 1880 zemini, 2025 zemini, arasında geçen 130 yıl ve 4 metrelik fark. Maalesef bu güzelim, bu sanat eseri, her bir mermerinden sanat fışkıran bu caminin kapısı da çukurda kaldı. Camiye girmek için merdivenlerle aşağıya inmek ve kapısını kullanmak gerekiyor.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
6: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
5: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Ah, şarj olmaya.
7: Hoşbeşi durdurabilirsen.
8: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.

0: kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleri

0: kat lezzet.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püsküş. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadır? İlk
5: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Hadi başamalos.
8: Oo!
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
6: boya muslu ol. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
10: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
9: Sinan Engin.
11: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
9: Ahmet Çakar.
12: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
9: Abdülkerim Durmaz.
13: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
9: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
15: Sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Kopta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
7: Ecdat yapmış. Daha sonraki nesillerse bozmaya çalışmış. Bozulmayan kısımlarını mutlaka görün. Efendim gelin. Bir pazar gününüzü, ailecek bir pazar gününüzü, bir dakika, saat 10'da kalkın, çok basit. 12'ye kadar kahvaltınızı yapın. Sonra keyif kahvelerinizi ve çaylarınızı elinize alın. Sonra 12 ile 1 arasında beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam programını izleyin. Saat 1'den sonra hazırlanın ve buraya gelin. Ve hafta sonunuzu Aksaray'da bizim programımızın ışığında, bizim anlattıklarımızın ışığında neler değişmiş, neler değişmemiş onları görün. Bitti. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse, haftaya ölmez isek, kim bilir nerelerde, kim bilir kaç yüz yıllık eserleri gösteren fotoğraflara baka baka yürüyeceğiz. Allah bize fırsat versin, Allah bize ruhsat versin. Biz sizlerle birlikte tarih üzerinde geçmişe doğru adım adım yürüyelim. Sizler kamera arkasında olun, bizler kameranın önünde olalım. Mustafa abi montajda olsun, Fikret kameranın arkasında olsun ve ben bu fakir kardeşiniz de kamera önünden sizlerle birlikte geçmişe yürüyelim. Allah'a emanet olun.

0: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Pusat Çakır Mete Bey ile görüşecek.
1: Randevunuz var mı?
0: Pusat Çakır randevu almaz. Mete Bey'e haber verin.
2: Sevmiyorum bu devlet işlerini.
3: Mete Bey diğer devlet görevlilerine benzemez. Racon sahibidir. Racon sahibine de hürmet eder.
4: Efendim, Pusat Çakır sizinle görüşmek istiyormuş.
5: Gelsin yarın.
4: Kapıda efendim.
5: Beni Nesrin aramadı, geleceğini söylemedi.
4: Pusat Çakır randevu almazmış efendim. Kapıya öyle bildirmişler.
5: Vay, kuyruğunu dik mi tutuyor? Çakal. Tavlayı getir bakalım.

0: Allah Allah. Bir an Çakır girdi zannettim ha.
1: Çakır girdi zaten Mete Bey.
0: Baban gibi lafın altında da kalmıyorsun. Baban gibi tavlada oynuyorsan her gün görüşeceğiz seninle. Gel bakalım.
1: Babam bildiğim tavla oynamazdı.
0: Benden başka kimseyle oynamazdı. At bakalım.
1: Buyurun siz başlayın.
0: Eyvallah Çakır'ım. Hiç sevmem büyük başlamayı.
1: Bana gösterdiğiniz dostluktan sonra ben sizi tavlada yenemem.

0: İş ayrı, oyun ayrı arkadaş. Senin hem dedenin, hem babanın, hem de annenin hatırı var. Ama her şeyden önemlisi, şu kısa zamanda yaptıklarını da işittim. Aferin pusata dedim. Kim bana geldiyse yanlış yapıyor diye ağzına lafı tıktım. Delikanlı kanı deli davranmaz da ne yapar dedim. Gençler eskisi gibi değil. Bu gazeteler, operasyonlar gözleri korkuttu. Kanı deli olanların hepsinin kanı çekildi. Meydan boşaldı, alem örgütçülere kaldı.
1: Benim sizin gibi üst politikaya aklım ermez. Babamdan, dedemden bana iki şey miras kaldı. Biri onur, diğeri bu kan. Başka hiç bilmem. Öğrenmeye de niyetim yok.
0: Öğrenmeye niyet etsen, öğretecek adam da yok. Babasının mirasını devralmak her evladın vazifesidir. Madem ki sen bu vazifeyi sahiplenmeye niyetlendin, artık sen de benim bir evladımsın. Senin girdiğin bu yola bazıları yürüme diye mayın döşeyecek. Ben o mayınları tek tek temizleyip önünü açacağım. Yol vereceğim.
1: Ben kimseden icazet de beklemiyorum, minnet de beklemiyorum.
0: İcazet verilmez, alınır. Sen de almışsın. Sen bu yola girdiysen düşmanın çok olur. Tek bir dostun olsun yeter. Devlet. Devletin ne olduğunu sana göstermeye çalıştılar ama devlet onlar değil. Devlet benim. Ben istersem senin istediğin her şeyi sana sunarım.
1: Babalığı da mı?
0: Devletten büyük baba yoktur. En büyük babanın olduğu yerde tabii ki babalığı devlet verecek.

0: Oğlum bu çok sert ya. İmdat, sen dayına bu kulağı mı layık görürsün?
1: Niye dayı? Tam kulağına göre ölçmüşüm.
0: Oğlum bu tosun eti ya sertleşmiş.

0: Yavrum sen hiç berberin önünden geçmişsin mi?
1: Dayı ben gıdıklanayım. Yapma dayı, huylanayım.
0: Oğlum sen bu madeni nereden buldun? Sen niye bana bunu daha önce getirmedin?
2: Dayı huylanınca kendini tutamayı küfredi. Onun için getirmedim.
0: Dayısına küfür. Yok yok, etmez öyle şey.
1: Dayı senin ananı avradını.
0: Oğlum ben küfür sevmiyim, bilmiyor musun?
1: Dayı kendiliğinden geliyor. Dayanamayayım.
2: Dayı, kara aradı.
0: Ne istemiş kara sevdamız?
2: Dayı, Polat Alemdar geliyormuş. Cemal'le görüştürmen lazımmış.

0: Memati de gelmiş mi?
1: Bilmiyorum dayı.
0: İmdat ara. Memati'yi getirmesin. Acılar var. İkinci bir acı yaşatmayayım.
2: Tamam dayı.

0: Dicle burada mı?
1: Sen kimsin? Niye soruyorsun?
0: Burada olduğunu biliyorum. Git, Memati Baş gelmiş, seninle görüşecekmiş de.
1: Bekle burada.

0: Hoş geldin Memati abi.
1: Bacım, sen niye haber vermeden ayrıldın hastaneden?
0: Sizin üzüntünüz vardı. Ben de size yük olmak istemedim.
1: Dicle, burayı ben bulabiliyorsam İzzet de bulabilir. Bu delikanlı mı koruyacak seni?
2: Beğenemedin mi?
0: İnşallah burayı bulur gelir. Sizin yanınızda cesaret edemedi. Belki buraya gelir diye bekliyorum ama onda o cesaret yok. Burası benim amcamın evi. Akrabalarım çok. Buraya gelirse eğer onu yaşatmazlar.
1: Peki.
3: Başın sağ olsun. Buyur.
4: Karanın örgütteki adamını çağır gelsin. Ama benim burada olduğumu söylemem.
3: Ne diyeceksiniz ki siz Cemal'im?
4: İzzet onlara sığındı.
3: Ben bunda ne menfaatim var? Yani niye size böyle bir hayır yapam?
4: İzzet gidince Kara o işi sana verecek. İzzet ne kadar çabuk giderse sen de o kadar çabuk para kazanmaya başlarsın.
2: Safen, git oğlum haber götür.

0: Gel. Donatel Emder. O tüysüz pusat için dostumuzu bozmaya değer miydi yani? Bak, o çocuk şimdi döndü, size ağlıyor.
1: Adı üstünde. Çocuk Zaza. Çocuğun hatrı yoksa sahibinin hatrı vardır. Sen o hatrı çiğnedin.
0: Ben ettiğimin bedelini ödedim. Hani bunu yapan? Bedelini ödemedi.

0: Başkanım, önemli bir gelişme var. Zaza'nın yanındaki adamımız haber gönderdi. Polat Alemdar oradaymış.
1: Bizimle ne alakası var Polat Alemdar'ın?
0: Başkanım, Polat Alemdar belli ki Kara adlı ajandan Zaza'yla irtibata geçtiğinizi öğrendi.
1: Lanet İzzet. Laftan anlamadı ki. Adamın oğlu ölürse seni darar, beni darar, herkesi darar. İzzet, konusu çözülmeden Zaza'yla kontak kurulmasın. Öyle dediğimi söyleyin.
0: Tamam, emredersiniz başkanım.
1: Hadi,

0: Dayı, Cemal haber göndermiş. Şimyon bugün görüşemem diye.
1: Zaza, adamlarından biri Cemal'e çalışıyor. Sen bizim çocuğa laf edeceğine, kendi çocuklarını bir gözden geçir.
2: Ulan rezil ettiz de aynısı. Polat Alemdar kapımıza gelmiş, bir ton laf yemiş. Sayenizde lafları geri yedirtiz. Yakın lan, yakın. Dayısını satanı bulana kadar gözükme!

0: Efendim Memati.
1: Usta.
2: Dicle'yi buldum ben.
0: Tamam Memati. Cahit'i gönderiyorum ben.
2: Örgütçülerden bir şey çıktı mı usta?
0: Yok Memati.
1: Anladım usta, tamam.
2: Ben bir yere uğrayıp geliyorum o zaman.
0: Cahit, ofise geçince sen Dicle'nin kaldığı yere git. Kendini belli etmeden takip et.
3: Tamam abi.

0: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Şeref buldunuz. Her zamanki gibi naziksin Metreciğim. Kaç kere söyledim beni kapıda karşılama diye.
0: Biz devlet terbiyesini siz büyüklerimizden öğrendik. Buyurun lütfen. Gördünüz mü Davut Tataroğlu'nun bana yaptığını?
1: Gördüm. Fevkalade üzüldüm. Tamam, acısı var. Torununu kaybetti. Ama senin ona yaptığın iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı. Ayıptır, yazıktır, fevkalade günahtır.
0: Ne yapmalıyım efendim?
1: Sen ne yapmak istiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsan biz senin arkandayız Mete.
0: Davut'un dönemi bitti. Artık Davut değil, Tabut Tataroğlu oldu.
1: Tabutu gömmek lazım. Değil mi? Tabut başka bir işe yaramaz. Merak etme. Şamir onun defterini dürer.
0: Şamir ikili oynuyor her zamanki gibi efendim.
1: Ben konuşurum. Ne Şamir ne başkası. Kaybeden adamı, dönemi biten adamı kimse sevmez.
0: Bu işi Kara'ya havale edeceğim.
1: Kara, sana güvenir mi bu iş için?
0: Güvenir efendim, güvenir. Kendi adamlarım dahi bilmiyor Kara'nın oğlu işini.
1: İyi. Polat Alemdar'ın bu zayıf durumundan istifade etmek lazım ihtiyarlar nazarında. Devletin içindeki kadrolarımızı harekete geçirelim. Madem ki hükümet de, emniyet de, adliye de bize karşı harekete geçti, biz de onlara karşı harekete geçelim.
0: Hepsini birden cephe almayalım efendim.
1: Ben sana tabutu gömme. Vakti değil, bekle diyor muyum? Sen de bana deme. Herkes bizim kim olduğumuzu biliyor. Bilmeyen de öğrensin.

0: TC ajanın yolunu şaşırmış arkadaşlar.
1: Lale saraya geldiğimi haber ver.
0: Lale başkan senin muhatabın değil. Ne diyeceksen bana söyle.
1: Dur ben sana anlatayım o zaman ne söyleyeceğimi.
2: Nerede zaran odası? Açılın. İndirin silahları. İndirin.

0: Ne oluyor burada? Memati Baş, ölümüne mi susadın?
1: Adamlarına söyle, konuşacağız. Ben söyledim, anlamadılar.
0: Silahını indir önce.
1: Ben buraya konuşmaya geldim. Olay çıkarmaya değil.
0: Çıkın. Bunun hesabını ayrıca vereceksin.
2: Başkanım.
0: Çık.

0: Seni dinliyorum Memati Baş.
1: İzzet nerede?
0: Konuşmaya geldim diyorsun, hemen sorgulamaya kalkıyorsun.
1: İzzet Polat Alemdar'ın çocuğunu öldürdü.
0: Memati, açıkça yardım istiyoruz bile diyemiyorsun. Ben size niye yardım edeyim?
1: Polat Alemdar'ın buraya geldiğimden haberi yok. Benden ne istiyorsan vereceğim.
0: İlk etapta demokratik özellik istiyoruz Memati Baş. Verebilecek misin?
1: Daha ne isteyeceğini bilmiyorsun. Bir de kalkmış soğuk espri yapıyorsun.
0: İzzet'i vermek benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Öyle olsa İzzet gibi feodal bir halk düşmanını gözümü kırpmadan öldürürüm. Ama sana yapabileceğim bir şey var. Bu meseleyi KCK'ye götüreceğim. Olumlu bir karar çıkarsa sana bildiririm.
1: Alt üstte bir adamın yerini öğreneceksin. Ne uzatıyorsun?
0: Siz örgütü kendiniz gibi 3-5 kişilik bir çete mi zannediyorsunuz? Benim başında bulunduğum birim başka, İzzet'le işi yürüten birim başka.
1: Sizde de bürokrasi var yani. Kime konuşacaksan iyice anlat. İzzet'i bulmak için gerekirse Kandil'e kadar gelirim.
2: Sahiden baba dedi mi sana?
3: Dedi vallahi Leyla. Boynuma sarıldı, öptü. Sen ağlama dedi.
2: Bak şuna ya.
3: Elif olmasa dedim ki ben öleceğim. Bugünü çıkaramayacağım. Bu acıya dayanamayacağım.
2: Acıyı veren sabrı da veriyor Polat.
3: İnce'ye gitmişsin.
2: Hı hı. Kötü durumu. Allah yardımcısı olsun.
3: Nasıl kötü olmasın Leyla?
2: Bir süre birbirimizi görmeyelim diyorum. İnci nasıl daha iyi hissedecekse öyle yapalım.
3: Birbirimizi görmeyip daha mı kötü olalım? Hadi diyelim ki kandırdık kendimizi. Dayanabilecek misin? Hadi sen dayandın. Ben dayanabilecek miyim?
2: Nasıl olacak peki böyle?
3: Acıyı veren sabrını da verecek.
4: Arkadaşlar, yürütme konseyinin başkanı olarak bir karar aldım. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. TC ile görüşmelere yeniden başlamak için konjonktür uygun.
5: Başkanım, ben katılmıyorum. Kamuoyunda olan bu olaylardan sonra TC bizimle görüşmeye yanaşmayacaktır.
4: TC devletini küçümseme. Onlar bölgede büyük oyuncu olmak için bizimle problemlerini halletmek zorundalar.
0: Ben de sizin gibi düşünüyorum başkanım. Ama her iki tarafa sızmış olan Gladio ajanları bu görüşmeleri sabote etmek için her yolu deneyecektir.
4: İşte tam da bu yüzden bir karar aldım. Bunu engellemek için TC adına görüşmeleri Polat Alemdar'ın yürütmesini isteyeceğim.
5: Başkanım, neden TC'nin stratejik zekası en güçlü ajanıyla görüşelim? Bir başkasından alacağımız ödünlerin yarısını bile alamayız Polat Alemdar'dan.
0: Cemal arkadaş, Şahmeran Başkan doğru bir strateji öngörüyor. Polat Alemdar masaya

0: Gelirse TC'nin bizi muhatap kabul ettiğine tüm dünya inanır. Üstelik bu süreçte yıpranan da biz olmayız. Polat Alemdar olur.
1: Bu çözümlemeleri Polat Alemdar yapamayacak mı?
0: Eli mahkum. Sağ kolu bana geldi. İzzet'i verin, her istediğinizi verelim dedi.
2: Cemal arkadaş, analitik çözümlemen biraz zayıf. Bundan sonra siyaset akademisinde verdiğim derslerde seni de göreceğim. Gördüğün gibi biz çözümleme yaparken her türlü toplumsal, siyasal, askeri, hatta kişisel olayları bile göz önünde bulunduruyoruz. Bak, bir İzzet feodali bize neler sağlayacak.

0: Anlatmayacak mısın oğlum? Nasıl geçti Mete ile görüşmen?
1: Anlatacak ne var anne? Gittik teşekkür ettik. Bir daha zahmet etme dedik, geldik.
0: Mete ne dedi?
1: Anne, ben bu tür adamlardan medet umsam Polat abiyle iyi geçinmeye bakardım.
0: Oğlum, Polat ayrı, Mete ayrı. Polat devlet millet söz konusu olunca kimseyi tanımaz. Onun içinde Polat'la iş yapamazsın. Ama Mete ile anlaşırsan her işi yaparsın.
1: Bakarız. Acelesi yok. Ulan bir çay istedik, yarım saat oldu be.

0: Buyur.
1: Pusat'a geldim.
0: Pusat Çakır yani.
1: Evet.
0: Konu neydi?
1: Nesrin Hanım veya Pusat'la görüşeceğim.
0: Görüşmek istiyorsan konunun ne olduğunu söyleyeceksin. Dur, bekleyeceksin.
1: Ya ne bekleyeceğim, acelem var.
0: Bekle dedim. Erhan geldi. Sizinle ve Çakır'la görüşmek istiyor.
2: Gönder gitsin, şimdi müsait değillerdi.
0: Yenge, bir haber getirmiştir belki Selvi'den.
2: Daha Pusat'la konuşmadım Selvi'yi. Başkasından duymasın şimdi.
1: Ya kardeşim şu...
3: Hayrola reis, bırakın. Bir şey mi oldu?
1: Pusat benim kardeşim.
0: Erhan gelmiş sizinle görüşmeye.
3: Niye bekletiyorsun?
1: Hele şükür.
3: Durun. Hoş geldin Erhan abi.
1: Hoş bulduk Pusat'cığım. Arkadaşlar bizi tanımıyorlar tabii.
3: Gel. Buyur abi, içeride konuşalım.

0: Hoş geldin Erhan.
1: Hoş bulduk yenge.
2: Buyur abi.
0: Ha, bu saat sana söylemeye fırsat bulamadım. Polat'ın çocuğu ölmüş.
2: Çok üzüldüm abi. Başını sağ olsun. Müsait zamanda Polat abiye de başsağlığı dileyelim anne.
0: Erhan, sen bize müsait zamanda haber ver. Biz gelir o zaman konuşuruz. Tamam mı?
1: Yenge, ben onun için gelmedim. Selvi yengenin eşyalarını almaya geldim.
0: Seni aldıklarında Selvi ile kavga ettik. O da Memati'ye gitmiş işte.
2: Anne sen konuşma. Erhan anlat. Ne yengesi, ne eşyası?
1: Pusat, bu mevzu ayaküstü anlatılacak mevzu değil. Sen annenle görüş, ben beklerim.

0: Başlatma beklemenden. Ne olduysa anlat.
1: Memati abi ile Selvi yenge evlenmeye karar vermişler.
0: Selvi, benim bacım. Şimdi Memati'nin evinde mi kalıyor? Sen git Erhan. Biz eşyayı hazırlayalım, göndeririz.
2: Pusat, sakın bir delilik yapmaya kalkma.
0: Yapan yapmış deliliği. Sen nasıl buna göz yumarsın?
2: Benim göz yumduğum falan yok. Sanki kardeşini tanımıyorsun. Ne söylesek tersini yapıyor. Şimdi üstüne gidelim de inadına Memati ile mi evlensin?
0: Ben yaşadığım müddetçe böyle bir şey olmayacak. Selvi'yi diri diri gömerim, gene de o Memati'ye vermem.
3: Memati, benden izinsiz nasıl yaparsın bunu ya?
4: Usta, senin adına konuşmadım, söz vermedim.
3: Sen ben mi var Memati?
4: Usta, ben devlet işinden anlamam. Pazarlık diplomasi de bilmem. Ama bildiğim tek şey var. Seni bu halde görmeye tahammül edemiyorum.
3: O zaman gelme Memati, görme beni. Bunu yapacağına git evinde otur daha iyi.
5: Abi, Memati abi haklı. Hı? O yapmasa ben yapardım.
3: Biz birbirimize böyle mi söz verdik? Ben acımı yaşayacağım. Gerekirse her gün yaşayacağım. Ama biz ideallerimizden ödün vermeyeceğiz.
4: Usta, sen değil miydin gerekirse devlet vatandaşının güvenliği için herkesle görüşür diyen?
3: Memati, birincisi ellerinde benimle ilgili böyle bir koz varken bu görüşmeleri ben yürütemem. İkincisi, örgütün zaten görüşmeye niyeti yok. Konjonktür şu an müsait değil. Yapmak istedikleri, görüşmeleri çıkmaz yola sokup basına sızdırıp prim yapmak, devleti yıpratmak.
5: Abi, ihtiyarlarla bir görüşsen karar vermeden önce.
3: Konu kapandı. Böyle bir şey olacaksa bile İzzet ölmeden olmayacak.

0: Paranı aldın. Bundan sonra bana karışmaya kalkarsan başka dilde konuşuruz.
1: Bundan sonra sana Azrail karışır.
0: Yürü, gidiyoruz.
1: Polat Alemdar teklifimizi reddetmeseydi, ben sana böyle bir artistlik yaptırmazdım ya.

0: Niye geldin bu saat?
1: Seni eve götürmeye geldim.
0: Boşuna gelmişsin. Benim evim artık burası.
1: Bizi rezil ettin. Yetmedi mi?
0: İyi ya. Artık kurtuldunuz rezil olmaktan.
1: Selvi, sadece bize zarar vermiyorsun. Memati'nin itibarını da iki paralık ediyorsun.
0: Pusat, sen benim kardeşimsin. Canımın parçasısın. Ama beni anla. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeyi göze aldık.
1: Başlatma lan sevginizden. Beni katil etmeye yemin mi ettin kızım sen? Yürü, bacaklarını kırarım.
0: Defol git kabuğun önünden. Defolun. Pusat dur. Ne yapıyorsun Pusat? Pusat dur.
1: Reis eşyalarını al.
0: Pusat.

0: Madem ki benim üstüme geliyorlar, gelsinler. İşleri size devredeyim. Siz yapın. Hem örgüt nezdinde gücünüz var, hem de devlet nezdinde. Hem de paraya ihtiyacınız olur.
1: Şimdiye kadar niye bu teklifle gelmedin İzzet?
0: Koskoca Mete Bey, bir Polat Alemdar'dan mı çekiniyor?
1: Koskoca İzzet Ağa, Polat Alemdar'dan korkup kaçacak, ben de İzzet Ağa'nın bu delirmiş halinden çekinmeyeceğim. Çekinirim ki dostlarım beni kırmasınlar. İzzet Ağa, yurt dışına git. Biraz dinlen, kendine gel. Ben de o sırada teklifini düşüneyim. Ben yapmasam bile benim adıma kim yapar bir bakayım.
0: Örgüt böyle bir zaman kaybına izin vermez.
1: Verir, verir. Sen önce bir canını kurtar, sonra cüzdanın içine bakarız.

0: Pusat? Pusat, sen delirdin mi? Ne yaptın?
1: Kızın delirmiş. Dua et tımarhaneyi kapatmadım.
2: Hayvan! Allah belanı versin.
1: Bela okuma. Sen kimden izin aldın da evi terk etmeye kalktın?
2: Sen beni burada tutabileceğini mi zannediyorsun?
1: Benim cesedimi çiğnemeden bu evden dışarı adımını atamazsın.
0: Ya kesin sesinizi be! Ne biçim konuşuyorsunuz? Bu hayatta sizin birbirinizden başka kiminiz var?
2: Sizi bilmiyorum da beni seven, benim de sevdiğim bir adam var.
0: Pusat!
3: Pusat! Sakın

Selvi'yi odasına kapatın. Bu evden çıkarsa hepinizin kafasına sıkarım.

0: Abi Dicle yengenin izini buldum.
1: Efendim, kara iyice parlaklaşmış. Çocuğu nasıl bulduğumuz da bozmuş kafayı. Adama iyilik yaptınız, onun yaptığına bakın.
2: Kara hep öyleydi. Kolay kolay kimseye güvenmez. Polat Alemdar'a bu kadar çabuk nasıl güvenmiş? Ben ona şaşıyorum.
1: Polat Alemdar'la arası sandığınız gibi pek iyi değil. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi gözümün önünde.
2: Sana tezgah yapmış olmasınlar.
1: Efendim, Polat Alemdar'ın çocuğu yeni ölmüş. Hiç tezgah falan yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Karadan izzeti istedi benim tahminimce.
2: Oğlum, burada dur.

0: Ne oldu Mete Bey? Ve hiç gelip çok mu ağladı sana?
1: Kara, benimle derdin varsa benimle halledersin. Adamlarımdan uzak dur. Yoksa seni Behiç'ten beter ederim.
0: Şimdi sen buraya kalkıp Behiç için mi geldin yani? Asıl meseleye gel.
1: Biz bir yola giriyoruz. Ben sana bir şey teklif ediyorum. Artık tarafını seçme zamanın geldi diyorum. Sen gidip benim adamımı kaldırıyorsun.
0: Mete Bey, benim adım Kara ama sen benden daha karanlıksın. Ben karanlık adamları severim ama güvenebildiğim sürece.
1: Eyvallah. Bana güvenmiyorsan teklifi unut. Herkes kendi yoluna.
0: Ben Behiç'ten öğreneceğimi öğrendim. Sen şimdi ne yapıyoruz onu söyle.
1: Bize hainlik edenleri yok edip tekrar devletin başına geçeceğiz.
0: Kiminle başlıyoruz?
1: Haşim mi, Davut mu? Seç.

0: Abi ihtiyarlarla görüşecek misin?
1: Abdülay, hastaneye gidelim. İnce'ye bir bakayım ondan sonra.
2: Usta, Zara'yı kaldırsak mı?
1: Ben İnce'yi görene kadar siz ikiniz bir karara varırsınız.

0: Efendim Cahit?
1: Abi İzzet Dicle'yi almaya geldi.
0: Tamam, geliyoruz Cahit. Biz gelene kadar İzzet oradan çıkmayacak.
1: Tamam abi.
2: Ailemden ne istedin ha?
3: İnsan kocasını böyle mi karşılar?
2: İzzet yaklaşma. Yaklaşma Dicle. Sakın. Yaklaşma.
3: Dicle.
2: Yaklaşma diyorum
3: Dicle.
2: Sana.
3: Dicle. Sen benim çocuğumu öldürdün.
2: Ben
3: de seni öldüreceğim.

0: Ağam, ağam, Polat Alemdar'la adamları geldi. Çıkmamız lazım.
1: Gitmek yok. Bu akşam burada bütün hesap kapanacak.
0: Aman ağam.
1: Hoş geldin Polat Alemdar. Bu gece seninle çocuklarımızın yanına gideceğiz.
2: İzzet, senin gideceğin bir yer var. O da cehennem.
1: O zaman oraya beraber gideriz. Ne yapıyorsun gerizekalı? Bırak elimi, bırak.
0: Bırak ağam, çoluğum çocuğum var.
2: Sana kolay ölüm yok İzzet.

Vur şuna.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata dans.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim,
8: ben bilirim. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
10: Otomobil piyasası durgun.
11: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
12: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinç sat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi
1: Kredi. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
13: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
14: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
15: Ben bilirim, ben bilirim.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
22: Portakala gel.
23: Gel abla ne vereyim abla?
24: Elma ne kadar?
23: 1,5 abla.
24: 2 kilo versene.
23: 2 kilo abla. Gel. Abla fırsat.
24: Çürüklerinden koyma ama.
23: Gel sen ve çarp. Bankaya haciz.
25: Ben de çilek istiyorum. Ya ben de alacağım ondan. Anne! Çilek! Anne çilek alacağım. Çilek istiyorum. Ben de ondan istiyorum. Çilek istiyorum ya.
24: Oğlum hadi sonra alırız.
25: Ya alacağım anne alacağım ya.
24: Oğlum,
25: alacağım
24: yapma,
25: anne
24: hadi.
25: Çilek.
23: Hayır ben görmedim.
17: Al benden olsun ablacığım. Al bakalım.
23: Ay haberim olsun.
24: Al hadi.
17: Afiyet olsun.
23: Buraya gelin. Gel abla. Gel.
17: Kaç kilo yenge?
23: Gel abla. Gel abla.
24: Karşı tezgaha bakın. Efendim?
17: Ne bekliyorsun? Yakalanacaksın.
24: Yapamayacağım.
17: Yapmazsan ne olacağını biliyorsun.
26: Kararını ver.
17: Ya devrim şehidi olarak öleceksin ya da hain olarak kafana sıkıp cesedini bir çöplüğe atacağız.

Anne ne oluyor?

0: Ne yaptınız Abdülay?
1: Abi her yeri yokladım. Şamir'den bir iz yok.
2: Bende de bir şey yok abi.
0: Geriye sadece bir yol kaldı.
1: Abi istihbarat müdürü. Efendim. Bir dakika. Abi örgüt pazar yerinde bombalı bir saldırı yapmış. İstihbarat bölge başkanı seninle acil görüşmek istiyor.
0: Gelsin.
1: Buyurun gelebilirsiniz.

0: Selvi nerede?
1: Olması gereken yerde. Odasında.
2: Memat, ikiniz için de doğrusu. Ne senin adının yıpranmasını isteriz, ne de Selvi'nin yıpranmasına izin veririz.
0: Lan yıpratacağım şimdi topunuzu. Kızı zorla kapattınız.

Kalk gülüm, gidiyoruz. Selvi'nin buradan ancak cesedi çıkar. Koy onu yerine, kendini vuracaksın.

0: Aklınca beni küçük görüyorsun. Bu alemde varsa yoksa senle Polat. Yaşlandınız. Bittiniz kardeşim. Sizin döneminiz kapandı, bunu kabul edeceksiniz. Yoksa ben kabul ettireceğim.
1: Oğlum, alem malem kalmadı. Baba dediklerinin hepsi devletin tetikçisi. Devlet yol vermeden adım atamazlar.
0: Ekmek yediğin kapıya hakaret etme. Babama da mı devlet yol verdi?
1: Karahanlı kimin adamıydı? Baban Karahanlı ona yol versin diye az tetikçiliğini yapmadı.
2: Yeter! Artık sizin yaptığınız yeter. Biz Memati ile bir hayat kurmaya karar verdik. Bunun için gerekirse hepinizi reddederim.
0: Beni kardeş katil etme.
2: Ben gidiyorum. İstiyorsan vur. Pusat! Pusat yapma! Anne!
0: Anne!
2: Anne!
0: Anne!
2: Anne! Ne yaptın Pusat?
3: Çekil.
0: Anne iyi misin? Anne cevap ver.
3: Aferin. İlk icraatını annene yaptın. Senden büyük baba

0: Otur, otur. Ayakta kalma.
1: Kuzey Irak çok güzel bir yer. Türk kahvesini güzel yaparlar orada, merak etme.
2: Daha Türkiye'ye yeni alışmıştım. Sizi yeni tanımaya başlamıştım.
1: Aklın başına geldi yani.
2: Ben burada daha faydalı olacağıma inanıyorum.
1: Kendini bana ispat edersin, sadece Türkiye'de kalmazsın. Washington'da da önemli görevlere gelmeni sağlarım.
2: Sizi dinliyorum.
1: Örgütle Türk Devleti müzakere sürecine girdi. Bizim aracılık etmemiz mümkün değil bu konjektürde. Senin aracı olmanı istiyorum.
2: Benim aracı olmamı istediğinize göre sürece dair planınız olmalı. Benden beklentiniz nedir?
1: Örgüt zaten benim güdümümdü. Türk Devleti'nin müzakereleri yürütmek üzere Polat Alemdar'ı görevlendirmesini sağlayacaksın.
2: İyi de ben Polat Alemdar'ın sizin düşmanınız olduğunu sanıyordum.
1: Polat Alemdar, Türk Devleti'nin en güvendiği, en çok itibar ettiği şahıs. Onu ancak görüşmeleri yoluyla yıpratabiliriz.
2: Bu talep örgütten gelse daha kolay olmaz mı?
1: Polat Alemdar akıllı bir düşman. Örgüt isterse arkasına benim olduğumu anlar.

0: Merak etmeyin efendim. Anneniz emin ellerde. Dur.
1: Çekil, içeri gireceğim.
0: Giremezsin.
2: Dur oğlum. Nereye gidiyorsun?
1: Sen karışma. Bu bizim aile meselemiz.
2: Başlayacağım şimdi ailenizden. Hüsnü.
3: Pusat. Annem içeride yatıyor. Sen hala saçmalamaya devam ediyorsun. Anneme bir şey olursa seni ömür boyu affetmem.
2: Hüsnü, çocuklardan bir ikisini getir. Selvin'in yanından ayrılmasınlar.
0: Bağış olsun efendim.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Abi sizi bekliyor.
5: Tamam.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
6: Merhaba.
7: Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Malum, örgütle yapılan görüşmeleri örgüte aracılık eden devlet sızdırdı. Biz görüşmeleri askıya aldık. Fakat örgüt görüşmeye devam etmek için yoğun çaba gösteriyor.
7: Zaten örgütün başı elinizde. Devletin bu meseleye ilişkin çözüm stratejisini örgütün başına dayatmak mümkünken, örgütün diğer mensuplarıyla görüşmek sıkıntılı.
6: Örgütün başı da kendince öyle taktik geliştiriyor.
7: Ben örgütün başını yakalamışım. Hücreye tıkmışım. Gerekirse gırtlağına basıp dediğimi yaptırtmam lazım.
6: Örgütün başını teslim edenlerle öyle anlaşılmadı.
7: Anlaşmayı yapanlar tarih oldu. Dolayısıyla anlaşmanın şartları değişti. Eskiden anlaşma şartlarını onlar yazıp önümüze koyarlardı. Artık biz yazıp onların önüne koyuyoruz.
6: Bunun için süreye ihtiyacımız var. Size de bunun için geldim. Örgütle görüşmeleri sizin sürdürmenizi istiyoruz.
7: Siz mi istiyorsunuz? Örgüt mü istiyor? Örgütün arkasındaki İsrail mi, Amerika mı istiyor?
6: Hepsi değişik nedenlerle sizi istiyor. Ancak bunların dayatmalarından ziyade biz istiyoruz. Çünkü siz görüşmeleri yeniden başlatırsanız örgüt eylemsizlik sürecine girer. Bugün yaşanan menfur olayı biliyorsunuz. En azından bir süre için böyle saldırılarda masum vatandaşlarımızın ölmesinin önüne geçebilirsiniz.
7: Bunlar çözüm değil. Bizim daha köklü çözümlere ihtiyacımız var. Olacak şey aynı. Görüşmeleri tekrar sızdırıp örgüte psikolojik üstünlük sağlamaya çalışacaklar.
6: Başka alternatifimiz yok.
7: Sizi anlıyorum. Sızmalar olduğunda devlet görüşmesi, Polat Alemdar kendi inisiyatifiyle görüştü diyerek devletin itibarını kurtaracağınızı zannediyorsunuz.
6: Sizin itibarınızın söz konusu olduğunu biliyoruz.
7: Benim itibar falan umurumda mı? Ben bu millet için itibarımı falan değil, canımı, sevdiklerimi ortaya koymuşum. Ama bu görüşmeleri benim devletten habersiz yaptığıma kimseyi inandıramazsınız. Siz inandırsanız bile devletin içindeki ajanları öyle olmadığına dair bilgi belge servis ederler.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Ne oldu abi?
0: Karışık. Arama Mati gelsin.

0: Var mı ifadeni eklemek istediğim şey?
1: Pişmanım.
0: Pişmansan örgütle ilgili bildiklerini anlat, sana yardımcı olalım.
1: Sen beni yanlış anladın. Ben eylemi yapamadan yakalandığım için, örgütüme ve halkıma gerekli hizmeti yapamadığım için pişmanım.
0: Çık dışarı.
2: Savcı hanım, görevinizi aşıyorsunuz. İnsanları muhbirliğe zorluyorsunuz.
0: Görevimi senden öğrenecek değilim. Sen burada şüpheliyi savunmak için mi varsın? Yoksa örgütün çıkarlarını savunmak için mi varsın? Cübbeni ona göre giy, öyle konuşalım avukat hanım.
2: Benimle böyle konuşamazsınız. Sizi şikayet edeceğim.
0: Git nereye biliyorsan oraya şikayet et.

0: Baba adı?
1: Dur Fatoş. Başlamadan sana zahmet bana bir su getirsene.
2: Savcı hanım, beni mutlaka tutuklamaya sevk etmeniz lazım.
1: Deşifre olman çok muhtemel. İçeride deşifre olursan örgüt seni infaz eder.
2: Çok önemli bir noktaya geldim. En yukarıya ulaşmak üzereyim. Şimdi vazgeçemem.
3: Savcı hanım, ben yokken ifade alamazsınız.
0: Buyurun.
1: Sen yokken su bile içemiyoruz. İfade almak ne haddimize?

0: Ne oldu Abdüley? Neymiş acele konuşmamız gereken?
1: Abi, Polat abiye sorarsın, biz de öğreniriz.
2: Memat, neredesin?
0: Usta, bu sat geri zekalısı bana artistlik yaparken yanlışlıkla nesini vurdu. Onunla uğraşıyordum.
2: Ne? Durumu nasıl?
0: Hayatı yarası yok usta, atlatır.
2: Memati, devlet örgütle bizim görüşmemizi istiyor.
1: Abi, onun için mi gelmişler?
0: Görüşelim usta. Baktık dediğimizi yapmayacaklar, orada sıkar bitiririz.
1: Bu işten zararlı biz çıkarız.
0: Biz niye zararlı çıkalım Abdüley?
1: Abi, birincisi örgüt görüşmek, anlaşmak derdinde değil, muhatap derdinde. Bizi niye istiyorlar? Yıpranmamış bir biz kaldığımız için.
2: Haklısın. Onların bir planı olduğu kesin. Mesele biz ne yapacağız? Biz de kendi planımızı mı yapacağız, yoksa dayatmalara boyun mu eğeceğiz?
0: Usta, bugüne kadar sana kim ne dayatabilmiş? Sen gene yapmışsın planını. Benim kafam rahat.
2: Abdüley, karayı ara bakalım. Onda ne var?

0: Berbatan arkadaşın yakalanması kötü oldu.
1: Neyse ki diğer ekibin başında bizzat ben vardım. Eylemimizi gerçekleştirebildik. Ben artık Kuzey Irak'a dönebilir miyim başkanım?
0: Henüz değil. Görüşmelerde istediğimizi elde edebilmek için yeni eylemler yapmaya ihtiyacımız var.
1: Emrettiğiniz gibi metropolde iki hücrem daha var. Her an göreve hazır bekliyorlar.
0: Polat Alemdar'dan haber var mı?
2: Yok başkanım.
0: Anlaşılan bu gece bir eylem daha yapacağız.
3: Ara, seni son kez uyarıyorum. Ben sana örgütle ilgili kendi başına planlar yapman için müsaade etmedim. Direktiği yerde gırtlaklarına çökesin diye müsaade ettim.
4: Ama şimdi karşında toy bir tetikçi yok. Ben yıllardır bu mücadelenin içindeyim. Benim de örgüte dair önemli planlarım var. Örgütün en önemli adamlarından biri bana çalışıyor.
3: Örgüt her gün bir yerde eylem yapmaya başladı. Sen hala benim adamım diye tutturuyorsun.
4: Yıllardır öldürmediğim adam kalmadı. Örgütü kontrolümüz altına almazsak bu eylemler hep devam edecek.
3: Örgüt başka devletlerin kontrolü altında. Senin kontrol altına alabilmen için önce o devletlerle bağını kesmen lazım.
4: O kadarı beni aşar. Onu da sana bıraktım. Benim derdim Zaza'yı İzzet'in yerine getirmek. Örgütün içindeki para akışını kontrol altına almak.
3: Örgüt müzakereleri devlet adına benim yürütmemi istiyor.
4: Normal. Büyük oynuyorsun. Adamlar da sana büyük tezgah kuruyorlar.
3: Adamına söyle, eylemleri durdurmaya çalışsın. Elimi güçlendirmek için.
4: Polat Alemdar, adamı yeni bağlamışım. Herif havadan nem kapıyor. Denerim ama çok zor. Müzakereleri kabul ettiğini söylersen, eylemsizlik sürecine girerler.

0: Atabey, nereye götürürsün beni? Merak ettim.
1: İstanbul'un son bir kez her tarafını gör istedim.
0: Hayırdır? Doğuda bir işe mi gireceğiz tekrar?
1: Yok. Bak şu aşağıya. Mezarlığı gördün mü?
0: Meta Bey, o kadar beraber iş yaptık. Benden nasıl şüphelenirsin? Ayıp olayım.
1: Senle o kadar iş yaptığımız için ben senin ciğerini biliyorum.
2: Haşim Ağa, Mete öyle ya da böyle bir ömür cezaevinde yatacak. Sen kendini kurtarmaya bak.
0: Müdürüm, devletin bana garanti verirse ben devlet ne diyse yaparım. Canımı bağışla, malım mülküm senin olsun.
1: Onlar zaten benim. Zaten benim.

0: Bugün eylem hazırlığında yakalanan örgütün üyelerini getirdiler. İçlerinden biri istihbaratçı. Eylemin yapılmasını engellemek için Tim'le birlikte kendini de yakalatmış.
1: Tutuklandı değil mi?
0: Tutuklandı, merak etme.
1: Benim o adamla görüşmem lazım.
0: Adam cezaevinde. Açığa çıkarmadan nasıl görüşeceksin?

0: Ne oldu, beğenmedin mi? Bu millete kurşun sıkıyorsunuz. Bu millet yine de size yemek veriyor. Asmıyor, besliyor. Daha ne istiyorsunuz lan?
1: Gücünüz yetiyorsa asın lan!
2: Sen! Dur! Sen kapını! Vurmayın lan! Ulan ben ne
3: yapayım? Vurmayın lan!
2: Adresi ne? Beni biliyoruz lan! Soyunuzu, sopunuzu kurtaracağız lan!
0: Lan alın şunu. Ölür mü ölür de başımız belaya girer.

0: Mısın yanına kalemi fethedeceksin.
1: Ben kısa adam sevmeyeyim.
0: Tabii. Ne de olsa sen minare boyundasın. Sevmezsin.
1: Benim bir bu kadar da yerin dibinde var.
2: Iceberg gibi değil Kara abi. Biz dayımın toprak üstündeki kısmını görüyoruz.
1: Abi iceberg lafını söyleyemem hiç ha.
0: Zaza. Ya. Yeğenlerin de senin yanında geze geze senin gibi olmuşlar. Hiçbir lafın altında kalmıyorlar maşallah. Geç.

0: Cemal haber göndermiş. İzzet'in yerine gavurdağlılarla anlaşmış.
1: Ünder.
2: Bu herife boşuna Şahmeran dememişler. Hakikaten büyük yılan. Nereden buluyor bu şeytanın aklına gelmeyecek herifleri?
0: Ben sana dedim Gara. Dedim. O 500 milyon Amerikan pan konutunu bize yedirmezler dedim.
2: Demek sende yiyecek diş kalmamış Zaza. Baksana. Hemen pes ettin. Belki adamlar kabul etmeyecek sıkıştırırsak.
0: Ama adı üzerinde gavurdağlı. 500 milyon gavur parası işin içinde olacak. Onlar da yok diyecek. 500 milyon adam harcarlar o iş için.
2: Zaza, sen Polat Alemdar'la hasım olmaktan çekinmedin. Bunlardan mı tırsıyorsun?
0: Polat Alemdar'ın bir raconu var kardeşim. Kahpel gitmez. Argandan vurmaz. Su içerken tokanmaz. Beyaz bayrak çektiğinde sıkmaz. Ama bunlar kefene girsen kefene sıkar.
2: Sen gavurdağlıları bana bırak. Ben onları kefenlerine sokarım.
0: Olur seni delik delik dele herim dele. İyisin yani. Kolay gele.
2: Zaza, sen İzzet'in bağlantılarını boş bırakma. Ne? Gavur dağlılardan önce adamları bağla. Gerisini de bana bırak.

0: Geçmiş olsun. Kusura bakma, seni biraz fazla dövdürdük.
1: Biraz fazla oldu ama inandırıcı oldu.
0: Haberini savcı Leyla'dan aldım. Merak etme, deşifre olmadın.
1: Müzakereler için sizin görüşmenizi istediler, değil mi?
0: Evet. Sen ne biliyorsun bu konuda?
1: Sizi müzakere masasına oturtmak için çok sayıda eylem planlandı. İstanbul'da çok sayıda hücre oluşturuldu.
0: Benim önceliğim bunları engellemek.
1: Çok zor. Eylemlerden birini ben açığa çıkma pahasına engelledim. Aynı anda başka yerde bomba patlamış.
0: Senin örgüt içindeki durumun nedir?
1: Yakalanmasaydım Şahmeran'ın özel ekibine girmek üzereydim.
0: O zaman senin kaçman lazım.
1: Kaçarsam şüphelenirler.
0: Ben şüphelenmemelerini sağlayacağım. Sen bana hücrelerle ilgili bildiklerini anlat.
2: Ağrın var mı anne?
3: İyiyim. İyiyim kızım.
4: Anne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Affet beni.
3: Tek şartla. Bundan sonra ikinizden de böyle saçmalıklar istemiyorum.
2: Bunu sonra konuşuruz.
4: Şimdi konuşalım.
3: Başlamayın yine. Sonra konuşuruz.
4: Ne başlamayacağım? Memati Efendi Selvi Hanım'ın başına koruma bile dikmiş.
2: İyi yaptı. Sana güvense bu sefer diye kendini ya beni vururdun.

0: Oğlum ben sana bir daha bunu içmeyeceksin demedim mi?
1: Abi olay moralimi çok bozdu. Bir daha olmaz.
0: Başlatma lan moralinden. Bas git lan.

0: Yaklaşmayın. Bomba aktif. Kumandayı atarım. Bombayı durduramazsınız.
1: Dur lan, manyak olma.
0: İndirin silahlarınızı.
1: Tamam, indiriyoruz. Sakin ol.
0: Silahları atın bana doğru.
1: Gel lan buraya. Şöyle.
2: Diğerleri nerede?
3: Bir saat sabret. Bütün televizyonlarda göreceksin.
2: Sen bir saat yaşamazsın. İstediğimi söyle, seni kurtarayım.
3: Ben ölmekten korkmuyorum.
4: Bakalım acıdan korkuyor musun? İyi dayanıyor Abdurrey.
2: Çok takdir ettim abi.
4: O zaman şunu bir ameliyat et bakalım, acıya dayanabiliyorsun.
2: Ben bunu bir ameliyat yapayım. Acıya dayanabiliyorsa kurtulsun.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek Sarı Kışıl.

0: Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: 8-14 Ağustos arasında binde Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bilim.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 130...

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
13: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
14: Ben bilirim, ben bilirim.
15: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING ile ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
22: Samandıra! Samandıra! Samandıra'da eylem yapacaklar.
23: Kime?
22: Asker!
23: Şşş! Kapın! Abdüreş, hemen ara. Hop. Samandıra'da askeri ne varsa öğrensinler.
24: Emin misin? Bir dakika. Abi buralarda askeri birlik falan yok.
23: Abdüley, askerlik şubesi, lojman, kamp, ordu evi, her şeye baksınlar.
24: Duydunuz değil mi? Her tarafa bakın. Haber bekliyorum. Kapatmıyorum.

Öyle gibi önemli. Aslan askerim benim.

0: Çok doğru benim. Bak büyüdü. Askere gidiyorsun. Çabuk git. Çabuk git inşallah.
1: Allah'ın izniyle gidip
0: Allah'a emanet ol torunum.

0: gider ayak bizi zarfladı.
1: Yok Memati. Gözden kaçırdığımız bir şey var.
2: En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker.
1: Askeri uğurlayanlara eylem yapacaklar.
3: Başka yerde de eylem yapmışlar. Can kaybı var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor. Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar, beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: 100 dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamayı gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: Ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Aa, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursun.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar deli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendir.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü Orman ve Sonsuz Okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyi epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adının ne olduğunu söylemiştim.
0: Söylemedi.
1: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
4: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
4: Evet.
0: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
4: Onu 15 yıldır görmedim.
1: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
0: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
1: Neden şimdi geri döndün?
4: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
3: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
2: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır.
4: Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
0: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
4: Evet, kusura bakma.
1: Demek ki sen bir idealistsin.
2: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
1: Herkesin bir tipi vardır.
0: Herkesin.
2: Hı hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
1: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
4: Kadınlar da hedef olabilir.
3: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
0: O bir feminist.
1: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
0: Bir Charlotte Bronte.
3: Ve bir de Virginia Woolf'a.
0: Ve bir Agatha Christie.

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok. Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay! Uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen emirlim. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gatırbol'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O da küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
4: Lanet olsun.

0: Gutterball'a gidin, onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Merhaba Sam.
1: Ahmak.
2: Ne haber Sam?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştin.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
2: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi?
1: Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
3: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
4: Bu arabayı hemen durdurun.
3: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
4: Anlatmaya devam et doktor.
5: Kanaman var.
6: Sadece küçük bir çizik.
5: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
6: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
5: Belgesel kanalında.
6: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
5: Babam orada mı?
6: Evet.
5: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
6: Bekle. Yardım edeyim sana.
5: Teşekkür ederim.
6: Bir şey değil.
2: O olduğundan emin misin?
3: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
2: Peki para?
3: En son gördüğümüzde yanındaydın.
2: O zaman geri alın.
3: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
2: Ne gerekiyorsa yapın.
3: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben. Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar. 36. 32. Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et. Dolu. 15.
3: İkinci round seri aşağılık.
1: Ahmaklar?
3: Hazır olsan iyi edersin.
1: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
3: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
1: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
3: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım ve her saniyesinden keyif alacağım.
1: Evet, harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum. Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Hadi.
1: Sorun yok. Sadece al.
0: Sen tam bir yıldızsın.
1: Hoparlörü al.
2: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
3: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
1: Her zaman bir seçenek vardır.
2: O halde hala bunu
3: çözebiliriz. Parayı geri getir.
4: Gitti. Babu paramparça oldu.
3: Vah. Bu gerçekten talihsiz.
1: Peki şimdi ne olacak?
2: Artık korumamız altında değiliz.
3: Bu gece yaptığın küçük
2: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
3: oğlu da buna dahil.
1: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
3: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
1: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
3: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekun bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumlu kadını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet. Sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: Direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi!

0: işte böyle. Sola kır. Git git git git.
1: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sola kır. Bir daha.

Geri vitesi al.

0: Geri çek, geri çek.
1: Tamam. D'yi al.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
3: Etilif Alif meyve var.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap
6: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Tatlı yiyelim.
9: Tatlı konuşalım.
10: Nesildi festi?
11: Enfesti. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin bir yavrum.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
17: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
16: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
17: Şarj olmaya mı?
16: Ah, şarj olmaya.
18: Hoş 5'i durdurabilirsem.
19: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Sonra gözlerini kapat.
1: Gözlerin hala kapalı mı?
5: Evet.
1: Aferin. Geri vites al.

0: Sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim mi?
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
0: Ne? Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağırdı.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli
0: beni
2: bir yere.
0: Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
3: Hey,

0: Madeline. Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline.
2: Merhaba Scarlett.
1: Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır hayır konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
2: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
0: Tamam. Gider misin?
1: Sen gitsene.
0: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
3: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
3: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
1: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
2: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırırım.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.

0: Hadi gel. Gidiyoruz.
1: Silaha ihtiyacım var.
2: Kişisel gelişim bölümü nedeni?

0: Ona yardıma gitmeliyim.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: gerekiyor?
1: Yine
0: yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyandı.
1: Nermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne.
2: Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
4: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence, sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
0: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
4: Kabul.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emine ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor, değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans bu.
2: Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
0: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
1: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor. Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
1: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
0: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanım?

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtul ondan. Hayır, dur.
0: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat.

ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Fırsatını kaçırma.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim, ben bilirim.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Niye basıyor ki?
4: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
2: Nasıl duracak?
3: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful. Vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramızlı
4: ol. Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Annem yaparsın.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor?

0: sırrı, Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Elif'le sunar.
5: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
4: Yani.
5: Sunalım.
4: Tabii tabii, buyurun.
5: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
4: O zaman ne diyoruz?
5: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
4: Harika.
3: Bankam İş Bankası.
6: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
10: Ama yapamayacaklar. Değil mi?
9: Hayır. Yapamayacaklar. Artık değil.
11: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
10: Kurabiye satıyorum.
11: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duydum. Küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha. Lanet olsun.
12: Beni duyabiliyor musun?
11: Gayet net.
12: İkimiz de hayattayız ve
9: iyiyiz ve böyle kalacak.
11: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
9: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
12: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
9: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
10: 8,5.
12: Affedersin.
9: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
11: Anlaşıldı.
12: Şimdi gözlerini kapat ve 10'a kadar say. Yavaşça.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

Efendim merhabalar, ben de Elma Abelen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden, kar demeden, gündüz demeden, gece demeden, sıcak demeden, soğuk demeden yıllardır güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız tarih şehri, turizm şehri, inanç şehri, tarım hayvancılık şehri ve gastronomi şehri Diyarbakır. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Güzel ilimiz Diyarbakır'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Ben Mavenane Geziyoruz program ekibi olarak bugün güzel ilimiz Diyarbakır'dayız. Sizleri de alıp Diyarbakır'da keyifli bir keşfe çıkıyoruz.

tarihi Ulu Cami'yi ziyaret ediyoruz. Ulu Cami'nin tarihi dokusu bizi kendine hayran bırakıyor.

izleyenler, Diyarbakır turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Diyarbakır tarih şehri, Diyarbakır turizm şehri, Diyarbakır tarım hayvancılık şehri ve değerli izleyenler, Diyarbakır aynı zamanda inanç şehri. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında son derece önemli bir şehir. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda tarihi Diyarbakır Ulu Cami'deyiz. Sembol bir yapı, sembol bir eser ve Diyarbakır'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği inanç noktalarından, tarihi eserlerden biri. Evet değerli izleyenler, Diyarbakır Ulu Cami, Diyarbakır için son derece önemli bir zenginlik, tarihsel bir zenginlik. Zaten tarihsel anlamda Diyarbakır inanılmaz bir hazineye, inanılmaz bir koleksiyona sahip. İşte o hazinenin, o zenginliğin en önemli parçalarından biri Diyarbakır Ulu Cami. Diyarbakır Ulu Cami, Anadolu'nun en eski Ulu Cami olma özelliğine sahip. Efendim, Kudüs, Mekke, Medine ve Şam Emevi Camii'nden sonra İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak da biliniyor. Evet değerli izleyenler, mimarisiyle tarihi Ulu Cami gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında Şam Emevi Cami'nin mimarisiyle benzerlik gösteriyor. Emevi Cami'nin minaresi biraz daha farklı, daha büyük ama mimari açıdan benzediğini söyleyebiliriz. İslam alemi için dediğim gibi 5. Harem-i Şerif olma özelliği sahip. Çok önemli bir cami. Mimarisiyle hayranlık uyandırıyor. Ve değerli izleyenler, buraya gelen yerli ve yabancı turistleri tarihi Ulu Cami adeta büyülüyor. Ve efendim, ilk olarak mabet olarak inşa edilmiş. Daha sonra İslamiyet'le birlikte ibadete açılmış. Efendim, buram buram tarih kokan mükemmel bir cami. Değerli izleyenler, işte sağ tarafımızda kadınların ve erkeklerin namaz kıldığı, ibadet ettiği bölümler var. Cami bölümü var ve girer girmez Ulu Cami'ye ortada gösterişli bir şadırvan bizi karşılıyor. Efendim, sol tarafta da Mesudiye Medresesi var. Aslında burası bir külliye görünümünde. Ve efendim, ünlü bilim adamı El Cezeri'nin kum saati de tarihi Ulu Cami'nin avlusunda yer alıyor. Ve Ulu Cami ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Evet, gerçekten tarihsel anlamda, inanç noktası anlamında son derece önemli bir cami. Evet, ünlü bilim adamı El Cezeri'nin güneş saati. O da burada. Çok enteresan, aslında camilerde alışkın olmadığımız bir detay. Mesudiye Medresesi, eskiden işte eskinin üniversiteleri, öğrencilerin eğitim aldığı medreseler, ilim irfan yuvaları, sütunlar, bakar mısınız sütunların güzelliğine, sütunlardaki taş işçiliğine. Tabii ki buradaki her bir desenin, her bir motifin bir anlamı var, verdiği bir mesaj var. Kısacası inanç noktası anlamında Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken bir yer ve ziyaretçi akınına uğruyor. Hem tarihsel anlamda hem de inanç noktası anlamında Diyarbakır için çok önemli bir yer. Efendim, Ulu Cami olmasaydı Diyarbakır bölümümüz yarım kalırdı. Bu yüzden buradayız. Diyarbakır'ın tarihsel koleksiyonunun çok ama çok önemli bir parçası.

Değerli izleyenler, Diyarbakır'da ünlü On Gözlü Köprü'deyiz efendim. Tarihsel anlamda çok değerli, çok önemli, çok ünlü bir köprü. 1065-1067 yıllarında Mervanoğulları döneminde inşa edilmiş, siyah bazalt taşı kullanılmış köprünün inşaatında. Ve efendim On Gözlü Köprü, 10 tane gözü olduğu için, 10 tane açıklığı olduğu için bu ismi almış. Aslında Dicle Nehri'nin üzerine inşa edildiği için Dicle Köprüsü de deniyor. Ama halk arasında bilinen yaygın ismi On Gözlü Köprü. Evet, şu anda Dicle Nehri tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Efendim, oldukça uzun bir köprü, 172 metre uzunluğunda. Turistlerin burası da olmazsa olmaz uğrak noktası. Ve değerli izleyenler, bakın. Köprünün üstü her zaman çok kalabalık. Özellikle turizm sezonunda, yaz aylarında burası dolup taşıyor. Aslında şu anda çekim yaptığımız günlerde turizm sezonu çok da hareketli değil. Ama buna rağmen Diyarbakır inanılmaz kalabalık. Türkiye'nin her tarafından Diyarbakır'a turist geliyor. Ve efendim, inanılmaz güzel bir manzara var. Dicle Nehri'nin iki kenarında otantik mekanlar var. Buraya gelenler Dicle Nehri'nin ve On Gözlü Köprü'nün güzelliğine karşı çaylarını, kahvelerini yudumlama imkanına sahip oluyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Burada dinleniyorlar, stres atıyorlar, fotoğraf, video alıyorlar. Evet, turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Karşıda gördüğünüz dağ

kırklarda. Efendim hepinizin çok sevdiği, benim de çok sevdiğim, dinlemekten keyif aldığım çok ünlü bir Diyarbakır türküsü var. Suzan Suzi. İşte Suzan Suzi türküsünde bahsi geçen kırklarda o da. Rivayete göre Suzan Suzi şu anda üzerinde bulunduğumuz on gözlü köprüden kendini Dicle Nehri'ne atmış ve yaşamına son vermiş. Evet efendim, on gözlü köprünün ve Kırklar Dağı'nın böyle de hüzünlü bir hikayesi var.

0: Değerli izleyenler, programımız tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri Diyarbakır'da tüm hızıyla keyifli keyifli tatlı tatlı devam ediyor. Efendim Diyarbakır çok güzel, Diyarbakır'da olmak çok güzel ve Diyarbakır'a gelmek için çok fazla neden var. Diyarbakır'da mükemmel bir tarih yatıyor. Özellikle surlar mutlaka görülmeli. Tabii ki önemli bir sembol, karpuz. Çok ünlü ve değerli izleyenler, zengin bir mutfak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en zengin mutfaklarından birine sahip Diyarbakır. Ve tatlılar da o zengin mutfağın olmazsa olmaz önemli bir parçası. Peki Diyarbakır'da şu anda neredeyiz? Efendim Burma Kadayıf'ın, tatlının öncü firması, duayen ismi Murat Usta'mızla birlikteyiz. Onun showroom'undayız. Adeta tatlı cennetindeyiz. Evet Murat Usta, merhabalar.
1: Hoş geldiniz Berma Hanım.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim. Çok şu sağlığınıza duacıyız.
0: Evet, şimdi Murat Usta'm çok büyük bir deneyim. 1907 yılından bu yana yaklaşık 118 yıllık bir deneyim. 10 şubeyle hizmet veriyorsun. Evet, evet. Sanırım bir tanesi Batman'da, diğerleri burada Diyarbakır'da. Evet, evet. Diyarbakır'ın yerlisin. Gerçekten çok başarılısın ve herhalde dedenin dedesi başlattı.
1: Evet, evet, doğrudur.
0: Yani, tatlıya adanmış bir ömür.
1: Evet, evet, doğrudur. Yani çok eski zamanlarda mesela Akousta vardı. Süryani asılı, yani Ermeni olan bu Akousta. Bir dönem, yani 1914'lere kadar bu işi icra ediyor. Yani bizim dedemiz de kuzeniyle birlikte onun yanında çalışıyorlar.
0: İlk defa Süryani Usta tatlı yapmaya başlıyor.
1: Biliyoruz Osmanlı devletlerinde böyle bizim sınıfta olan insanlar genelde memur, asker hep olurlardı. Böyle her mesleki açıdan böyle esnaf yetişmezdi. Hı hı. Aslında bu süreci biz Ermenilerden biz teslim aldık 1914'lerden.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Bu süreçte bu mesleği biz Ako Usta'dan öğrendik. Daha sonra Türkiye'nin neresine bu kadayıf yeri yayılsa da, yani bu bizim rahmetli babamız Hacı Levent bu şeyi, geleneği yaygınlaştırmaya başladı, geliştirdi. Şimdi bu Diyarbakır'ın coğrafi kadayıfını biz aşağı yukarı böyle bu teşkil işlemleri böyle 3 yıl falan sürdü.
0: Evet.
1: Yani bunun reçetesidir, tarih süreçleridir. O dönemlerde yaşanmışlıklar var. Mesela bizim rahmetli dedemiz var.
0: Evet.
1: Ako Usta'nın çalıştığı dönemleri anlatıyoruz. Hı hı. Bu süreçte bu mesleği onda öğrenmesi de o dönemlerde dık ateşinde mesela bu dediğimiz burma kadayıfı yapılıyordu. Yani dık ateşi şey demek, mesela ateş çok fazla olduğu zaman küllerle ateşin dengesini belli bir seviyeye ulaştırıyorlardı. Bu süreçte aslında bu oryantasyon sürecini benim babam en iyi seviyeye getirdi. Bu insan kimi yanına aldıysa da bu mesleği hepsine öğretti yani.
0: Bunun var mı coğrafi işareti?
1: Bunun fazla bir tarihi yok. Geçmiş olarak böyle bir 19-20 yıllık bir
0: modernize ettiniz. Şekli değişti.
1: Yani nedir biliyorsun, bazı şeylerde ben üniversitelere
0: geliştirmek lazım değil mi ustam?
1: Üniversitelere, profesörlere bir iletişimim var. Bunun bilimsel anlamda da onun da bilimsel anlamda

0: da çalışmasını yapıyoruz.
1: Gayet bilimsel çünkü, bir şekilde tatlı çünkü yapıyorsunuz.
0: Çünkü süreçlerde mesela ürünlerin saklama koşullarıdır, içindeki ürünlerin doğallığıdır. Hı hı. Bu bir çalışmaları yapıyoruz. Arge çalışmalarımız var. Mesela bu dediğimiz iki şey, bunlar Arge çalışmalarımız. Hı hı. Bunların şeker oranı
1: %8. Bu nedir ustam?
0: Bu
1: kadayıf mı?
0: Sütlü bade kadayıf grubu, sütlü bade baklava grubu oluyor.
1: Evet. Yani bak,
0: şimdi bunun içindeki şey olarak şeker oranı %80 daha az.
1: Hı hı.

0: minare özel bir minare. Diyarbakır'da kendinizi adeta tarihin kucağında buluyorsunuz.
1: Efendim, Diyarbakır adeta açık hava müzesi niteliğinde ve Diyarbakır'da gezilmeye, görülmeye değer muhteşem tarihi yapılar, muhteşem tarihi eserler var. Ve tarihsel anlamda buraya gelen yerli ve yabancı turistler için Diyarbakır son derece zengin bir rota oluşturuyor. İşte şu anda o rotanın çok önemli bir parçasını sizlere tanıtmak istiyoruz. Tıpkı tarihi Ulu Cami gibi sembol bir yapı, dört ayaklı minare. Efendim, görenler hayran kalıyor, eşi benzeri yok. 1500'lü yıllarda efendim Akkoyunlular döneminde Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından Şeyh Matar Camii inşa edilmiş ve minaresi de 4 sütunun üzerine ayrı olarak hemen yanı başına inşa edilmiş. Aslında sebebini sorduk, neden böyle yapılmış dedik. Akkoyunlar döneminden kalan bir eser ve bu şekilde bir mimariye sahip. Gerçekten görenleri hayrete düşürüyor. Efendim, Şeyh Matar Camii'nin inşaatında siyah beyaz bazalt taşı kullanılmış. Bakın, minare son derece uzun, 4 tane sütunun üzerine inşa edilmiş. Ve minare ile ilgili, 4 ayaklı minare ile ilgili önemli bir inanış var. Efendim, buraya gelen turistler dileklerini tutuyorlar ve 3 defa minarenin altından geçiyorlar ve dileklerinin olacağına inanıyorlar. Biz de Diyarbakır'dayız. Dileğimizi tutalım ve 3 defa minarenin altından geçelim. İnşallah kabul olur. Evet, tamamdır değerli izleyenler. Dileğimi tuttum ve 3 defa minarenin altından geçtim. İnşallah kabul olur. Bu detayı da sizlere aktarmak istedik.
2: Bir daha.
3: Vay, vay, vay. Abi burası Diyarbakır işte. Burada hayat var ha. Vallahi bu eğlenceyi...
2: Boyumuz da aynı.
1: Değerli izleyenler, şu anda nefes nefeseyim. Efendim, Suriçin'deyiz. Dört ayaklı minarenin hemen yanı başındayız. Ve burada yöresel ürün satan çok sayıda dükkan var. Buraları gezerken TikTok fenomeni kiminle karşılaştık?
2: Efsane Kral.
1: Efsane Kral'la karşılaştık. Baktım oynuyor. Ben de hemen daldım. Ben de oynamaya başladım ama enerjisine yetişmek ne mümkün. Şu anda nefes nefeseyim. Efsane Kral, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun.
1: Vallahi enerjin çok iyi. Yordun
2: çok,
1: beni.
2: Çok çok.
1: Daha Diyarbakır'ı gezeceğiz, çekim yapacağız. Vallahi yoruldum.
2: Yorulmazsın, sen prensessin.
1: Benim enerjim iyidir ama senin enerjine de
2: benim
1: hayran kaldım.
2: Benim enerjime kimse yetişemez.
1: Bunlar ne bunlar?
2: Bu savaşa hayır.
1: Evet. Bunlar kilidi
2: var mı? Bunlar sarılık, stres ve guatr için.
1: Bakayım orada var mı? Oo, her tarafta takılar var benim gibi.
2: Evet.
1: Peki neden sana efsane kral deniyor?
2: Benim hayatım efsane.
1: Neden?
2: Çünkü burada yetiştik, açlıkla büyüdük.
1: Evet.
2: Yani hiç kimse bize yetişemez.
1: Ne yapıyorsun burada?
2: Vallahi insanlara neşe veriyoruz.
1: Evet, ne yapıyorlar böyle seni görünce?
2: Benim herkesin morali düzeliyor.
1: Moral önemli.
0: Ve Diyarbakır'da şimdi de yolumuz yöresel çarşıya düşüyor.

Değerli izleyenler, şu anda Diyarbakır Sur içindeyiz. Efendim burada herkes gönüllü turizm elçisi ve herkes, tüm esnafımız ve buranın renkli simaları yaptıkları şovlarla gerçekten Diyarbakır'ın turizm elçisi duruyor.

0: programında işte o renkli simalardan biriyle daha birlikteyiz. Yanımızda Tayfur bir tane var.
1: Evet,
0: Tayfur
1: abla.
0: Neden bir tane?
1: Valla dedelerimizden geliyor soy ismi. Bir tane gerçekten de burada Diyarbakır'a özel bademler dağıtıyoruz. Halkımıza hizmet ediyoruz.
0: Diyarbakır mı Mardin mi?
1: Mavi Mardin, kırmızı olan karpuzlu Diyarbakır.
0: Karpuzlu Diyarbakır bademi. Çok güzel.
1: Harika,
0: şahane bakın. Kırmızı kırmızı.
1: Evet,
0: Mardin'in mavi bademi, Diyarbakır'ın karpuzlu kırmızı bademi. Efendim bulunduğumuz yerde Suriye'de yöresel ürünler satan dükkanlar var. Ve yöresel ürün adına yok yok. Burası tarihi bir çarşı. Otantik, yöresel bir çarşı ve misler gibi kokuyor. Bir tane misin?
1: Evet, bir taneyim.
0: Ben özelliğin bu badem, ne? Özelliğin ne? Tayfur
1: özelliğin senin. Fenomen olmamdır.
0: Sen de mi fenomen?
1: Evet. 6 dükkan açtım batırdın.
0: 6 dükkan açtım batırdın.
1: Evet. 2 fakülte batırdım. 2 fakülte okudum adam olmadım. 6 dükkan açtım batırdım. Son çare buraya geldim. Valla akşama kadar bunları ikram ediyorum. O kadar şehir gezdim. Diyarbakır gibi misafirperver görmedim. Yani diyoruz 2 tane helaldir, 3. haramdır. Herkes 2'şer tane ikram ediyoruz. Şöyle karpuzu ikram ediyoruz. Laura ağacı çiçeğinden yapılıyor. Bir de şöyle tarçınlarımız var. Yani Diyarbakır'a gelenlere ikram ediyoruz. Bir de Dibek kahvesi ikram ediyoruz.
0: Bir dakika şimdi. 2 tane helal dedi, 3. haram dedi. Defalarca batmış, çıkmış. Gerçekten bir tane. Neler var?
1: Şöyle köy sucuklarımız var.
0: Evet.
1: Bademlerimiz var. Cennet hurmamız var. Böyle iştah olmayan kansızlara özel üzümlerimiz var. Dalından koparılmış. Harika bir üründür bu. Özellikle ben de çocuklarıma veriyorum. Kan yapıyor, kilo yapıyor. Şöyle çermik pestillerimiz var. Şöyle çermik pestillerimiz. Bir de özellikle şu acı. Öyle bir yemeklerin tadını müthiş ediyor. Şu da dağ inciridir.
0: Tamam.
1: Harika, sabahı aç karnına içiyorsun. 20 kilo veren var bir ayda.
0: Aa, zayıflatıyor. Çok
1: evet,
0: enteresan dağ inciri. Burada özellikle mı yetişiyor?
1: Aydın'da yetişiyor. Bunu yiyen mesela göbek möbek kalmıyor. Şişman bayanlar özellikle kocaları eve bağlanıyor.
0: Evet.
1: Artık çapkınlık yoksa.
0: Ne? Ne?
1: Kısmet açıyor. Kocası olmayan koca buluyor. Kocası eve bağlanıyor.
0: Efendim bu nasıl bir dağ inciri?
1: Harikadır.
0: Hem efendim zayıflatıyor hem beyleri evlerine bağlıyor. Hanımlar sizin için çok ideal. Bakın dağ inciri gelin alın. Çıkın çıkın gelin.
1: Bir de bir özelliği daha var. Bayanlara 3 tane kalıyı katıyor. Kısmeti kapalı olan kısmetini açıyor. Gelin kaynanayı barıştırıyor. Eltileri kıskandırıyor. Daha neler neler.
0: Tayfur sen biraz uydurdun gibi geliyor. Gel. Sen biraz uydurdun gibi gel. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu nasıl bir incirmiş? Yapmadığı hiçbir şey yok. Ne kadar marifetli. Çekelim bir dakika. Evli misin?
1: Evliyim. 3 çocuğum var.
0: Sen yedin mi daha inciri?
1: Ben yedim. Ben 18 yıldır evliyim. Karımı da çok seviyorum. Herkes evlensin. Evli kadar güzel bir şey yok. Yemin ederim.
0: Evet. Mutlusun.
1: Oğlum kapıyı açarken dünyalar benim oluyor. Hanım aman, bana gülüyor.
0: Aman Allah mutlu etsin. Bol bol daha inciri yemiş.
1: Ama
0: o yüzden de evine bağlı, eşine bağlı.
1: Her şey para değil. Huzur önemli olan insan severek evlensin. Dünyanın en güzel mutluluğu budur.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri Diyarbakır'da ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim tatlı olmadan, özellikle burma kadayıf olmadan, künefe olmadan Diyarbakır bölümü olur mu? Tabii ki olmaz. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle Diyarbakır'ı her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir ustamızın yanındayız. Osman ustamızla birlikteyiz. Aynen. Künefe yapacağız. Aynen, ustam merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Ne yapıyoruz?
1: Bugün 4 çeşit künefe yapacağız.
0: 4 çeşit künefe.
1: Evet, doğrudur.
0: Nasıl yapacağız?
1: Nedir
0: onlar?
1: Şöyle ilk başta simit kadayıfımızı yapacağız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra muhteşem üçlü künefemizi yapacağız.
0: Of.
1: Ondan
0: of.
1: Sonra klasik kaymaklı künefemizi yapacağız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra fıstık zade diye künefemizi yapacağız hocam.
0: Hadi o zaman başlayalım ustam.
1: Şöyle burmalarımızı düşelim.
0: Evet. Bunlar kadayıf.
1: Aynen.
0: Kadayıfımız nereden?
1: Kadayıfımız Diyarbakır'dan. Tamam. Murat Usta'nın ellerinden.
0: Murat Usta'mız yapıyor elleriyle.
1: Aynen.
0: Murat Usta'mızın ellerinden lezzet damlıyor.

0: Oluyor.
1: Aynen.
0: Evet. Antep fıstığı.
1: Aynen, Antep fıstığı.
0: Yeşil
1: oradan.
0: Altın.
1: Doğrudur.
0: Of of, tatlıların olmazsa olmazı. Bademler, fındıklar, Antep fıstıkları, cevizler, kadayıflar. Ve orada da herhalde kadayıfımız var. Yine aynen. Antep fıstığıyla karıştırılmış.
1: Aynen, doğrudur.
0: Tamam.
1: Şöyle diğer bakıra, bizde kendimiz, kendi imalatımız, kaymağımız.
0: Tamam. Mükemmel.

0: Şöyle sade yağımızı sürüyoruz hocam. Sade olmazsa olmazımız.
1: Tamam, bitti mi bu?
0: Bu bitti.
1: Simit künefe.
0: Simit künefe bu hocam.
1: Simit künefe.
0: Simit kadayıf hocam.
1: Simit kadayıf.
0: Aynen.
1: Tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi muhteşem üçlü yapacağız hocam.
1: Muhteşem üçlü. Aynen. Acaba o muhteşem üçlü nedir?
0: Muhteşem üçlü şöyle kadayıfımız ve fındık ve fıstıktan oluşan muhteşem üçlümüzdür.
1: Tamam. Çok güzel.
0: Fıstıkla düzümüzün karışımı. Düz dediğimizde burmanın ufaltılmış hali.
1: Evet. Ufaltılmış. Aynen. Kadayıf.
0: Kaymağın dışarı sızmaması için.
1: Evet. Tamam, bitti mi?
0: Aynen.
1: Tamam. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlünün ilk ayağı tamam. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Fıstık zade.
1: Fıstık zade.
0: Aynen.
1: Hadi. Bu ne ya usta?
0: Bu sıvı yağ hocam.
1: Sıvı yağ.
0: Aynen.
1: Sade yağ kullanmıyor muyuz?
0: Şey, sade yağ biraz fıstığın tadını kaçırıyor.
1: Tamam.
0: Temas edince hemen kaçırıyor hocam.
1: Evet, bu da önemli bir detay.
0: Tabii. Harmanlanmış hamur ve fıstığımızı üstüne ilave ediyoruz.
1: Evet. Mükemmel. Gayet pratik. Zaten malzemelerimiz hazır. Mis gibi.
0: Şu anda
1: kadayıflar klasik... çok değişik yalnız. Çok ince.
0: Aynen, doğrudur.
1: Değil mi?
0: Aynen. Katır olması için.
1: Şimdi simit kadayıfımızı yaptık. Muhteşem üçlüyü yaptık. Ondan sonra fıstık zademizi yaptık. Şimdi artık geldik sonuna.
0: Klasik kaymaklı künefe. Herkes peynirli yapıyor. Biz de peynirli yapıyoruz.
1: Peynirli yapmıyor musunuz?
0: Aynen. Peynirli yapıyoruz. Tabii ki de peynirli yapıyoruz. Ama bizim tercihimiz kaymaklı künefe. Fıstıklı kaymaklı künefe. Aynen.
1: Bakın değerli izleyenler, hepsinin yapılış şekli farklı, döşemesi farklı. Mesela fıstık zadenin dibine sade yağ ilave etmedik, zeytinyağı ilave ettik ama diğer künefe çeşitlerinin altına bakır tabağımıza sade yağımızı
0: aynen. Ondan sonra hamurumuzu
1: sürdük. Evet.
0: Şöyle Antep fıstığımızı alıyoruz.
1: Çok güzel.

Efendim künefelerimizi alalım, ocağımıza götürelim. Orada bir güzel pişirelim. Lezzet çölerimiz tamamlansın. Ondan sonra son şeklini sizlere gösterelim. Ustamızın ellerine sağlık. Piştikten sonra yiyenlere afiyet olsun. Buyurun.

0: Oldu. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi dondurmamızı alıp...
0: Evet.
1: Simit kalayfımızın içine.
0: Sanırım dondurmamız Maraş dondurması.
1: Aynen, doğrudur.
0: Of, of, of. Kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi. Efendim, simit kadayıfımızın ortasına dondurmamızı ilave ettik. Ve Antep fıstığımızı serptik, artık son dokunuş. Ve tablo gibi şu anda simit kadayıfımız önümüzde. Gel beni ye diyor.
1: Aynen.
0: Ustam çok güzel. Evet, kesinlikle. Aferin yemek olsun. Yapmak, tatlı yapmak bir sanat. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi simit kadayıf, muhteşem üçlü. Klasik künefe, fıstık zade. Vallahi ezberledim. Azmettim ezber. Çok karışık yani. Aynen, bilene doğru. Çok kolay ama. Ustam tamam, bunlar afiyetle yenmeye hazır.
1: Tabii ki de.
0: Evet, mükemmel görüntüler Diyarbakır'da. Mükemmel lezzetler. Efendim, tatlılar çeşit çeşit. Vurma kadayıflar çeşit çeşit. Künefeler çeşit çeşit. Ve Diyarbakır'da olduğumuz, gastronomi şehrinde olduğumuz o kadar belli ki. Ustam yorduk seni.
1: Estağfurullah.
0: Görüntü çok güzel. Özellikle bu.
1: Muhteşem üçlü.
0: Muhteşem üçlü.
1: Aynen.
0: Zaten hepsi hem
1: hasır,
0: göze,
1: fındık, fıstık,
0: hem damağa hitap eden, damak çatlatan künefeler, tatlılar. Ama muhteşem üçlünün görüntüsü çok güzel. Gerçekten muhteşem. Aslında hepsi muhteşem. Diyarbakır muhteşem. Ustam, ellerine emeğine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Teşekkür ederim. Baş göz üstüne gelirsiniz.

0: tarihi surların ihtişamından etkilenmemek mümkün değil. Bu şehrin her tarafından adeta tarih fışkırıyor.
1: Efendim, Diyarbakır'ın nesi ünlü diye sorarsanız karpuzu. Tarihi soruları ve ciğeri cevabını mutlaka alırsınız. Aslında Diyarbakır'la anılan, Diyarbakır söz konusu olduğunda konuşulması gereken çok sayıda başlık var. Ama bu üçü çok önemli. Diyarbakır'ın karpuzu, tarihi soruları ve ciğeri. Bunlar önemli semboller. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda sur içindeyiz. Tarihi surların hemen yanı başındayız. 2015 yılında tarihi surlar, Hefsel bahçeleriyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Efendim, görenleri hayran bırakan, turistlerin ilgi odağı durumunda olan tarihi surlar mutlaka görülmeli. Biraz da sur içinden bahsetmek istiyorum. Burası Diyarbakır'ın en eski yerleşim yeri. Yani yerleşimin başladığı alandayız. Oldukça büyük bir alan. Efendim, daha sonra yerleşim sur içinden taştı ve artık modern yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı. Ve değerli izleyenler, surların uzunluğu 5800 metre. Bunun 5200 metrelik kısmı sur içinde, 600 metrelik kısmı da iç kalede. Evet, tarihi surlar, etkilenmemek mümkün değil. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ın tarihinden etkilenmemek, hayran kalmamak mümkün değil. Tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla işte Diyarbakır, işte tarihi surlar.
0: Diyarbakır ülkemizin tarih vitrininde önemli bir yere sahip.
1: Değerli izleyenler, şu anda tarihi surların üst kısmındayız. Burçların hemen yanı başındayız. Aslında burası Diyarbakır Kalesi ama kale olarak adlandırılmıyor. Daha çok tarihi surlar ifadesi kullanılıyor. Peki neden? Çünkü burası alışkın olduğumuz kalelerden çok daha büyük, çok daha ihtişamlı, çok daha heybetli. Ve efendim, tarihi surlarda 82 adet burç bulunuyor. Bunların en büyüğü Keçi Burcu. Aslında anonslarımızı her zaman Diyarbakır çekimlerimizde oradan alıyorduk. Ancak şu anda restorasyon çalışmasına tabi tutuluyor Keçi Burcu. Ama burada da mükemmel bir manzara var. Aslında tarihi surların, sur içinin her tarafı inanılmaz güzel ve küçüklü büyüklü 82 adet burcu bulunuyor. Efendim, Hefsel bahçeleriyle birlikte 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tarihi surlar.

ve alabildiğine karşıda tüm güzelliğiyle gördüğümüz Hevsel Bahçeleri. Biraz da Hevsel Bahçelerinden bahsetmek istiyorum. Eskiden şehrin sebze meyve deposuydu. Yani bütün sebze meyve ihtiyacı orada yetiştirilen sebze ve meyvelerle karşılanıyordu. Ancak daha sonra şehir büyüdü büyüdü ve ihtiyaca cevap veremez oldu. Şu anda verimli bereketli Hevsel Bahçelerinde hala tarımsal anlamda üretim var. Ama daha sembolik tabii ki şehrin artık hızla büyüyen Diyarbakır'ın sebze meyve ihtiyacını karşılaması mümkün değil. Burada manzara çok güzel, tarihi doku son derece etkileyici ve Suriç'i turistlerin ziyaret etmekten en çok keyif aldığı, en çok merak ettiği tarihi yapılara, inanç noktalarına ev sahipliği yapıyor. Hazreti Süleyman Camii, tarihi Ulu Cami ile birlikte inanç noktası anlamında, ibadet anlamında son derece önemli bir cami. Ve efendim karşıda tarihi binalar var, geleneksel mimariyi yansıtan, onlar da Diyarbakır Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve müze olarak ziyarete açık durumda. Burası aynı zamanda Diyarbakır halkının ve Diyarbakır dışından gelen turistlerin en çok zaman geçirdikleri alan.

0: Buyurun, buyurun. Diyarbakır'ın enfes yöresel yemeği nardan aşı yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, sıra geldi programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden birine, yöresel yemekleri tanıttığımız bölümdeyiz. Peki neredeyiz? Efendim, yüzlerce yıllık muhteşem bir tarihi konaktayız. Konağımızın inşaatında yöreye özgü bazalt taşı kullanılmış ve bu konak, bu mükemmel konak günümüzde tamamen turizme açılmış durumda. Restoran hizmeti veriyor ve haftanın 7 günü canlı müzikle birlikte dolup taşıyor. Gerçekten mimarisine hayran kalmamak mümkün değil. Ortam o kadar güzel ki, işte bu tarihi atmosferde, bu otantik yapıda Mehmet şefimizle birlikte, değerli şefimizle birlikte Diyarbakır'ın olmazsa olmaz yöresel yemeği, coğrafi işaretli yemeği nardan aşını yapacağız. Şefim, merhabalar.
2: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın şefim?
2: Çok teşekkür ederim. Kadim Mezopotamya topraklarının bulundurduğu Diyarbakır'a tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Diyarbakır'da olmak çok güzel. Her zaman
2: şeref verdiniz. Nasıl programınız çok güzel. Bir zevkle her hafta izliyoruz.
1: Sağ ol şefim. Diyarbakır gerçekten çok güzel. Evet, şimdi nardan aşı yapıyoruz. Aslında yemeğimizin yapılışı birazcık uzun, zahmetli ama lezzetli olan her şey tabii ki uzun sürüyor, emek istiyor. Bu yüzden Mehmet şefimiz, efendim, çekime başlamadan zamandan kazanmak için nardan aşının köftelerini yapmış. Evet şefim, söz sende. Köftemizde ne var?
2: Evet, köftemizde bulgur var, kıyma var, baharat olarak kimyon var, kırmızı toz biber var. Yine içinde biraz karabiber bulunduruyoruz.
1: Tamam.
2: Bu aşamayı biz biraz uzun sürdüğü için hızlandırdık. Evet. Ve köftemizi pişirdik.
1: Evet şefim.
2: Evet, ilk etapta burada gördüğünüz gibi yöresel el yapımı tereyağımız var.
1: Doğal tereyağı, doğal mis tereyağı gibi.
2: Tereyağımızı attık.
1: Diyarbakır'da her şey doğal.
2: Gördüğünüz gibi.
1: Zaten Diyarbakır'a ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gelenler mutlaka işte kuru dolmalık alırlar, baharat alırlar, salça alırlar. Tereyağımızla ayçiçek yağımızı buluşturduk. Sever misin şefim nardan aşını?
2: Nardan aşı kesinlikle tatlı ekşinin buluşmasını diyoruz. Buluşmasında enfes bir lezzet çıkıyor ortaya. Herkese tavsiye edebiliyorum ve insanların rahatlıkla evde yapabileceği yemek türü bu.

Efendim biz de Diyarbakır olarak sizin programınıza hayrandık. Uzun bir süredir biz bekliyorduk ve nihayet kavuşabildik.

0: karıştırayım şefem.
1: Evet, evet.
0: Benim de elim değilsin şöyle.
1: Of. Şöyle biber attım.
0: Kokular yükselmeye başladı.
1: Aslında bu biberi kendi yorumumu kattım.
0: Kendi yorumunu kattın. Bravo.

0: Şimdi salçalar doğal.
1: Biber salçası.
0: Baharatlar doğal, tereyağımız doğal, her şey doğal.
1: Şöyle nohutumuzu bıraktık.
0: Evet, haşlanmış nohutumuz.
1: Haşlanmış
0: tenceremizde. Şimdi malzememiz o kadar çok ki ben acaba şefim hangisini ilave edecek, hangisini ekleyecek? Evet, böyle pul biber, ilgiyle izliyorum pul biber ama. Acı mı? Pul biber.
1: Evet, pul biber.
0: Acı mı pul biberimiz?
1: Pul biberimiz hafif acı.
0: Diyarbakır sever mi acıyı?
1: Diyarbakır sever.
0: Sever. Diyarbakır sever. Güneydoğu Anadolu sever.
1: Şimdi şöyle kuru reyhan.
0: Reyhan, bu işin sırrı reyhanda, ekşide.
1: Kuru reyhan bıraktık.
0: Şimdi tatlı ile ekşinin buluşması dedim. Tatlı nerede?
1: Şimdi nar ekşisinde biliyorsunuz bir tatlımsı bir tat da var.
0: Evet.
1: Aynı zamanda birçok yemekte kullanılan sumak. Gördüğünüz gibi bu da bölgenin ekşi, en çok kullanılan etli ekşili kuru dolmada kullanılıyor. Of. Meftunelerde patlıcan meftune, kabak meftune.
0: O kuru dolmalarda
1: tabii ki
0: nasıl güzel
1: doğal. Yani
0: doğal sumak işte.
1: Bir de sumağın birçok diş etine, dişle alakalı çok faydası var. Onun dışında sindirimle alakalı faydalı.
0: Hem
1: faydaları
0: lezzet,
1: var.
0: Hem şifa. Ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Şimdi biz köftemizi, suyumuzu verdikten sonra nar ekşimizi veriyoruz. Bu da el yapımı nar ekşisi.
0: Çok değişik, çok değişik. Şimdi çok lezzetli, besleyici. Vitaminli bir yemek nardan aşağı.
1: Nar
0: ekşimizi bol nar bol ekledik.
1: Nar ekşisini ekledik.
0: Zaten yemeğimizin ismi nardan aşı. Yani adı üzerinde böyle ekşilik olacak bu yemekte.
1: Sumak suyumuzu ekliyoruz.
0: Of. Nar ekşisi, sumak suyu.
1: Gördüğünüz gibi sumak suyumuzu ekledik.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim,
3: ben bilirim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Festçiler geldi.
10: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte, cappuccino.
9: Lezzeti de. Ha?
11: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
10: Festi.
11: En festi.
12: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Pet'ten kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
21: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: ile hepsi güzel.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çocukları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
20: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy,

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Evet, cevizimiz var. Bu nereden?
3: Şöyle. Bitlis yöresine ait ceviz. Çok güzel.
2: Şahane. İçinde yok yok.
3: Tabii ki. Şimdi köftemizi...
2: Diyarbakır'ın da, Mardin'in de, Urfa'nın da, Antep'in de, yani Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin mutfağı şahane. Efendim, şefimizin elleriyle yaptığı köfteler, fırınladığı köfteler şu anda tenceremizde. Bakın, görüntü daha da güzelleşti. Evet. O cevizler, o haşlanmış nohutlar ve köftelerimiz tabii ki ekşi bir sosun içerisinde inanılmaz güzel görünüyor. Başka var mı ilave edeceğimiz malzemeler?
3: Şu an kaynamaya vereceğiz. Tamam. Hafif buhardan sonra sunuma vereceğiz ve nar tanemizi serpiştireceğiz.
2: Onu söyleme. Sürpriz olsun. Tamam, Mehmet şefim, tamam. İzleyenler merak etsin. Ben bile merak ediyorum. O halde kapağını kapatalım. Yemeğimiz kaynasın. Bakın, ondan sonra sunuma nasıl hazırlanıyor, tadı nasıl, o lezzeti tadıp sizlere aktaracağım. Aslında sabırsızlanıyorum, çatlıyorum.
3: Yemek. Aynı şekilde.
2: Bekleyelim.
3: Bekliyoruz.
2: Şefim, pişti mi?
3: Evet, pişti.
2: Açalım mı?
3: Açalım.
2: Açalım mı? Açıyorum.
3: Açalım.
2: Açtım. Of of of of of. Şefim, şöyle bir karıştır. Bakar mısınız güzelliğe? Görüntü şahane, kokular efsane. Gel beni ye diyor.
3: Kesinlikle. Kırkla.

0: bizi.
1: Şefim, ağzına yüreğine sağlık. Mehmet şefim, bu nasıl güzel bir
0: Kesinlikle
1: görüntü.
0: bu güzelliği tatmak istiyorsanız Diyarbakır'a bu konağı, bu şaheser konağı görmek için buraya gelin ve nardan aşını yiyin.
1: Ve ortaya inanılmaz güzel evet. yöresel bir yemek çıkmış ve artık son dokunuş.
0: Adını da aldığı
1: nardan
0: gibi
1: aşında.
0: Nardan aşı, nardan aldığı için.
1: Adını nardan alıyor. Aşı. Evet, maydanozlar ilave edildi artık evet. süsleme püsleme kısmı.
0: Efendim afiyet olsun.
1: Şefim ellerine sağlık. Tablo gibi, kartpostal gibi, efendim hepinizin bildiği gibi Diyarbakır ülkemizin en çok turist çeken şehirlerinden biri. Turizm şehri, turizm cenneti ve gastronomi turizmin olmazsa olmaz ayrılmaz parçası.
0: Ve birinci sıradaki yeri.
1: Kesinlikle turizmde gastronomi çok önemli şefim.
0: Hepinizi bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi Diyarbakır'a bekliyoruz. Belma Hanım'ın katkılarıyla. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Mehmet
0: Şeref
1: şefim,
0: verdiniz
1: mekanımıza. Çok teşekkürler. Ellerine emeğine sağlık. Gerçekten Diyarbakır mutfağına özgü bu enfes yöresel yemeğin tanıtılmasına vesile oldun. Emek verdin, yaptın. Çünkü kolay değil. Köftesini ayrı yap. İşte bir sürü aşaması var. Çok fazla malzeme var. Ama ortaya gerçekten emeğine değdi. İnanılmaz güzel. Yöresel bir yemek çıktı. Misafirperverliğinden dolayı Serdar Bey'e, İsmet Bey'e ve tüm personelimize ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok keyifle kaldık, yorgunluğumuzu attık, dinlendik ve çok güzel ağırlandık. O yüzden de ben teşekkür etmek istedim. Şefim ellerine emeğine
0: Tekrar
1: sağlık.
0: Tekrar bekleriz. Bu bir kere de olmaz.
1: Her zaman
0: Tekrar
1: geleceğiz.
0: Bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi Diyarbakır'a, kadim kent Diyarbakır'a bekliyoruz. Afiyet olsun efendim.
1: Afiyet olsun. Sevgiler, selamlar.

Şu anda turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası Hasanpaşa Hanı'ndayız. Efendim buram buram tarih kokan bir han. Siyah bazalt taşıyla beyaz taştan inşa edilmiş. Hasanpaşa Hanı iki katlı 1500'lü yıllarda dönemin valisi Vezirzade Hasanpaşa tarafından yaptırılmış. Efendim o dönemde kervanlar, tüccarlar işte buraya geliyorlarmış. Burada konaklıyorlarmış. Aynı zamanda hayvanların kalacağı bölümler de var burada. Evet değerli izleyenler, günümüzde Hasanpaşa Hanı tamamen turizme açılmış durumda. Ve özellikle buraya kahvaltı yapmaya, yöresel bir Diyarbakır kahvaltısı yapmaya geliniyor. Üst katta kahvaltı mekanları var ve alt katta da yöreye özgü menengiç kahvenizi, diğer kahvelerinizi içebileceğiniz, çayınızı yudumlayabileceğiniz böyle bir kafe alanı oluşturulmuş. Aynı zamanda Diyarbakır'a özgü yöresel ürünlerin satıldığı hediyelik eşya dükkanları var, tezgahlar var. Kısacası her tarafta Diyarbakır var, Diyarbakır'a özgü semboller var. Aslında Hasanpaşa Hanı Diyarbakır'ın tarihini, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini, yöresel kahvaltısını ve Diyarbakır'ın yöresel ürünlerini tek bir çatı altında buluşturan mükemmel bir han. Evet, tüm güzelliğiyle işte Diyarbakır, işte Hasanpaşa Hanı.

0: Değerli izleyenler, Hasanpaşa'nın son derece keyifli bir yer. Hem kahvaltınızı yapabileceğiniz, hem çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz, hem de alışveriş yapabileceğiniz mükemmel bir han. Efendim, aslında Güneydoğu Anadolu bölgesine görmeye alışkın olduğunuz her türlü detay, Diyarbakır'la özdeşleşen her türlü yöresel ürün burada mevcut. Efendim, yöresel şallar, yöresel eşarplar bu bölgenin ve Diyarbakır'ın olmazsa olmazı. Bakın, rengarenk yöresel eşarplar ziyaretçiler tarafından, kadınlarımız tarafından büyük ilgi görüyor. Erkekler için de puşiler var. Böyle şahmeranlı şallar var. Efendim, aslında şahmeran önemli bir sembol. Bolluğun, bereketin simgesi. Nazara karşı çok iyi geliyor. Öyle bir inanış var. Ve şahmeran her yerde. Tavus kuşunu da unutmamak lazım. Bakın, o da önemli bir sembol. Hem tavus kuşu hem de şahmeran. Böyle işte fularlarda, eşarplarda yer almış. Seçin, beğenin, alın.
1: Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda yöresel menengiç kahvesini mutlaka içmelisiniz.

0: Efendim dönerlerimiz kızardı. İnce ince.
1: Tamam. Biz şimdi bir porsiyon yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu şekilde.
0: Evet. Gramı gramına. Evet. Yalnız etler çok güzel.
1: Maşallah.
0: Etler evet. Maşallah sinir yok.
1: Evet.
0: Böyle bir yağ yok. Şu lokum şekil. Gibi. Tamam mıdır?
1: Tamamdır.
0: Elinde artık terazi evet. Gibi olsam. Vallahi evet. Tam geldi. Kaç gram?
1: Bu 140 gram.
0: 140 gram?
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz?
1: Şu anda dürüm yapıyorum.
0: Dürüm yapıyoruz. İsyene lavaşta, isyene dürüm, isyene pilav üstü, evet. İsyene İskender onu da yapacağız.
1: Evet.
0: Yani döner lezzetli olunca aslında et lezzetli olunca hepsi güzel. Seçin beğenin yiyin.
1: Evet
0: bakın,
1: hocam 100 gram.
0: Gramı gramına bak hak geçmesin.
1: Evet.
0: Şahane bir et, şahane bir döner.
1: Evet şu anda isyene mesela normal standartı turşuyla patates.
0: Ben seviyorum dürüm.
1: Evet.
0: Yani benim favorim aslında dürüm, İskender. Ama hepsi çok güzel, hepsi lezzetli. Yani döner seviyorsanız, et seviyorsanız bunların hepsi alternatif lezzetler.
1: Şimdi sarıyoruz.
0: Efendim işiniz mi var, aceleniz mi var? Direkt dürüm yaptırın. Evet. Ondan sonra işte alın afiyetle yiyin. Yemesi kolay.

0: Buradaki ada sarılıyor. Tamam. Burası çok evet. Sıcak ustam. Yandım. Vallahi yandım.
1: Kesinlikle. Budur. Budur.
0: Of of of. Efendim Diyarbakır'da şovlar bitmiyordu. Asla ve asla bitmiyordu. Yanımızda kim var? Serhat Usta'mız var. Şimdi efendim aslında iliklerin mekanı. Burada bir tandır var. Döner gelen misafirlerin gözlerinin önünde yapılıyor. Mis gibi geleneksel yöntemlerle. Ve efendim aslında bu dönerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da Erzurum usulü acem ekmeğinin yani tandır ekmeğinin burada gelen misafirlerin gözlerinin önünde yapılması. Bakın her şey ortada.

Efendim şu anda tarihsel anlamda yine önemli bir yerdeyiz. Burası Surp Gragos Ermeni Kilisesi. Surp Gragos Ermeni Kilisesi Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip. Ermeni cemaati için son derece önemli bir yer. Efendim aktif olarak sürekli ibadete açık değil. Ancak belli dönemlerde Ermeni cemaati tarafından kullanılıyor ve burada ibadet yapılıyor, ayinler yapılıyor. Turizme tamamen açılmış durumda. Diyarbakır'a gelen turistler diğer tarihi yapıları ve Surp Gragos Ermeni Kilisesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Bazalt taşından inşa edilmiş. Tam olarak kesin inşa tarihi bilinmiyor. Ancak 1600'lü yıllardaki seyahatnamelerde Surp Gragos'un ismi geçiyor. Ve ihtişamlı çan kulesiyle kilise dikkat çekiyor. Evet efendim, mükemmel bir eser, heybetli bir kilise. Surp Gragos Ermeni Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi. Buraya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olsun. Gerçekten Diyarbakır'ın tarihsel zenginliğini yansıtan önemli eserlerden biri.

Değerli izleyenler, şu anda Surp Dragos Kilisesi'nin içindeyiz. İçeri girer girmez hemen dev bazalt sütunlar dikkatimizi çekiyor. Son derece ihtişamlı bir kilise. Efendim, karşı tarafta ayinlerin yapıldığı bölüm var. Oraya Ermeni dilinde Horan deniyor. Aslında daha böyle gırtlaktan söyleniyor ama onların telaffuzuyla söyleyemiyorum. Evet, dışarıda da söylediğim gibi belli dönemlerde Ermeni cemaatinin ibadet için kullandığı ayinlerin yapıldığı bölüm. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Horan bölümü de, ayinlerin yapıldığı bölümde şu anda perdeler kapalı. Onun anlamını sorduk. Efendim, Müslümanlar gibi Ermeniler de belli dönemlerde oruç tutuyor. Ancak onların bayramı Nisan ve Mayıs ayına denk geliyor ve oruçları 50 gün sürüyor. 5 ile 12 arasında yemek yiyebiliyorlar. Yani oruçlarını, iftarlarını 5'te açıyorlar. 12'den sonra hiçbir şey yemiyorlar. 5'te oruçlarını açtıktan sonra 50 gün boyunca hayvansal hiçbir gıda tüketmiyorlar. Hani sularını içiyorlar, zeytinyağlı yemekler yiyorlar ama 50 gün boyunca, yani oruçlu oldukları süre boyunca hayvansal gıda yemeleri yasak. Tek bir öğün yiyorlar. Akşam 5'te yiyorlar. 12'ye kadar serbest ve ondan sonra hiçbir şey yemiyorlar. Yani sahur yok. Müslümanlarda olduğu gibi Ermenilerde sahur yok ve oruç süreleri uzun. Söylediğim gibi 50 gün devam ediyor. Gerçekten son derece yüksek tavanlar, dev bazalt sütunlar. Evet, efendim, Surp Dragos Kilisesi.

Kilisesi Orta Doğu'nun en büyük kilisesi, hem dışına hem de içine sizlere göstermek istedik. Ermeniler için son derece önemli bir kilise.

0: Diyarbakır'a gelmişken ciğer yemeyelim mi?
1: Diyarlar programımız Diyarbakır'da lezzet dolu devam ediyor. Şimdi ne zamanı? Diyarbakır'da ciğer zamanı. Efendim Diyarbakır'da ciğer yemeden, ciğer yapmadan, Diyarbakır programına ciğeri dahil etmeden olur mu hiç? Tabii ki olmaz. Gastronomi anlamında Diyarbakır'ın en önemli sembolü diyebiliriz. Coğrafi işaret belgesi var. Adettendir Diyarbakır'a gelenler ciğer yemeden, ciğerin tadına bakmadan buradan asla ayrılmazlar. Peki bize Diyarbakır'ın o efsane ciğerini kim yapacak? Efendim gördüğünüz, görebileceğiniz en çılgın şef yapacak. Çılgın şef Hadi şefimizle birlikteyiz. Neden çılgınsın şefim?
2: Yani yemeklere kattığım lezzet, kattığım renklerle dolayısıyla
1: göreceğiz
2: çılgın
1: bakalım.
2: Bir şef.
1: Göreceğiz bakalım. Göreceğiz ne kadar çılgınsın.
2: Tabii onları göreceğiz. Öncelikle Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz.
1: Hoş
2: tabii ki Diyarbakır'ımızın ne kadar güzel yemekleri, bir sürü coğrafi işaretli yemeklerimiz olduğu kadar coğrafi işaretli ciğerimiz de var.
1: Olmadan olur
2: tamamı
1: mu?
2: Tamamı ciğer de olmazsa olmazlarından biri.
1: Evet.
2: En birinci sıraya oturan bir yiyeceğimiz.
1: Evet.
2: Tamamıyla kuzu ciğerinden yapıyoruz ve olmazsa olmazı kuyruk yağı. Evet.
1: Ne diyelim, Diyarbakır'a gel ciğerimi ye.
2: Ciğerimi ye. Aynen.
1: Hadi o zaman.
2: Onu başlayacağız. Tabii
1: evet.
2: Yanında garnitürlerimiz olan, olmazsa olmaz olan garnitürümüz, soğan salatalarımızı da yapacağız sizlere.
1: Kesinlikle.
2: O şekilde yapacağız. Buradaki dediğim gibi en büyük özelliği tikeleri, biz burada tike diyoruz bunlara.
1: Nedir tike?
2: Tike
1: bu
2: yani
1: şişme.
2: Hayır etin kendi yani tike diyoruz şu
1: kesilmiş şey yani
2: evet.
1: Tamam.
2: Tike, tikelerinin büyük olması. İşte iki ciğer, bir
1: şimdi onu da dizmenin bir
2: evet,
1: usulü var.
2: Usulü var.
1: Bazı şehirlerde
2: evet.
1: Ciğerler daha iri iri.
2: Evet.
1: Diyarbakır'da olduğu gibi ama bazı şehirlerde böyle daha minik minik
2: daha
1: yapılıyor.
2: Minik
1: nasıl
2: minik
1: olmalı?
2: Şu gördüğünüz
1: standart
2: büyüklük
1: bu,
2: standart
1: iyi,
2: iyi çok
1: hep
2: iyi.
1: Hep böyle mi Diyarbakır'da?
2: Diyarbakır'ın hep böyle. Şeyini de zaten aldığından da belli yani.
1: Coğrafi işareti aldığına göre demek ki doğru
2: ve
1: olan.
2: Diyarbakır'ın evet Diyarbakır'da ciğerinin çok beğenilmesi en güzel şey bu yani. Yani porsiyonda 4 şiş var ama 4 şişi de sevenler için hayli bir büyük porsiyon yani.
1: Şimdi bir porsiyonda 4 tane şiş var. En
2: evet.
1: Fazla yiyen kaç porsiyon yiyor?
2: Yani o kişinin kendi şeyi.
1: Var mı böyle abartı yiyen?
2: Abartı yiyenler de var. Vallahi yani böyle 2-3 porsiyon yiyenler de oluyor bazen çıkıyor.
1: Bizim
2: şişleri
1: yer.
2: Alıp şey
1: bekir
2: yapıyorlar.
1: Yer. Ben yiyemem ama. Toz biber.
2: Evet. Bunları döküyoruz. Evet.
1: Of of işte en güzel an.
2: Evet.
1: Tam bir görsel şov.
2: Evet.
1: Tam bir lezzet şovu.
2: Evet.
1: Bakar mısınız?
2: Evet.
1: Diyarbakır'da alışkın olduğumuz görüntüler.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ Limonata.

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe

0: 5 lira. Dondurma
1: gibi değil, dondurma. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Abi, motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip.

0: yapıyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
7: gazoz. Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: hayal aşka.
1: Hadi başamalos.
2: Oo!
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Ateşimizi de şekilde böyle kor kor çok ateş olacak. Yani böyle olacak. Çok kıvamında olacak ki ciğerler hemen pişsin. Yoksa böyle az bir ateşte az şeyde ciğerler suladır. Çok fazla bir lezzet vermezler yani.
3: Şahane görüntüler Diyarbakır'da. Artık mangalımızda ciğerler, biberler, domatesler yerini aldı. Pişmesini bekleyelim. Bu arada salatamızı alalım. Kebapların, ciğerlerin olmazsa olmazı. Salatamızı da yapsın. Hadi ustamız.
2: Soğan.

0: İstediğin bir çeşitte toz sumak atıp toz sumakla beraber bunu ciğerin arasına dürüm yapıp ya da güzel bir şekilde yapalım. Ya da bizim yöremize ait isotumuz, evet. Siyah biberimiz, isotumuzu, evet, isotumuzu şöyle bir döküp, bu ikisi de ciğerin yanında gerçekten, bir de nar ekşisi. Buna nar ekşisi de döküyoruz.
1: Evet.
0: Tamamıyla yöresel el yapımı nar ekşileri bunlar.
1: Tamam.
0: Bu da aynı şekilde.
1: Her şey doğal, her şey lezzetli. Evet. Nar ekşisi, baharatlar, evet. Salçalar, yemeklerde, ciğerlerde, kebaplarda bol bol kullanılıyor. Şöyle güzel bir sunum hazırlayalım. Evet. Bakır tepsimizde.
0: Ne evet, yapıyoruz? Şimdi bir tabağımızı hazırlayalım. Ciğerlerimiz pişmek üzere.
1: Evet.
0: Onları üstüne alacağız. Şöyle lavaş ekmeklerimizi dürümlük şekilde kesiyoruz. Kendi şişlik dürümlük şekilde. Tabii bu arada bazı lavaşlarımızı da işte ciğerimizle beraber üstüne atıp sıcak hale getirelim.
1: Evet, işte evet. En güzel görüntü.
0: En güzel görüntü.

0: ciğerlerimiz şahane de hazır oldu. Şöyle. Evet. Şöyle ekmeklerimizi kenara alalım.
1: Evet.
0: Şöyle sunuma iki domateslerimizi. Ondan sonra bu işte, biberlerimizi.
1: Ustalık bu. Evet. Diyarbakır
0: ondan
1: bu.
0: Ondan sonra ciğerimizi şöyle bu. Alıyoruz. Şöyle ciğerlerimizi bırakıyoruz.
1: Şahanesin ustam. Evet. Şahanesin.
0: Şöyle ekmeklerimizi de üstüne atıyoruz. Daha... Tabii bu arada ben bir tane benim hanıma ustanın elinden bir dürüm hazırlayayım.
1: Efendim müsaadenizle. Lokum gibi bir ciğer. En sevdiğimden işte bu. Ciğer bu. Afiyet Diyarbakır olsun. Bu.
0: Ciğer yemek için gerçekten Diyarbakır'a bekliyoruz. Tabii ki diğer lezzetlerimiz de, diğer şeylerimiz de bol. Farklı lezzetlerimiz de var. Ama Diyarbakır'a geldiğinizde ciğeri yemeden ciğer mutlaka kesinlikle yiyecek. Mutlaka adet. Tamamlayın. Ciğerle tamamlayın. Gezinizi
1: adet.
0: Bitirin. Yani.
1: Adet. Ciğer evet, mutlaka adet. Yiyecek. Efendim evet. Ciğer yemezseniz Diyarbakır'a evet. Geldim demeyin.
0: Ciğer de yedim demeyin.
1: Ciğer de yedim demeyin. Oo, bayağı iddialı oldu. Efendim evet. Gerçekten gastronomi anlamında önemli bir semul. Diyarbakır'ın evet. Ciğeri, karpuzu ünlenmiştir.
0: Ünlenmiş, evet.
1: Yani buna herhalde hiç kimsenin itirazı yoktur. Evet. Ustamızın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.
0: Ustam
1: hakkını helal et yoğurduk, çok güzel oldu.
0: Afiyet olsun.
1: İşte Diyarbakır, evet. İşte evet. Diyarbakır'ın efsane ciğeri. Evet.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Ağustos Cumartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa 17,5 saatlik maratonun ardından Adalet Komisyonu'ndan geçti. Teklifin pazartesi günü de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Komisyon görüşmelerinde tansiyon hayli yüksekti.
1: Pislik sensin. Hazırı topla. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin yaptıklarını pislik diyemezsin. Senin bu dünyadaki eminden beri şunu dinliyoruz burada.
2: Tartışmalar, gerilimler. Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.
1: Sen ağzını topla. Sen bu şekilde konuşmakla sahip değilsin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına pislik diyemezsin. Ağzını topla.
2: 17 saatlik görüşmelerde zaman zaman gerilim tırmandı. MHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
3: Kendi yaptığın pisliklerine...
1: Sen ağzını topla. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına pislik diyemezsin. Deminden beri seni dinliyoruz burada.
2: İYİ Parti Adana Milletvekili Ayüce Türkeştaş'ın sözleri üzerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi. İYİ Partili Burak Dalgın'ın da araya girmesiyle gerilim daha da tırmandı.
1: Kendine gel. Yazıklar olsun sana. Sen ne diyorsun?
2: Ve Ayüce Türkeştaş'a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir FETÖ vurgusu yaptı.
4: Pisliklik, CIA'in yan kuruluşu olan Deloitte'le beraber çalışmak, ABD çıkarlarına resmen hizmet etmektir. FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarına ABD'den gelip ayağının tozuyla katılıp sevinç çığlıkları atarak bu örgüte bağlılığını bildirmektir.
2: Ve artık sona gelindi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme Eşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi artık genel kurul yolunda. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık terörle mücadelesinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Görüşmeler tam 17,5 saat sürdü ve tarihi teklif komisyondan geçti. 10 Ağustos'ta genel kurulda görüşülecek. 12 maddelik teklif PKK, KCK ve bağlantılı yapıların silah bırakması ve fiili varlıklarına son vermesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Düzenlemede örgütün yönetici kadroları kapsam dışında olacak. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi müebbet gerektiren suçlar içinse istisna getiriliyor.
0: Van ve Afyon Karahisar'da iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İşte o cinayetlerin detayları.
5: Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz?
2: Birine intihar, diğerine kaza dediler. Ancak adaletten kaçamadılar. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşıyordu. 2024'te hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve ailenin çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'daysa 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düştüğü söylenmişti.
5: Cinayeti siz mi işlediniz?
2: Hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. 4 kişi gözaltına alındı. Üvey dede sorgusunda cinayeti itiraf etti. Üvey baba zavallı çocuğu döverek öldürmüştü. Ayrıca olaydan sadece 3 gün sonra Yunus Emre Yakar'ın annesi oğlunun katiliyle resmi nikah kıymış, evlenmişti. Üvey baba çocuğu kasten öldürmeden, dedesi ise suç delillerini gizlemekten tutuklandı. Gözaltına alınan anne ise serbest kaldı.
5: Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz?
0: İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının bundan 6 yıl önce Ceylan Hemşire'ye yönelik benzer bir saldırının faili olduğu ortaya çıktı.
2: Müge Şahin'i öldüren katil zanlısıyla ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı. Daha önce de başka bir kadına aynı şeyleri yaşattığı tespit edildi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, babasının yanında çalışan 35 yaşındaki Nazir Ilgın'la sevgili olmuş. Çift ayrılınca cani adam bu durumu hazmedemeyip Şahin'i eczane çıkışı kurşun yağmuruna tutmuştu.
6: Yanımızdaki çalışan eleman, 3 senedir yanımızdaydı. Şartlı tahliyeli olan bir insan, kızma platonik aşk oluyor.
2: Hatta genç kadının olaydan sadece 9 gün önce karakola giderek Nazir Ilgın'dan şikayetçi olduğu da ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı aranırken 6 yıl önce başka bir kadına bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olay 2020 yılında yaşanmıştı. Hemşire Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın ilk olayın ardından serbest bırakılmış. 2 gün sonra bu kez de genç kadının boğazını kesmeye kalkışmıştı. Hatta o dönem serbest bırakılmasına en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Şimdi Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan hemşirenin de tek isteği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
0: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Adıyamanlı ailemizle ilgili güzel gelişmeler var. 34 yıl sonra çocuk sahibi olan Doğan çiftinin komşuları tarafından dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Doğan çiftine yardım eli sanal medyada Ankara abisi olarak tanınan Yasin Oyanık'tan geldi.
7: Biz işe dörtten olmadık.
8: Ne hiçbir şey gözümde yok. Sadece çocuklarıma bir dua yeterlidir.
9: Varını yoğunu satarak 34 yıl sonra çocuk sahibi olmuşlar. Yıllarca komşuları tarafından dolandırılmışlardı. Ankara abisi Doğan çiftine yardım eli uzattı. Aile yeni evine kavuştu. Abuzer ve Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmak için yıllarca çabaladı. Tüp bebek tedavisi için evlerini dahi sattılar.
10: Baba yok.
9: 34 yılın ardından hayalleri gerçek oldu. Yıldırım çiftinin ikiz kızları dünyaya geldi. Aile 8 yaşındaki ikiz kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle gündem olmuştu.
10: Mezarı cennet olsun. Kızın mezarını çok
9: ve Doğan çifti uzun sürede komşuları tarafından dolandırılmıştı. Zeynep Doğan'ın emekli maaşı aylarca komşuları tarafından alınmıştı.
8: Dünya kadar.
9: Ankara abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, Doğan çiftine yardım eli uzattı. Çifte yeni bir ev kiraladı. 3 yıllık kirayı da peşin ödedi.
10: Dünyanın en güzel odasındayız.
9: Ve aileye bir destek de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Göktaş, Doğan ailesine yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Kesperler Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise 151 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Çetenin 4 cinayet ve 70 müştekiye yönelik 52 ayrı eylemi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışmasıyla deşifre edildi.
2: Silahlar, bıçaklar, motosikletli saldırılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o saldırıların peşine düştü. Didik didik inceledi. Kapsamlı soruşturmalar yeni nesil suç örgütlerinin suç ağını gözler önüne serdi.
11: Suç örgütlerine yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla son olarak İstanbul merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi. O operasyonlarda ikisi 18 yaşından küçük olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerinin peşine düştü. Liderliğini Hamuş Kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı Kesperler Çetesi'ne yönelik soruşturmada genişletildi.
11: Soruşturmada 72 ise suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 şüpheli yargılanıyordu. Çete üyelerinin faaliyetlerini devam ettirmesi üzerine yeni soruşturmalar açıldı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı gece gündüz çalıştı. Çetenin Çetin Doğru, Diğer Ertuğrul, Mehmet Kan, Ömer Akbay cinayetleri ve 70 mağdura yönelik 52 ayrı eylemi tespit edildi. Tam 20 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 95 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
11: Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde ise yok yoktu. Yapılan aramalarda uzun namlulu ve makineli silahlar, çok fazla mühimmat, 827 fişek ve ekipman ele geçirildi.
2: Çete üyesi 151 şüpheli hakkında çok sayıda ağır suçtan iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.
0: İstanbul'da bir markete giren yaşlı bir amca alışverişi unuttu. Çalan müziğin ritmine kendini kaptırınca yüzleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.
2: Alışveriş için girdiği markette kendini müziğin ritmine kaptırdı, dans etmeye başladı. Market sahibi de ona eşlik etti. Yaşlı bir amca bakkala girdi. Alışveriş yapacaktı. İçeride müzik çalıyordu. Kendini ritme kaptırdı. O sırada içecek dolabıyla uğraşan iş yeri sahibi de ayağa kalkınca olanlar oldu. Amca ve iş yeri sahibi karşılıklı işte böyle dans etti. Yüzleri gülümseten o anlar sanal medyada gündem oldu.
0: Adana'da birlikte yaşadığı maganda tarafından defalarca şiddete uğrayan 26 yaşındaki genç kadın o anları paylaştı. Kadın yetkililerden yardım istedi.
12: Bana her gün vuruyor.
2: Dayak yedi, fuhuşa zorlandı.
12: Bana erken getiriyordu, bana satıyordu.
2: Dehşet anlarını paylaştı. İddialara göre Sevsan Muhammed VB ile 5 yıldır sevgiliydi. Resmi nikahları yoktu.
12: Ben 5 sene evliyim. Resmi imamım yok.
13: Resmi nikahınız yok.
12: Yok.
2: 5 yıldır her gün şiddet görüyordu. Saçından sürüklendi, defalarca tekmelendi. Yetmedi, fuhuşa zorlandı.
12: Git para getir. Para getirmiyorsun, bu eve gelme.
2: Bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
12: Doğum yapmışım, kızım bende aldılar.
2: Kadın şikayetçi oldu, adam hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi. Mağdur kadın yetkililerden yardım istiyor.
0: İstanbul'da bir kişi maaşım az diyerek istifa ettiği kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldı. O altınlarla evine balkon cam yaptıran şüpheli tutuklandı.
4: Maaşım az diyerek istifa etmişti. Kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldığı ortaya çıktı. Olay Fatih'teki bir kuyumcuda yaşandı.
11: Kuyumcuda çalışan bir kişi maaşını az bularak işinden istifa etti. Ancak bir gün sonra kuyumcunun sahibi 9 milyonluk altınının yerinde olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve önceki gün o çalışanının kamerayı kapattığını fark etti.
4: Kuyumcu soluğu karakolda aldı. Harekete geçen ekipler o çalışanın peşine düştü. Yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
11: O şüpheli daha önceden de bir suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde ise suçunu itiraf etti. Çaldığı altınları bozdurup motosiklet satın almış, ardından arabasının borcunu kapatmıştı. İfadesinin en ilginç kısmı ise altınları bozdurduğu paranın bir kısmıyla evine cam balkon yaptırması oldu.
4: Çalınan altınların 500 gramı da babasının evinde bulundu. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
0: Klasik cami mimarisini unutun. Nilüfer'deki Safa Camisi ne avize kullanıyor ne de kapalı tavan. Sıcak havalarda kubbe açılıyor, led ışıklar parlıyor. İşte o sıra dışı cami.
4: Müzik
2: Kubbesi açılıp kapanıyor.
13: Camlar da açılıyor. Böyle tavan da açılıyor. Çok güzel bir ferah oluyor.
2: Avize bulunmuyor.
14: Camimizin diğer bir özelliği de çoğu camide bulunan avizelerin bu camimizde olmaması.
2: Bursa Nilüfer'de bulunan Safa Camii sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor.
14: 120 metrekare alanında bir yer açılıyor. Camimizin cemaati ferah bir şekilde, doğal bir ortamda, serin bir ortamda namazlarını rahatlıkla kılabiliyoruz.
2: Cemaat avizesiz camide gökyüzü altında ibadet ediyor.
15: Aslında böyle bir proje değildi. Sonradan böyle bir projeye evrildi.
2: Camiye olan ilgi ise oldukça yoğun.
16: Ben de görünce çok mutlu oldum. Çocukların da çok ilgisini çekiyor.
0: Batman'da yaklaşık bir yıldır kayıp olan 31 yaşındaki Evindar Tirak dosyası derinleşti. Cinayet şüphelisi gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
2: Bir yıldır kayıptı. Evindar Tirak'ın kaybında soruşturma derinleşti. İki şüpheli tutuklandı. 31 yaşındaki Evindar Tirak 7 Haziran 2025'te sırra kadem basmıştı. Şüpheler cinayete kurban gittiği yönünde toplandı. Soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Cinayet şüphesiyle derinleşen soruşturmada 41 yaşındaki NY ve 26 yaşındaki YD'nin kimlikleri belirlendi. HTS ve PTS kayıtları, kriminal incelemeler ve araçlarındaki biyolojik izler iki şüpheliyi işaret ediyordu. İkisi de tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Tirak'ın daha önce şüphelilerden birinden şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.
0: İki arkadaşın Kayseri'den tatil için geldiği Antalya'da girdikleri deniz sonları oldu. Boğulan iki genç kurtarılamadı. Acılı babanın feryatları ise yürekleri sızlattı.
9: Serinlemek için girdikleri deniz sonları oldu. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Üç arkadaş tatil için Kayseri'den Antalya'ya geldi. Akşam saatlerinde denize girmek istediler. İçlerinden biri kısa sürede sudan çıktı. Ama Muhammed Topçu ve Uğur Kağan suda kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekipler iki gencin cansız bedenini buldu. Cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Acılı aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Feryatları yürekleri dağladı.
0: Malatya'da otobüste bir kişi fenalaştı. Otobüs şoförü zamanla yarıştı. Direksiyonu hastaneye kırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
9: Şoför zamanla yarıştı. Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. 82 yaşındaki derviş dağ deviren otobüse bindi. Bir süre sonra fenalaştı. Diğer yolcular durumu fark etti. Şoför Salih Toy hızla karar verdi. Direksiyonu hastaneye kırdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi. Ardından ekiplere teslim etti.
0: Toplu taşımada kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Yaşlı bir yolcu genç kıza bastonuyla saldırdı.
9: Vapurda kavga çıktı. Genç kıza bastonla saldırdı. Görüntüler Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan bir vapurda kayda geçti. Yaşlı kadın seyahat ediyordu. Şort giyen genç kızı gördü. Bir anda öfkelendi.
17: Sana diyorum, sana. Sana diyorum. Bak kırarım ayağını bak. Bunun dizlerini kırarım bak. Senin bakın bana yakala. Terbiyesiz.
9: Sonra da elindeki bastonla kıza işte böyle vurdu.
17: Vallahi vururum.
9: Yaşlı kadını araya girenler sakinleştirdi.
0: Yemin et. Ev ve araba alacaklar ekran başına, tasarruf finansman sisteminde kurallar değişti. Aynı şirkette yapılabilecek sözleşme sayısı 2 ile sınırlandırıldı. Yüksek tutarlı sözleşme.

0: Yeni düzenlemeyle sözleşme sayısı sınırlandırıldı. Limitler artırıldı.
1: Düzenlemeyle birlikte bir kişi yalnızca bir taşıt sözleşmesi yapabilecek. Aynı şekilde bir konut sözleşmesi de yapması mümkün. Ancak daha fazlası mümkün olmayacak.
0: Sadece sözleşmeler değil, limitlere de düzenleme geldi.
1: Araç finansmanı için üst limit sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin liraya, konut ve iş yeri tutarı ise 62 milyon 500 bin liraya yükseldi.
0: Tasarruf finans şirketlerinden konut, iş yeri ve araç alanlar talep edilen tutarın %7'sini hizmet bedeli olarak veriyor. Başka bir ödeme ise yapılmıyor.
2: Trabzon'da bir çete kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp tam 50 milyonluk bir dolandırıcılığa imza attı. Operasyonda çetenin 5 üyesi tutuklandı.
0: Telefonla aradılar, kendilerini bankacı olarak tanıtıp tam 50 milyon liralık dolandırıcılığa imza attılar. Trabzon Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kentteki suç şebekesinin peşine düştü. Vatandaşları cep telefonlarından arayan dolandırıcıların kendilerini bankacı olarak tanıttığı ve bu şekilde para transferi yaptırdığı tespit edildi. Para miktarı ise tam 50 milyon TL'ydi. Şüphelilerin faaliyetlerini sürdürdüğü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve sim kartın yanı sıra farklı kişilere ait kimlik belgeleri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
2: Eskişehir'de bir araç hatalı U dönüşü yaptı. Motosiklet sürücüsü de araca çarpmamak için kaçarken dükkan camından içeri girdi. Kazadan sonra ortalık daha da karıştı. Sürücüler ve iş yeri sahibi arasında bıçaklı kavga çıktı.
3: Önce kaza oldu, sonra kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Akıllara durgunluk veren olay Eskişehir'de kayda geçti. Bir motosiklet sürücüsü U dönüşü yapan araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak o manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir iş yerine daldı. O anları güvenlik kameraları böyle kaydetti. Kazanın ardından taraflar bir araya geldi. Amaç konuşup çözüm bulmaktı. Ama öyle olmadı. Motosiklet ve araç sürücüsüyle iş yeri sahibi arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Bıçaklı motosiklet sürücüsü kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan bıçaklı saldırgan da yakalandı.
2: Amasya'da garson olarak çalışan bir robot çalışma temposuna dayanamadı. Rotasından çıkıp kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü.
4: Sağına sonuna bakıyor, oradan kaçıp gidiyor.
0: Çalışma temposuna dayanamıyorum dedi, firar etmeye çalıştı. Garson robot merdivenlerden düştü.
4: Gayretli, böyle biraz şenşaklık bir isim koyduk. Çok da keyifli çalışır, biz de kendisinden gayet memnunuz.
0: Ama o işinden memnun değildi.
4: Robotun görev tanımı genelde arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmaktır. İşte komilik yapmaktır veyahut da masa servisi yapmaktır.
0: Garson robot gayretli çalışma temposuna dayanamadı.
4: Robotumuz görev tanımının dışına çıktı. Sezonun yoğunluğu ve çalışma stresi bolca yaşadığını ve böyle bir çözüm bulduğunu söyledi bize.
0: Fırsatını bulduğunda da işte böyle kaçmaya başladı. Rotasından çıktı, merdivenlerden düştü. Yakalanınca da izin istedi.
4: Kendisiyle konuştuk. 3 gün izin talep etti. Biz de bu izin talebi doğrultusunda kabul ettik iznini.
0: O anlar sanal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
2: İstanbul Bakırköy'de kedilere mama verdiği gerekçesiyle kaldırımı kapatan kadının görüntüleri tepki çekmişti. Vatandaşlara saldırıp taşkınlık çıkaran kadın gözaltına alındı.
5: Çekil! Polis çağır! Güvenlik üstüme saldırıyor! Polis
6: çağır! Bakın video kaydında beni itti, görüyorsunuz.
0: Kedileri bahane etti, hem kaldırımdan geçmelerine izin vermedi hem de saldırdı. O taşkınlığı cezasız kalmadı.
6: Bakın nasıl saldırıyor, bakın. Çıkar mısınız hanımefendi? Burası devletin kaldırımı.
0: Bakırköy'de bir kadın kedilere mama verdiği

0: gerekçesiyle insanların kaldırımdan yürümesine izin vermedi.
1: Burası Mimar Sinan Devlet İlköğretim Okulu'nun kaldırımı. Buradan geçmemize izin vermiyor, görüyorsunuz.
0: Uyarıları dikkate almadı. Kaldırımdan geçmek isteyen adama da saldırdı.
2: Çekil! Polis çağır! Güvenlik üstüme saldırıyor. Polis çağır!
1: Video kaydında beni itti, görüyorsunuz.
0: O görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Kadın gözaltına alındı. Üstelik karakolda 150 olay kaydı olduğu da ortaya çıktı.
2: Çekil! Polis çağır! Güvenlik üstüme saldırıyor. Polis çağır!
1: Video kaydında beni itti, görüyorsunuz.
3: Rize'de pembe elbiseleriyle tanınan bir kadın kısa sürede kentin Barbie ablası oldu. İşte Rizeli Barbie.
0: Pembe elbiseler giyiyor, Barbie abla olarak tanınıyor.
4: Ben Aslıhan, Ayhan ama insanlar artık Barbie diye sesleniyor bana.
0: Rizeli Barbie Aslıhan Ayhan için her şey bir elbiseyle başladı.
4: Aslında bir pembe elbiseyi giyerek başladı bu konu. Abla bir resim çekinebilir miyiz? Barbie abla öyle büyüdü gitti.
0: O gün bugündür pembe elbiselerle dolaşmaya başladı.
4: Normal hayatta da hani spor giyinemiyorum artık. Alışkanlık oldu.
0: Çocukların Barbie ablası oldu. Vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
4: Barbie abla gelip belimden sarılıyor yolda yürürken hiç tanımadığım çocuklar.
3: Şırnak'ta 4 yaşındaki bir çocuk komşularının klima dış ünitesine dokunduktan sonra elektrik akımına kapıldı. Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Henüz 4 yaşındaydı. Komşusunun dışarıdaki klima ünitesine dokundu. Elektrik akımına kapıldı. Küçük Miraç hayatını kaybetti. İddiaya göre komşularının evindeki klimanın dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi. Miraç hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Küçük Miraç gözyaşları içinde toprağa verildi. Klimanın sahibi komşu da taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
3: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Mega kent Eyyam-ı Bahur etkisinde efendim sıcaklıklar arttı. Nem oranı rekor kırdı. Mega kentte bu gecede nem seviyesi %96'yı görmesi bekleniyor.
6: Çok sıcak kızım. Çok nem var.
7: Nem çok. Uyumuyor maalesef.
8: Bu gece de yine 96'ya çıkacak nem.
3: Ya.
5: Eyyam-ı Bahur İstanbul'u esir aldı. Mega kentli rahat nefes alamaz oldu.
8: Sıcaklık bir yana nem oranı da rekor üstüne rekor kırıyor. Dün gece nem oranı %97 seviyesine ulaştı. İşte bu akşamsa yeniden %96'ları görmesi bekleniyor.
6: Çok.
8: Gece rahat uyudun.
6: Yok.
9: Aşırı bunaltıcı tabii ki.
8: İstanbulluysa bu nemli günlerde ne uyuyabiliyor ne de rahat bir nefes alabiliyor. Çare ise yine klimalarda, vantilatörlerde arıyor.
6: Sabaha kadar klimalar çalışıyor. Allah yardımcımız olsun.
5: Yalnızca İstanbul değil, Güneydoğu da kavruluyor. Bölgede termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
9: Allah yardımcımız olsun, ne diyelim?
3: Bulgaristan sınırında bir kaçakçıya geçit verilmedi. Durdurulan kamyonette yaklaşık 500 bin euroluk altın ve tütün ürününe el konuldu.
5: Kilolarca altın ve yüz binlerce tütün ürününü sınırdan kaçırmaya çalıştı. Yakayı ele verdi. Bir kamyonet Türkiye'den çıktı, Bulgaristan'a geçti. Capitan Andrew sınır kapısında denetimlerde durduruldu. Aramada ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kamyonette 5 kilo 856 gram altın ve 281.400 adet tütün ürünü bulunuyordu. Yaklaşık 500 bin euro değerindeki kaçak ürünlere el konuldu.
3: Kameralara çıktı, binlerce kişi canlı izliyordu ama saldırgan umursamadı. Genç kadını bakın nasıl taciz etti.
10: Arkadaş diyorum, arkadaş.
11: Ha?
10: Arkadaş.
0: Koreli fenomen İstanbul'a geldi, canlı yayında böyle taciz edildi.
10: Arkadaşım var mı?
11: Ha?
10: Arkadaşım diyorum, var mı arkadaşım? Beraber kalalım.
0: Güney Koreli fenomen Vicheni İstanbul'daydı. Mega kenti gezerken canlı yayın açtı.
10: Arkadaşım.
11: I don't understand.
10: Ha?

0: English.
1: Abi cam yandığı yapıyor.
2: O sırada peşine işte bu adam takıldı.
3: Arkadaş.
0: I don't understand.
3: Ver abi.
0: Me and you what?
3: Olmaz.
0: Ha?
3: Olmaz.
2: Genç kadını taciz etti.
3: Arkadaşım var mı?
0: Ha?
3: Arkadaşım yok, var mı arkadaşım? Beraber kalalım.
2: Görüntüler tepkilere neden oldu.
4: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
5: Evrende başka yaşam var mı sorusu yıllardır cevabını arıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu sorunun cevabı niteliğinde videoları yayınlamaya devam ediyor. Pentagon tanımlanmayan uçan cisimlere ilişkin yeni videolar yayınladı. Son videolarda Orta Doğu'da çekilen görüntüler de yer aldı. Tanımlanamayan cisim video boyunca hızla ilerledi. Motosikletli bir kişi anne ve kızın yanına yaklaştı. İki kadını gasp etmeye çalıştı. Kadınlardan biri saldırgana direndi. Diğeri de içeriden yardım istedi. Evdeki izinli polis memuru silahıyla dışarıya fırladı. Olaya müdahale etti. Saldırgan hiçbir şey çalamadan kaçtı. Polis havaya ateş etse de saldırgan kaçmayı başardı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücü Bayraktar Akıncı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Alpakut akıllı dolanan mühimmatla havalandı. Hedefe kilitlendi ve işte o an yaptığı atışla hedefi tam isabetle vurdu. O anlar sanal medyada beğeni topladı. Bu yolcu uçak seferini kaçırdı. Uçağı alınmayacağını öğrenince ortalığı birbirine kattı. Güvenlik bariyerlerini aştı. Aprona ulaşıp kalkışı durdurmaya çalıştı. Havalimanında korku saçan yolcu ekipler tarafından yakalandı. Uçak kısa süreli gecikmenin ardından havalandı. Roller Caster adlı eğlence aletine bindi ama güvenlik önlemleri yetersizdi. Tren dönüş yaptığı anda kadın işte böyle fırladı. Metrelerce savrulan kadın yaralandı. Araçlar tehlikeli dağ yolunda ilerliyorlardı. Bir anda kaya parçaları yola düşmeye başladı. Bir kaya da araca işte böyle isabet etti. Etrafı toz bulutu kapladı. Bir motosikletli de canını zor kurtardı. Lyon Eyalet Fuarı vardı. Katılımcılar fuardaki uçan salıncak adlı eğlence aletine bindiler. Salıncak normal bir şekilde sallanıyordu. Aniden yağmur bastırdı. Salıncaktakiler yoğun yağmur, rüzgar ve gök gürültüsüyle birlikte yüksekte asılı kaldı. İki kanguru bir evin arka bahçesine girdi ama kangurular arasında tartışma çıktı.
6: Boys, boys.
5: İki kanguru işte böyle birbirine girdi. Ev sahibi de o anları an be an kaydetti. Boys. Kangurular sanal medyada gündem oldu.
6: Boys, boys.
5: Yeni uluslararası havalimanının açılışı yapıldı. Açılış büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Törenin ardından bölgeden ayrılan kalabalık pes dedirten görüntülere imza attı. Kalabalığın içinden bazıları peyzaj alanlarına yöneldi. Süs bitkilerini ve çiçekleri işte böyle söktüler. 97 yaşındaki bu kadın gençlere taş çıkarttı. Uçağın kanadı üzerinde nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Kanat yürüyüşü yaptı. Kendine ait olan rekoru egale etti. Guinness dünya rekorunu bir kez daha kırdı. 97 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü olarak kaydedildi.
4: Cilt bakımı

0: makyaj rutini. Bunları sayınca sanki yetişkin birinden bahsedecek gibi geliyor ama hayır, çünkü artık 7 yaşındaki çocukların da cilt bakımı rutini var.
1: Bugün çocukluk tarihinin en hızlı dönüşümünü yaşıyor.
2: Galiba 12 ya da 13 yaşında başladı.
3: Yaş sınırı daha da düştü. Eline kamerayı alan minikler cilt bakımı rutinini paylaşır oldu.
4: Bence çok erken başlıyorlar. 7-8 yaşında başlıyorlar.
5: Yaş sınırlaması artık çok düştü. Eskiden koşup oynayan 7 yaşındaki çocukların artık cilt bakımı rutini var. 10 yaşına geldiklerinde ise makyaj yapmaya başlıyorlar. Performatik çocuklar, yani doğallıktan uzak, sanal medyada gördüğünü taklit eden çocuklar.
1: Küçük yaştaki çocuklar ağır makyajlar yapıyorlar, asitli yetişkin bakım ürünleri kullanıyorlar.
6: Kaç yaşındasın?
4: 15.
6: Kaç yıldır makyaj yapıyorsun?
4: 10 yaşımdan beri yapıyorum.
0: Yetişkin gibi makyaj yapıyor, cilt bakımı rutinlerini sanal medya hesaplarından paylaşıyorlar. O performatif çocukların takipçi sayıları arttıkça adeta kendileri de büyüyorlar.
1: Bu ciddi bir gelişimsel krizdir. Takipçi sayısını artırmak ve beğeni almak üzere bunu kullanıyorlar.
2: İnsanların bunu bir eğlence değil de bunu olması gereken bir durummuş gibi yansıtması, çocukların yetişkin gibi davranması beni çok rahatsız ediyor açıkçası.
3: Aileler ne yapmalı?
1: 13 yaş altına sosyal medya hesabı açılmamalıdır.
0: Eğitim için 7 yıl önce Amerika'ya giden Gaziantep'li bir genç, Amerikalı Megan'a gönlünü kaptırdı. Amerikalı geline Gaziantep'te Türk usulü telli duvaklı düğün yapıldı.
7: Merhaba, benim adım Fuat Ali, eşimin adı Megan. Amerika'ya ben 7 yıl önce gittim öğrenci olarak. Yaklaşık 5 yıl önce bir festivalde tanıştık.
3: Gelin Amerikalı, damat Gaziantepli. Çift sınırları aşan aşka Türk usulü düğünle evet dedi. 7 yıl önce eğitim için gittiği Amerika'da gönlünü Megan Ankoviak'a kaptırdı. Çift nikahlarını New York'ta kıydı.
7: Önce New York'ta düğünümüz yaptık 23 Nisan'da. Şimdi de burada kendi ailemde, memleketimde düğün yapıyorum.
3: Amerikalı gelin için önce Türk usulü kına gecesi düzenlendi. Ardından telli duvaklı düğünle renkli görüntüler oluştu. Farklı kültürleri buluşturan düğünde hem Türk hem de yabancı misafirler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
0: İstanbul Fatih'te telefon çalan bir hırsızı temizlik görevlisiyle bir esnaf durdurmaya çalıştı. Esnaf hırsıza çelme takarken temizlik görevlisi süpürgesiyle kafasına vurdu. İşte o anlar.
8: Ani refleksle süpürge kafasına vurdum.
9: Kaçan hırsızı fark ettiler. Çelme ve süpürgeyle müdahale ettiler.
8: O anda o barışlarla beraber hırsız dedik yani. Çünkü dedi hırsız var, yakalayın, ses geldi arka taraftan.
9: Olay Fatih'te yaşandı. Tramvayda bir yolcunun cep telefonunu çalan hırsız ara sokağa kaçtı. O anda belediyenin temizlik personeli Burhan Yavuz hırsızı fark etti. Bir esnafla birlikte hırsızın önüne geçti. Esnaf koşan hırsıza çelme taktı. Burhan Yavuz da süpürgesiyle vurup durdurmaya çalıştı.
8: Bir arkadaş çelme taktı, tam kendini kurtardı. Ben de ani refleksle süpürge kafasına vurdum.
9: Sendeleyen hırsız hızla toparlanarak kaçmaya devam etti.
8: Kim olsa da onu yapar. Sonuçta bir vatandaşlık görevi.
0: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
10: Caddede sesleri duyduk, uyandık, baktık aracımız yerinde değil.
3: Hızla geldi, metrelerce sürüklendi. Park halindeki araçlara işte böyle çarptı. Büyük bir gürültü koptu, takla attı, düzeldi, otomobil metrelerce savruldu.
10: İki tane araç hızlı ve yarışıyordu. Sabahın o köründe nasıl oluyor da yarış yapıyor? Bu yarış yapanların psikolojik durumları nedir?
3: Hatalı sollama yaptı, kaza kaçınılmaz oldu. Minibüs ve İETT otobüsü kafa kafaya işte böyle çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. 5 kişi yaralandı.
11: Ambulanslar, polisler falan geldi. Yaralılar var ya.

0: Camiye gitmek için evden çıkmıştı Mahmut Benice. Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı. Hızla gelen motosiklet 78 yaşındaki adama işte böyle çarptı. Yaşlı adam kurtarılamadı. Ehliyetsiz direksiyon başına geçti, kaza kaçınılmaz oldu. Bir otomobil otoyoldan tali yola dönmek istedi. O sırada tali yoldan hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Hızla gelen sürücünün ehliyeti yoktu. 40 bin lira ceza yazıldı. Hızla geldi, kırmızı ışık ihlali yaptı. Motosikletliye böyle çarptı. Motosikletli metrelerce savruldu, yaralandı.
1: Dün Ankara siyaset, sanat ve iş dünyasını buluşturan bir düğüne ev sahipliği yaptı. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'la Zehra Çelik'in düğün töreninde tam 20 bin kişi vardı. Çiftin nikah şahidi MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
2: Evet.
3: Evet.
2: İnşallah, çok teşekkür ederim.
0: 20 bin kişi katıldı. Tüm Ankara'nın konuştuğu düğün siyaset, bürokrasi, iş, spor ve sanat dünyasını bir araya getirdi. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik'le dünya evine girdi. Düğüne yaklaşık 20 bin davetli katıldı. Çiftin nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı. Nikah şahitliğini ise MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay yaptı.
4: Şahidim, etik ediyorum efendim.
5: Şahidim, Allah mesul etsin.
0: Nikahın ardından aile cüzdanını geline Bahçeli teslim etti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek de oradaydı. Ankara Konağı'nda düzenlenen törende Latif Doğan, Ceylan, Ali Kınık ve Veli Erdem Karakülah da sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattılar.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: İş Bankası Murat'la sunar.
1: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
0: Tamam. Topla bakalım.
1: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
0: Güzel topladın. Yani,

0: Kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin, iyisin.
0: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası. Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
3: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
1: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
0: Sinan Engin.
2: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
0: Ahmet Çakar.
3: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
0: Evet. Abdülkerim Durmaz.
4: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
0: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, like çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola.
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijital.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
6: Şeftali.
7: Budur.
6: Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sanal medya hemen her gün binlerce reklam çıkarıyor karşımıza. Ticaret Bakanlığı da tüketiciyi korumak için düğmeye bastı.
8: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Sanal medyadaki reklamcılık kuralları sil baştan yazıldı.
9: En dikkat çeken düzenleme hedefli reklamcılıkta yapıldı. Örneğin bir saat almayı düşünüyorsunuz ve bunu internette araştırdınız. Ardından karşınıza sürekli saat reklamlarının çıktığını fark etmişsinizdir. İşte buna hedefli reklamcılık deniyor. Bakanlık bu konuyla ilgili bir düzenleme yaptı. Hedefli reklamcılıkta tüketicinin karşısına çıkan reklamların neden çıktığına dair bilgi verilmesi zorunlu hale getirildi.
8: Artık fiyatlar önce bindirilip sonra indirilmeyecek.
9: İndirimli ürün satışlarıyla ilgili de yeni kurallar getirildi. Örneğin elimde gördüğünüz bu elektrikli ısıtıcının fiyatı 1000 liradan 800 liraya düştü olarak lanse ediliyor. Fiyatı zaten 800 liraydı. Yani pek çok üründe olduğu gibi önce bindirilip sonra da indiriliyor. İşte bakanlık bunun olmaması için o ürünün 10 gün önceki fiyatının da belirtilmesini zorunlu hale getirdi.
8: İnfluencerlar için de düzenlemede detaylar var.
9: Ve sanal medya reklamcılığının vazgeçilmezi influencerlar. İşte onlar için de yeni kurallar getirildi. Bundan böyle herhangi bir ürün, hizmet ya da ücret almaları karşılığında yaptıkları tanıtımın reklam olduğunu belirtmeleri zorunlu hale getirildi.
8: Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
7: Efendim bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

0: Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyordu. Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olma. Bu son fiyat.
2: Hırsız!
3: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
4: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
3: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
4: Horus mu? Tanrılar umurumda değil, biliyorsun.
3: Ama onlar seni umursuyor.
4: Buradalar mı?
3: Bek, onu geri ver.
4: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
3: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
4: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
3: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
4: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir
3: peki,
4: saray.
3: Peki kaç çocuğumuz olacak?
4: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.
5: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
6: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
7: Muhteşem görüneceksiniz.
5: Sonunda.
0: Ama Horus'u da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
5: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
6: Halk onu daha mı çok sever?
7: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
5: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar hariç.
8: Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
6: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
8: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen...
5: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
8: Gel buraya, gel.
6: Hayır.
5: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
8: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
5: Mücevherler de beni tahrik eder.
8: O zaman bileğine bak, eğer zahmet olmazsa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
5: Bu eski şey mi?
8: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
5: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil, büyük aslan katili.
8: Ama avı kutluyordum. Eğer burada olsan bilirdin.
5: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
8: Ama postlarını giyiyorsun.
5: Oo.
8: Hator, yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
5: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun?

0: Bana tam olarak ne soruyorsun?
1: Sana bir şey mi sordum?
0: Emin değilim, sordun mu?
2: Efendim? Başlıyor.
1: Peki.

0: Sessiz, koruma tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? O seris için hediye.
3: Acele et.
0: Oh, bilgelik tanrısı.
4: Merhaba Todd. Begün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?
5: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiyle pekala örtüşebilir. Şansı varsa.
0: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
6: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
7: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
6: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden. Ama ikisi de ölüp son geçidin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun! Durun! Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set!
1: Kardeşim, seni görmek ne güzel.
0: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyorum Wilson.
0: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var.
3: Gelmeyeceğinden korkuyordum.
1: Hayır, asla kaçırmazdım. Ha. Senin için.
3: Aa.
1: Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından yapıldı.
3: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
2: Bu setten.
1: Hadi Ra seni bizzat duysun.
4: Galiba biri seni duydu.

0: Bunu tanıdın mı?
1: Bunu sana babam vermişti.
0: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
2: Baba yapma.
1: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
0: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
1: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.
0: Ben de seni seviyorum kardeşim.
3: Hayır! O Seres!
0: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set! Tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
3: Bek.
0: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşünür. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekecek.
4: Senin yolculuğun az önce başladı.
0: Bu artık senin.
3: Çoğumuz senden yanayız ama şimdi zamanı değil.
2: Seni örnek alırdım.
0: Herhalde alırdım.
2: Bu pek akıllıca olmaz.
0: Hiç ıskalamadın, doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Beni affet baba.
1: Böylece Set kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandık ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus sürgüne gönderildi. Onun Mısır'ı kurtarması için dua edenler büyük hüsrana uğramıştı. Ben hiçbir zaman duadan yana olmadım. Zalim bir efendiye köle olarak verilen Zaya'yı bulmuştum. Ama onu özgürlüğüne nasıl kavuşturabilirdim? Akıl almayacak bir plan tasarlamıştım.

0: Rüzgarı kontrol edemeyebilirsin Zaya ama pencereyi kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam kendini sokakta taş taşırken bulursun, anladın mı?
2: Çabuk çabuk, bütün gün bekleyemem.
3: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
3: Artık durum bu, ya zenginsin ya da hiçbir şey.
1: Beni kurtardın diyelim. Ailem ne olacak? Ya arkadaşlarımız? Setten bütün Mısır'ı çalabilir misin? Bizi sadece Horus kurtarabilir.
3: Tanrıların umrunda mı sence?
1: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
3: Niye?
1: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
3: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
1: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urşu yaptı, o Set'in mimarı.
3: Bu nedir?
1: Set'in kum piramidi.
3: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
1: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
3: Hazine ön kapıdan geçecek.
1: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urşu sürekli onlarla övünüyor.
3: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Seth. Ve hanımefendi. Belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
1: Hayır. İçeri gir, çekinme.

0: Böyle gel.
1: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.

0: Bu zor olabilir şu an için yani.
1: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene, neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
1: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
1: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Çember tetikleyici. Etrafından dolaşırım. Çok kolay oldu.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Al. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın.
1: Hepsi benim fikrim.
0: Yalancı! Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim. Onları çakallara atın.
1: Dur! Bir şey daha aldım. Koş!
2: Başardın. Diğeri nerede?
3: Bunu çalmak ne kadar zordu biliyor musun?

Bunu düzelteceğim Zaya.

0: Daha fazla tapınağa kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladı.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ettiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden. Baban ölümün son olmadığını öğretmedi mi?
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolumu. Senin adın Horns. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilirim.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal.
3: Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
3: Tanrılar bin insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmaz.

0: elimden geleni yaptım.
1: Ey ebedi oğlum, ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder. Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anlis. Dağın zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya! Zaya!
3: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.
0: Yoldan ayrıl.
3: Şimdi onları bana ver.
1: Hiçbir şey yapmadın.
3: Gözlerim.
1: Hayatının kalanını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek
3: hemen
1: bir şeyim yok, anlıyor
3: gözlerim
1: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
3: ver
1: yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
3: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
1: Al.

0: Diğeri nerede?
1: Ben...
0: Diğeri nerede?
1: Tam olarak emin değilim ama...
0: Senin boynunu kırarım.
1: Babana yaptıkları için Seth'ten nefret ediyor olmalısın. Piramit. Seth'in piramidine girmenin yolunu biliyorum.
0: Nasıl? Nasıl?
1: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
0: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Bütün planları gördüm.
0: Dinliyorum.
1: Sana gösteririm.
0: Devam et.
1: Zaya'yı geri getirirsin.
0: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Seth'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim.
2: Bana yetişmeye çalış.
3: Kana susamış muhteşem tazıları. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
4: Ölüp Seth, Amer, Tay.

0: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
1: Hırsı. O gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
2: Evet efendim.
1: Ve o tuzakların... Senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
2: Evet efendim.
1: İzini bulabilir misin?
0: Onu bulacağım.
1: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da bulacağım.

0: Bir ölümlüydü, kral.
1: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
2: Hizmetkarı.
0: Açıklamam gerekirse...
1: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
0: Tabii ki efendim.
1: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
3: Peki planın nedir?
4: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
3: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
4: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
3: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
4: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
3: Şu anda uçmak çok işimize yarar
4: değil. Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
3: O hiç umut verici değil.
4: Sus biraz. Yoksa dağın dibine zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yücera, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Gölgemden ayrılma.
1: Neden?
0: Ne diyorsam onu yap. Selam sana Yüce Tanrı'ra.
2: Normal olarak bir kuş tekneme konduğunda etrafı pisletmeden öldürürüm. Ne bu? Ne cüretle yaratılışın kaynağına bir ölümle getiriyorsun?
0: Benim için değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
2: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
2: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
2: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: Gölgelere geri dön. Seni kokuşmuş solacağım. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsan uğraş.
1: Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
2: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde. Unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
2: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin. Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
1: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
0: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
1: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
0: Setin yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmadığını istedi.
2: O senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: Söylesene, bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdim.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.
0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göz gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.

0: ki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz ha?
1: Ya ne verdiyse geri aldı. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
1: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaradılı suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürürüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekilmez olmaya başladı ama.
1: O musun gözü nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: O musun gözü nerede dedim?
2: Tam burada.
1: Gör haline çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin içini. Gördünüz mü kardeşlerim? Diğer göz olmayınca çok güçsüz.

0: kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda.
0: Önden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
2: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
2: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun?

0: diğer gözün. İstersen onu senin için çalabilirim.
1: Sabrımı zorlama ölümlü.
0: Benim adım ölümlü değil.
1: Adın ne peki?
0: Beck.
1: Öyle olsun, Beck. Artık yollar gözlenecek. Seth daha iyi avcılar yollayacak.
2: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
3: Evet kralım.
2: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
3: Gücünü hafife almışım.
2: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
3: Tek dostu o ölümlü.
2: Bu bir ordu sayılmaz, değil mi?
3: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
2: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
3: Horus, ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
2: Emin misin?
3: Bundan eminim kralım.
2: Yarana bir baktırsan iyi olur.
3: Evet kralım, teşekkür ederim.
2: Aferin.
4: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz. Sizi her zaman memnun etmedik mi?
2: O zaman yine memnun edin.
4: Karının yaşamasına izin mi verdin?
2: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
4: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
2: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler diyarı ayakta kalan son krallık.
4: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
2: Beni oraya götürmeni istiyorum.
4: Ama sen yaşayan bir
2: evet, ruhsun. Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
4: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
2: Seni o şeytanlardan koruyan küçük bileziğin var.
4: Korkum o değil.
2: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
4: Hayır.
2: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
4: Biliyorum.
2: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte.
4: Aşkım. Horus, Horus. Babanın mezarında değil misin?
2: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
4: Ne zamandan beri görüyor?
2: Bu niye umurunda?
4: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
2: Horus'u öldürsen bile mi?
4: Elbette. O kimin umurunda?
2: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Bir dahaki sefere daha hoş bir kamp alanı bulabilir miyiz?
1: Burası hayatında görmediğin kadar güzel bir bahçeydi.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki, bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil. Kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: miyiz?
1: Deli miyiz?
0: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
1: Ben balığa çıkmam.
0: Yemin kalitesidir.
1: Çok tehlikeli olur.
0: Benim için endişeleniyor
1: Yok
0: musun?
1: Yok daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
0: O zaman fırlatmadan önce iyice yaklaş.

0: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
1: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalı.
0: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum. Ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
2: Muhteşem, onu kızdırdın.
3: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.

0: Kapa çeneni ve yolumdan çekil.
1: Güzel kız. Savaş sana göre değil.
2: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
2: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.
3: Seninle olmayı tercih eder. Seninki güçsüzlük.
0: Hayatını kurtardığın
3: ben
0: için rica
3: ederim. Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
0: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
3: Ben sana neden tekrar güveneyim?
0: Ona boyun eğmeyen bütün tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
4: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
0: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
3: Planları görmüş, yolu biliyor.
0: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
4: Sphinx mi?
0: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
4: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
3: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
0: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
3: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?
0: Verilenler arasından ben seçtim.
3: Yani onu en çok memnun edecek olanı seçtim.
0: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
3: Biraz abartılı.
0: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
3: Şimdi ise biraz küçüldü.
0: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
3: Bizi yavaşlatıyorsun.
0: Bence böyle serseriye benziyorsun.
3: Daha önce neye benziyordum?
0: Bir habere. Ama sevimliydin.
3: Peki neden bir haberdin?
0: İşte bu. Sen beni her zaman hafife aldın.
3: Ne?
0: Gözünü geri alınca gelip beni bulman gerekirdi. Senin için hiç mi değerim yok?

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
0: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana biliyorum.
1: Ona kendimi affettireceğim.
0: Ama ben onun...
1: Horus onu geri getirecek.
0: Öyle mi dedi?
1: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor biliyorum ama... O fena biri değil.
0: Evet, anlamak zor.
2: İşte burada.

0: Bu o mu? Onlar mı?
1: Elbette değil.
0: O zaman kim bunlar?
2: Onun sadık hizmetkarları.
1: O sadece kendine güvenir.
3: Verimli gübreyle dolu. Renkli. Daha çok yeşil ve kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
3: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
3: Hayır, yani şey, evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
3: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin %'si, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
3: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
3: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
3: Hah.
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
3: Bu riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilirim.
1: Biliyorum.
3: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
4: Ha, buldum.
3: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
3: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim. Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
3: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Ama ne otel.
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ Limonata.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar.
2: Geç. Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, H5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Şarj olmaya. H5'i
3: durdurabilirsen. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Annem yaparsın.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
12: TomBank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi TomBank'lılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10,

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel an.

0: Anadolu tarafından bak.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsem.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
4: Et ilif alif meyve var.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Hadi başamalos.
14: Oo.
13: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
15: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
8: Tatlı yiyelim.
16: Tatlı konuşalım.
17: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
18: Opet de lezzetlerin enfesti festi.
19: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Home.com.tr'de.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
6: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
7: Sorun değil. Ben yaparım.
6: Seni sokak maymunu sanmıştım.
7: Sphinx ile yüzleşecek olan benim demiştim sana.
6: Başarısız olma şansın çok yüksek biliyorsun.
7: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
6: Düşünebildiğim.

0: Pekala. Tamam. Tamam. Gidelim.
1: Görüşürüz.
2: Aferin. Teşekkür ederim.

0: geri dönemeyebilir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Set'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı, nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak, intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle, benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Düzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeliyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.
3: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima hatırın kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet, ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
3: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
3: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha...

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsin sen? Kim var orada?
0: Hathor, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımı?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum. Sevgilin yanımda.
2: Ve?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz. Geri dönebiliriz.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum. Karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten beni sevdiğin beklesin.
1: Biliyorum Zaya. Benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya. Horus adil bir tanrı. Senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet, öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya. Güven. Horus seni geri getirir. Buna inanıyorum.
2: Bek.
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: İçeride bir çark var. Onu döndürünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Bek?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, şuradaki. Hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayın ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. Ve hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin.
2: Senden hiç şüphe etmedim.
1: Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Bu ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
3: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: Çok iyi.
1: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın.
2: Bu son parça.
3: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
2: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedim mi? Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
1: Dur!
2: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim? Bu mümkün değil. Ben bile yapamam.
4: Sana inanmamı mı bekliyorsun yani?
2: Yalan söylemem gerekmiyor. Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım etmeni başka nasıl sağlayabilirdi? Ha? Hadi sor onu.
3: Dök şunu.
4: Bu doğru mu?
3: Bek, dök dedim.
1: Hayır!
2: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım. Ama bunu sana yaptıran aşk. İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ve diğer şeyleri...

0: Beni intikamımdan mahrum ettin.
1: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
0: Mezardaydım. Duymadım ki.
1: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
0: Evet, artık biliyorsun.

0: Anubis ortaya çık.
1: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
2: Ne yapıyorsun Hathor?
0: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
1: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
2: Hayır. Hayır.
0: Bunun gibi mi?
2: Hayır.
1: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
0: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayır, hayır. Bunu yasaklıyorum.
0: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
2: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
0: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
2: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
2: Seni yeniden kaybedemem.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çık.

0: ne sunacaksın? Öne doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım.
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü. Ne sunacaksan dedim.
2: Zaya.
3: Berk.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
2: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
2: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadığı. Tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
2: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
2: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
2: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
2: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
2: Bahsevarım ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
2: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
2: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum. Daha büyük bir sorumluluk yok. Ve daha büyük bir onur da. Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
2: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı mı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
1: Öyleyse sen ne istiyorsun?
2: Ölümsüzlük.
1: Hepimiz ölümsüz diye öbür dünyada kavuşacağız.
3: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğin topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
1: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
2: Evet doğru, öbür dünyayı.
1: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
2: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmayacağım.

0: Ne sonu Jackson?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz be.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.
2: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
2: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
3: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa... bunu bir an önce yapmalı.
2: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.

0: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
0: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zaya vazgeçmememi söyledi.
0: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
0: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
0: Uçmayı tercih eder. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Sağının mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacı var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızıl ülkenin hükümdarı Duham'a kulak ver. Senden yardım istemeye

0: Bu hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktın. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgünüm.
1: Gelişme gösteriyor.
0: Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazır.

0: ayağımın altında kalmalıydın.
1: Tahturunu öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladın, gözde oğlum.

0: bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız. Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?
1: Aslında küçük toplantılarımızı özleyebilirim. Ama hala benim dengim değilsin.
2: Haklısın. Ve ben sadece yemim.
1: İyice canımı sıkmaya başladım.

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim.
2: Bu da dahil.
0: Kabul edildim.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak. Bir hiçsin.
0: Hayır değil. En büyük tanrı benim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
9: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Testçiler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: En festi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: Ha! Maydanoz.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
4: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
3: Sinan Engin.
5: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
3: Ahmet Çakar.
6: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
3: Evet. Abdülkerim Durmaz.
6: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
3: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki.

0: tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yeni etilli falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etilli faliften.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Mobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi küsmüş.
8: Şeftali.
9: Budur.
8: Boş ver sen bu reklamı.
10: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız olan şey hariç.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Berk, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Berk.
1: Zaya. Ben Horst.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horus ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeri çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horus varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk Horus, bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil, iyiliklerle, şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
2: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.
1: Birkaç gün gitsem beni özlerler mi sence?
2: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
1: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

Huh?

0: FBI verilerine göre her yıl Amerika'da yaklaşık 1.4 milyon şiddet unsurlu suç işlenmektedir.
1: 911, acil durumunuz nedir?
2: Alo.
0: Bu her 26.3 saniyede bir suç işleniyor demek. Bu filmi izlemeye başladığınızdan beri 7 suç daha işlendi. Bu da en vahşi suçlardan birinin hikayesi.
3: Çok kırsala uygun, Tudor mimari tarzında bir çan kulesi ve ortasında da taştan bir baca.
4: Evet tabii, tam bir cadı evi gibi. Süpürgelerini nereye koyacaksın?
3: Uyuyacağın kafese ne dersin? Çünkü benimle uyumayacaksın.
4: Ne oldu?
3: Portland'a daha 480 kilometre var.
4: Bir şeyler yemem gerekiyor.
3: Duralım o zaman.
4: Tamam.
3: Burada yaşayanlar kesin çok mutludur. Hey, bugünün önemini biliyor musun?
4: Bugün 3 günlük yolculuğumuzun 3.
3: Ya da 5. yıl dönümümüz.
4: Seni Chicago'dan aldığım gün dün gibi.
3: Hayatın en güzel 16 saati.
5: Önüne baksana!
4: İyi misin?
3: İyiyim. Sakin ol. Geçti. Astım spreyini ister misin?
5: Evet, sağ ol. Teşekkür ederim bebeğim.

0: Ödeme gelmiş.
1: Neredeyiz acaba?
0: Ayaksi, telefon çekmiyor.
1: Peki.
0: Sensör belki düzelir.
1: Hiçliğin ortasındayız.

0: Demek böyle bir şeymiş. Açlıktan ölmesek iyi.
1: GPS'i bozulduğu sırada Portland'ın en iyi mimarlık firmalarından biriyle görüşmeye gidiyordu.
0: Ama erkek arkadaşı Ryan hayatta kaldı ve...
1: Hayır.
0: Üzgünüm bebeğim, hayatta kalabilmek için.
1: Ah işte medeniyet. Venus, Oregon ve nüfus 468.

0: Ne oldu?
1: Çok tatlılar.
0: Sakın Howard'ın abartılı doğum gününü kaçırdığın için üzüldüğünü söyleme.
1: Evet, üzüldüm. Çünkü o abartılı doğum günü Yunanistan'da. Evet.
0: Venus yerine neden Yunanistan'ı seçersin ki?
2: Merhaba, ben Shelley. Acılı biftek çorbamız, yaban mersini ve elmalı turtamız var. İçecek ne alırsınız?
0: Önce iki buzlu çay alalım. Vejetaryen yemek öneriniz var mı?
2: En iyi. Burada vejetaryen biri var.
3: Kerala sebze salatasını öneririm. Pastırma koymayız.
1: Tamam, harika olur.
0: Ben de ekstra peynirli, pastırmalı ve hindili bir tost alayım.
2: Elbette.
0: Teşekkür ederim.
1: Biraz sağlıklı şeyler yesen.
0: Bugün yıl dönümümüz.
1: Vay canına, yıl dönümleriymiş.
4: Bizim de sayılır yani. 2 yıl oldu.
1: Ben Eden, o da Neil.
4: Merhaba.
1: Ben Maya ve o da Ryan.
2: Siz kaç yıldır evlisiniz?
1: Evli değiliz, evli değiliz. 5 yıldır birlikteyiz.
5: 5 yıl olmuş. Parmağına yüzüğü takamadın mı? Ne bekliyorsun?
0: Şu anda yemeğimi bekliyorum. Biraz aksi değil mi?
5: Başka bir isteğiniz?
0: Ben hallederim. Evet, otobana nasıl çıkabiliriz acaba?
5: Arka yoldan.
1: Kayıp. Ödül $10,000. Jeff Morrell.
2: Büyük bir finans şirketinde çalışıyordu. Aslında burada yemek yedikten hemen sonra ortadan kayboldu.
0: Umarım hindili tost yememiştir.
5: Yedi.
1: Pekala. Sorun ne?
0: Araba çalışmıyor.
1: Bir de anahtarı cebinden çıkarıp dene.
0: Mantıklı. Pekala.

0: Araba mı bozuldu?
1: Evet.
0: Ben Rudy. Tamirhanem hemen şurada. Evet, şarj dinamosu yanmış. Değişmesi gerekiyor.
1: Ne kadar sürer?
0: Parçayı Eugene'den getirmemiz gerekiyor.
2: Peki bu akşam halledebilir misiniz?
3: Bu akşam mı?
0: Çoktan kapanmıştır. Sabah ilk iş, Doggy'yi gönderirim. Öğleden sonra da takarız.
1: Yani geceyi burada mı geçireceğiz?
2: Yakınlarda kalabileceğimiz bir yer var mı?
0: Maalesef şu an otel tadilatta ama internetten kiraladıkları evleri var.
4: Neden bahsediyor? Joe Gracis adında yaşlı bir adam var. Bazen kiralıyor.
0: Ama av sezonu hariç.
4: Joe avlanmayı sever. Ağustos ayından aralığa kadar orada ama çok temiz tutar.
2: Peki.
1: Hayır. Hayır.

0: Bu bir dümen. Bizi izlediğinizi gördüm.
1: Bize bir saniye izin verebilir misiniz lütfen? Ryan, ne yapıyorsun? Dümen mümen yok.
0: Sence bu bir tesadüf mü? Tamirci lokantaya girerken bizi gördü. Birden bozuk bile olmayan arabamızı tamir etmek mi istedi?
1: Ryan, bir saat önce neredeyse kaza yapıyorduk. Bozulmuş olabilir, tamam mı? Lütfen bu kadar şüpheci olma.
0: Sen de bu kadar saf olma.
1: Pekala Rudy. Harika olur. Minnettarız. Çok teşekkürler.
2: Doggy arabanızı tamirhaneye çeker, sonra da sizi bırakır.
3: 10 dakikaya kadar mesain bitiyor. Ben götürebilirim.
1: Gerçekten çok incesin. Teşekkür ederiz.
3: Ne demek? Bahşiş ver, iyilik bul.
0: Ne var?
4: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Tanrı sizi özgür kılacak. Günahkar mısınız?
0: Hepimiz değil miyiz?

0: Şirin görünüyor. Sence elektrik var mı?
1: Muhtemelen yoktur. Çok teşekkür ederiz Şirin.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kal.
0: Kendine iyi bak.
1: Güle güle.
0: Bence otelden çok daha iyi. Sence nasıl? Bay mız mız?
1: Etrafa bir bakalım.
0: Hey, biraz eğlenelim mi?
1: Hadi ama. Buzdolabı çalışmıyor.
0: Vay, şuna bak.
1: Neye?
0: Sorun olursa diye bir telefon numarası.
1: Soğukken içelim madem.
0: Merhaba, ben Maya Lucas. Güzel evinizi kiraladık ve kısa sürede yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Aslında buzdolabı bozuk ve belki tamir etmesi için birini gönderirsiniz diye aramıştım. Bu gece burada kalıyoruz ve bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: korna sesi yok. Sabah 5'te gelen çöp kamyonu yok. Gece 2'de bağıran deli biri yok.
1: Çünkü 8 kilometre boyunca yakınlarda hiçbir şey yok.

0: Geçirdiğin en iyi 5. yıl dönümü olmadı mı?
1: Aslında en iyilerden biri diyebilirim. Hmm. Ne düşünüyorsun?
0: O motor yağına bulanmış Rudy yarın arabamı tamir etse iyi olur diye düşünüyorum.
1: Vay canına, çok tahrik oldum şimdi.

0: Çok tuhaftı.
1: Nereden geldi ki? Etrafta hiçbir şey yok.

0: Buranın sloganını öğrendim sanırım. Organ gibisi yok.
1: Şu an öyle.
0: Bu ev Woodstock'ta kamp yaptığımız yeri hatırlatıyor.
1: Randalt Vadisi'ndeki lüks kamp diyebiliriz.
0: Biliyor musun aklıma... Ne geldi?
1: Ne?
0: Biz de yaptığımız yürüyüşü ve o muhteşem gün batımını hatırlıyor musun? Teklif için mükemmel...
1: Maya, evlenmek istemediğini sanıyordum.
0: Ryan onu 5 yıl önce söylemiştim.
1: Evet, ama aksini de söylemedin.
0: Portland'daki işi alırsan benimle taşınacaksın değil mi?
1: Evet. Evet tabii ki.
0: Şehrin öneminin ve nelerden vazgeçtiğinin farkındayım. Benim için yaptığını da biliyorum.
1: Öyle mi? Biliyor musun?
0: Seninle yaşlanmak istediğimi biliyorum.
1: Bak ne diyeceğim. Seni şaşırtacağım.
0: Hı? Belki çok şaşırmam. Çünkü aklımda bir şeyler
1: olmaz.
0: Var.
1: Olmaz. Aslım spreyim nerede?
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Ryan sanırım çantana geri koymadım. Arabada kaldı.
1: Lanet olsun. Tamam. Senin suçun yok. Kontrol etmem gerekirdi. Aslında ön tarafta eski bir motosiklet var. Merkeze gidip arabadan alabilirim.
0: Daha önce motosiklet kullandın mı?
1: Evet, birkaç kez.
0: Ayrıca...
1: Ne?
0: Ben acıktım.
1: Hallederim.

0: Gördüğüm kadarıyla Howard Yunanistan'da epey eğleniyor.
1: Siz şimdi hangi ücra kasabadasınız?
0: Venus, Oregon. Küçük, şirin bir yer.
1: Tamam, bir işaret vermen yeter. Howard'a özel bir uçak ayarlatıp sizi almaya gelirim.
0: Biz iyiyiz, güzel vakit geçiriyoruz.
1: İşaret mi verdin yoksa düğmeye basayım mı Howard? Howard!
0: Sen dünden hazırsın değil mi? Debbie, kapatmam gerek. Seni seviyorum, usludur. Ryan? Ryan, motosiklet kullanamadığını biliyordum. Ryan?

0: aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: O kız yine geldi. Sonra yine gitti. Bilemiyorum. Çok çok tuhaftı. Lütfen. Hemen gelebilir misin? Ne olur.

0: Benim rahine. Bu benim arabam. Arabada bir şey unutmuşum da, tamam mı?
1: Önce araman gerekirdi.
0: Evet, aramalıydım.
1: Seni araba hırsızı sanabilirdim.
0: Hey, hey. Gidiyorum, tamam mı? Anladım. İyi geceler Rudy.

0: saçmalıyorsun.
1: Doğru söylüyorum. Fena aynı değil mi?
0: Evet. Hayır ama ne bekliyordun ki?
2: Öyle değildi.
1: Hey, New Yorklu gelmiş.
0: Ekstra peynirli, pastırmalı hindi tostun nasıldı?
1: Harikaydı. Çok peynirliydi. Bize katılmak ister misin? Var. Hayır, teşekkür ederim. Dönmem gerekiyor.
2: Hadi ama bizimle bir şeyler iç.
1: Belki başka zaman. Size iyi geceler.
3: Kendini biz taşralılardan üstün tamam. Görüyor. Ha?
2: Evet, sana demiştim.
1: Evet. İyi akşamlar. İki cheeseburger ve patates kızartması alabilir miyim? Birinde et olmasın lütfen.
4: Tatili aynı yerde.
1: Kız arkadaşım vejeteryan.
2: Öyle mi dersin?
4: Evet, gerçekten öyle.
5: Very.
2: Tamam.
4: Evet, sen de eğlen.
2: Tamam.
4: Hadi.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Zaten gündüz almıştım.

0: yapıyorsun burada? Işıklar neden kapalı? Ne oldu?
1: Evde biri var.
0: Işıkları mı kapattılar?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, tamam. Gidip sigorta kutusunu bulayım.
1: Ren, dışarıda kimseyi gördün mü?
0: Hayır.
1: Tamam, sigorta kutusunun yerini biliyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi. Hadi gel. Yanındayım. Buldum. Düzeldi. Ne oldu?
2: Orta duran biri vardı.
0: Emin misin? Karanlıktı.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Maske takmıştı.
0: Maske mi? Nasıl bir maske?
1: Bilmiyorum Ryan. Kocaman tuhaf gözleri olan ürkütücü bir maskeydi ve tam oradaydı.
0: Şimdi anlaşıldı. Gördüğün bu muydu?
2: Bilmem. Belki ama ses de duydum.
0: Bir şey mi içtin?
2: Daha öncesinde içmiştim ama onunla bir ilgisi yok Ryan.
0: Sana ucube kardeşlerin malı ağırdır demiştim. Tamam mı? Hem yabancı bir evdesin. Zifiri karanlık. Ben de bir şeyler gördüğümü sanabilirdim. Sıkıldım ama bu saçmalıktan.
2: Ray. Ray. Kimmiş?
0: Şu kız.
2: Ne yapıyor?
0: Öylece duruyor. Bizi izliyor.
2: Tam göremiyorum. Maske mi takmış?
0: Bilmiyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Buna bir son veriyorum.
2: Ryan. Ryan.
0: Derdin ne senin? Bir soru sordum. Defol. Böyle kaçarsın işte. Bir daha gelirsen polis çağırırım.

0: Korkutup kaçırdım, bir daha gelmez.
1: Ya gelirse?
0: Sadece garip genç bir kız, tamam mı? Sana zarar vermez.
1: Evet evet, haklısın. Gecenin ikisinde tek başıma metroya binmiş biriyim ben.
0: Onu bile atlattın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi. Çok açım. Bir şeyler yiyelim mi?
1: Tamam.
0: Gel. Hadi.
2: Night in white satin.

0: Yarını düşünüyordum da. Arabayı sabahtan alırsak belki gece Baker City'ye varmış oluruz.
1: Hı, güzel olur.
0: Değil mi?
2: Belki yüzündekileri temizlemek için biraz zaman ayırırız, ne dersin?
0: Hı, yoksa bu hoşuna gitmedi mi?
2: Aynen öyle. Evet, evet, hiç hoşuma gitmedi.
0: Gel temizle o zaman.
2: Olabilir.
0: Tamam. İşte. Bunu hak ettim.
1: Senin kadar dağınık yiyen biri olamaz.

dogs they cannot.

0: Gitmişler. Hadi.
1: Neden durdu?
0: Bizimle oyun oynuyorlar. Lanet olsun.
1: Buradan hemen gitmeliyiz. Kahretsin.
0: Maya, motosiklet.

0: olsun. Benimki nerede?
1: Gidelim.

0: Bize bir silah lazım.
1: Buldum.
2: Avcı değil miydi?
1: Evet.
2: Bu kulübenin sahibi avcıydı. Buralarda bir av tüfeği olmalı.

0: Otelin zemini yerden yüksek.
1: Ne?
0: Altında kanal boşluğu var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limon.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Dondurma. 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
2: Bim, bim, bim, kalbimle benim. Bim, bim.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen in.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
15: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
16: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir,
17: getir. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING lo. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: kulübeye gideceğiz. Pekala, tamam. Koş, koş, koş, koş, koş.
1: Şahit, iyi misin?
0: İyiyim, tamam, bir şeyim yok. Koş, koş hadi. Tamam,
1: tamam.
2: Geçtiğimiz iyi oldu. Ah, bileğin nasıl?
0: İyi, idare ederim.

0: oldu?
1: Şunu tutar mısın biraz? Sen cama bak, ben kapıya bakacağım.
0: Gayet dikkatli ol.

0: Bir şey buldun mu?
1: Henüz yok. Gereksiz şeyler var.

iyi misin? Gel, gel buraya. Tamam geçti. Tamam geçti. Av tüfeği buldum. Bir sürü de fişek var.

0: biri verandada.
1: Kahretsin.
0: Yanımdan ayrılma.
1: Tamam.

0: İndirdim.
1: Nasıl? Ne demek indirdim? Öldürdün mü?
0: Evet. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Vay canına. Oh. Pekala. Tamam.
1: Ryan.
0: Ne?
1: Maskesi nerede?
0: Bilmiyorum bebeğim.
1: Maskesi yok.
0: Hayır, hayır! Lanet olsun! Onu öldürdüm!
1: Bizi korumaya çalışıyordun, tamam mı? Bana bak, bana bak! Sen bizi korumaya çalışıyordun!

0: Hadi gel.
1: Tamam. Dur, dur, dur, bekle.
0: Nereye gidiyorsun? Tüfeği bana ver. Bin, arabaya bin.

0: 911, acil durumunuz nedir?
1: Aa, alo, alo, alo. Saldırıyor, fırıtık bizi öldürmeye çalışıyorlar. Lütfen, lütfen, lütfen polis gönderin. Lütfen, lütfen.
0: Hanımefendi, sizi duymakta zorlanıyorum. Lütfen sizle konuşur musunuz?
1: Saldırıyor, fırıtık Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen yardım edin, lütfen.
0: Neredesiniz? Adres verir misiniz?
1: Lütfen, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen, lütfen, lütfen.
0: Hanımefendi, hanımefendi.
1: Lanet olsun.
0: Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi.
1: Hanımefendi. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
0: Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi, sakin olmaya çalışın.
1: Evet, buradayım. Krizsiz
0: nefes. Sakin olmaya çalışın.
1: Yerine kiralık ev. Alo. Alo.

Mini bebeğim mini, seni sallayacağım. Mini bebeğim ağlama.

Maya! Maya! Maya!

Yakaladım seni. Yürü. Maya nerede? Bırak o bıçağı. Hemen!

Şimdi yavaşça arkanı dön. Maya nerede? Kes sesini! Kes sesini dedim! Şu an seni öldürmemem için bana tek bir sebep söyle! Maya nerede? Hani ilk cinayet en zorudur derler ya. İkinci olacaksın.

0: Beni duyuyor musun?
1: Maya?
0: Ryan.
1: Hey.
0: Bizi yakaladılar.
1: Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Geçecek.

0: Özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Hayır, hayır. Hayır, senin suçun değil. Senin suçun değil. Tamam mı? Sakın. Evlen benimle. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Evlenirim tabii. Evet. Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
2: Ah!

0: istiyorsunuz? Cevap verin! Bunu neden yapıyorsunuz?
1: Çünkü buradasınız.
2: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata. Oh.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde ha.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Mobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni

0: gel aşka.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leyslik. Sevince.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Ah!

devam edecek. Ziyaretçiler Bölüm 1. Güçlü ol. Seni seviyoruz. Debbie ve Howard.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyor.

0: Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olma. Bu son fiyat.
2: Hırsız!
3: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
4: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
3: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
4: Horus mu? Tanrılar umurumda değil, biliyorsun.
3: Ama onlar seni umursuyor.
4: Buradalar mı?
3: Bek, onu geri ver.
4: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
3: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
4: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
3: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
4: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir
3: saray. Peki kaç çocuğumuz olacak?
4: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.
5: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
6: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
7: Muhteşem görüneceksiniz.
5: Sonunda.
0: Muhteşem Horus. Ama Horus'u da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
5: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
6: Halk onu daha mı çok sever?
7: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
5: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar
8: hariç. Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
6: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
8: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen.
5: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
8: Gel buraya. Gel.
6: Hayır.
5: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
8: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
5: Mücevherler de beni tahrik eder.
8: O zaman bileğine bak, eğer zahmet olmazsa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
5: Bu eski şey mi?
8: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
5: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil, büyük aslan katili.
8: Ama avı kutluyordun. Eğer burada olsan bilirdin.
5: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
8: Ama postlarını giyiyorsun.
5: Oo.
8: Hator yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
5: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun? Bana tam olarak ne soruyorsun?
8: Sana bir şey mi sordum?
5: Emin değilim, sordun mu?
6: Efendim? Başlıyor.
8: Peki.

0: Nefis, koruma, tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? O Osiris için hediye.
3: Acele et.
0: Oh, bilgelik tanrısı.
4: Merhaba Tod. Bir gün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?
5: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiyle pekala örtüşebilir. Şansı varsa.
0: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
6: Yaşasın Ra. Üşüyün efendisi.
7: Yaşasın Ra. Üşüyün efendisi.
6: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden. Ama ikisi de ölüp son geçidin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun! Durun! Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set!
1: Kardeşim, seni görmek ne güzel.
2: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyor olmalısın.
2: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var.
3: Gelmeyeceğinden korkuyordum.
1: Hayır, asla kaçırmazdım. Ha. Senin için.
3: Aa.
1: Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından yapıldı.
3: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
4: Bu setten.
1: Hadi Ra seni bizzat duysun.
0: Galiba biri seni duydu.
2: Sana babam vermişti.
1: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
3: Baba yapma.
2: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
1: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
2: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.
1: Ben de seni seviyorum kardeşim.
5: Hayır! O seres!
1: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set, tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
5: Bekle.
1: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşün. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekecek.
2: Senin yolculuğun az önce başladı.
1: Bu artık senin.
5: Çoğumuz senden yanayız ama şimdi zamanı değil.
3: Seni örnek alırdım.
1: Herhalde alırdım.
3: Bu pek akıllıca olmaz.
1: Hiç ıskalamadığın doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Mısır'a iyilik yapıyorum. Kral olmaya layık değilsin.
1: Beni affet baba.
2: Böylece Seth kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandı.

ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus sürgüne gönderildi. Onun Mısır'ı kurtarması için dua edenler büyük hüsrana uğramıştı. Ben hiçbir zaman duadan yana olmadım. Zalim bir efendiye köle olarak verilen Zaya'yı bulmuştum. Ama onu özgürlüğüne nasıl kavuşturabilirdim? Akıl almayacak bir plan tasarlamıştım.

0: Ama pencereyi kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam... ...kendini sokakta taş taşırken bulursun. Anladın mı? Çabuk çabuk. Bütün gün bekleyemem.
2: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
2: Artık durum bu. Ya zenginsin ya da hiçbir şey.
1: Beni kurtardın diyelim. Ailem ne olacak? Ya arkadaşlarımız? Setten bütün Mısır'ı çalabilir misin? Bizi sadece Horus kurtarabilir.
2: Tanrıların umrunda mı sence?
1: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
2: Niye?
1: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
2: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
1: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urshu yaptı, o Set'in mimarı.
2: Bu nedir?
1: Set'in kum piramidi.
2: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
1: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
2: Hazine ön kapıdan geçecek.
1: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urshu sürekli onlarla övünüyor.
2: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Seth. Ve hanımefendi. Belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
1: Hayır. İçeri gir, çekinme. Böyle gel.
2: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.
1: Hepsi bu mu?
2: Efendim?
1: Yani daha yüksek yapabilir misin?
2: Yüksek mi?
1: Evet, basit bir soru sordum.
2: Bu zor olabilir şu an için yani.
1: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene. Neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
1: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
1: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Çember tetikleyici. Etrafından dolaşırım. Çok kolay oldu.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Zina yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Aa. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın. Hepsi benim fikrim.
2: Yalancı!
1: Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim. Onları çakallara atın.
3: Dur! Bir şey daha aldım.

Bunu düzelteceğim Zaya.

0: Daha fazla tapınağa kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladım.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ektiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden. Baban ölümün son olmadığını öğretmedi mi?
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolunu. Senin adın Horns. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilirim.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal.
1: Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
1: Tanrılar 1000 insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmalı.
1: Elimden geleni yaptım. Ey ebedi olan. Ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder. Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anlis. Dağının zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya! Zaya!
3: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.
0: Yoldan ayrılma.
3: Şimdi onları bana ver.
1: Hiçbir şey yapmadın.
3: Gözlerim.
1: Hayatının kalanını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek hemen bir şeyim yok, anlıyor
3: gözlerim
1: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
3: ver.
1: Yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
3: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
1: Al.

0: Diğeri nerede?
1: Ben...
0: Diğeri nerede?
1: Tam olarak emin değilim ama...
0: Senin boynunu kırarım.
1: Babana yaptıkları için Seth'ten nefret ediyor olmalısın. Piramit. Seth'in piramidine girmenin yolunu biliyorum.
0: Nasıl? Nasıl?
1: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
0: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Bütün planları gördüm.
0: Dinliyorum.
1: Sana gösteririm.
0: Devam et.
1: Zaya'yı geri getirirsin.
0: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Seth'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim.
2: Bana yetişmeye çalış.
3: Kana susamış muhteşem tazılarım. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
4: Ölüp Seth, Amer, Ta,

0: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
1: Hırsı. O gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
2: Evet efendim.
1: Ve o tuzakların... Senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
2: Evet efendim.
1: İzini bulabilir misin?
0: Onu bulacağım.
1: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da...
2: Bir ölümlüydü kral.
1: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
0: Hizmetkarı.
2: Açıklamam gerekirse...
1: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
2: Tabii ki efendim.
1: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
3: Peki planın nedir?
4: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
3: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
4: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
3: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
4: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
3: Şu anda uçmak çok işimize yarardı.
4: Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
3: Oh, hiç umut verici değil.
4: Sus biraz. Yoksa dağın dibine, zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yücera, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük Baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Gölgemden ayrılma.
1: Neden?
0: Ne diyorsam onu yap.
2: Selam sana yüce Tanrı Ra.
3: Normal olarak bir kuş tekneme konduğunda etrafı pisletmeden öldürürüm. Ne bu? Ne cüretle yaratılışın kaynağına bir ölümle getiriyorsun?
0: Benim için değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
3: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
3: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
3: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif.

0: de gitsin.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Bitiyor.
17: Doğrunun bulunması tarafındayız.
16: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
18: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
19: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
20: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
16: Sağla Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
21: Kağıdı babası öldürdü.
22: Neyi kapatacağım ya?
23: Bir süs vermeye çalışmamış.
24: Elimizde 3 ayrı DNA var.
25: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
26: Hızlıca bir fetika bir işlemleri yapılacak.
16: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Pet'ten kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: yerlerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: yere geri dön. Seni kokuşmuş olacağım. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsan uğraş.
1: Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
2: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde. Unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
2: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: Çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan Seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin. Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
1: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
0: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
1: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
0: Set'in yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmalarını istedi.
2: O senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: Söylesene, bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdim.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.
0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göğüs gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.
1: Bu yüzden Ra asla çocuk sahibi olmamanı sağlayarak akıllıca davrandı.

0: ki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz ha?
1: Daha ne verdiyse geri aldı. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
1: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaratılış suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürdüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekilmez olmaya başladı ama.
1: O musun gözü nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: Olsun gözü nerede dedim.
2: Tam burada.

Gör haline çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin işini! Gördünüz mü kardeşlerim? Yer göz olmayınca çok güçsüz.

0: kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda.
0: Önden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
0: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
0: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun? Diğer gözüm. İstersen onu senin için çalabilirim.
0: Sabramı zorlama ölümlü.
1: Benim adım ölümlü değil.
0: Adın ne peki?
1: Beck.
0: Öyle olsun. Beck. Artık yollar gözlenecek. Seth daha iyi avcılar yollayacak.
2: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
3: Evet kralım.
2: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
3: Gücünü hafife almışım.
2: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
3: Tek dostu o ölümlü.
2: Bu bir ordu sayılmaz değil mi?
3: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
2: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
3: Horus ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
2: Emin misin?
3: Bundan eminim kralım.
2: Yarana bir baktırsan iyi olur.
3: Evet kralım. Teşekkür ederim.
2: Aferin.
4: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz. Sizi her zaman memnun etmedik mi?
2: O zaman yine memnun edin.
4: Karının yaşamasına izin mi verdin?
2: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
4: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
2: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler diyarı ayakta kalan son krallık.
4: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
2: Beni oraya götürmeni istiyorum.
4: Ama sen yaşayan bir
2: evet, ruhsun. Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
4: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
2: Seni o şeytanlardan koruyacağım.

0: olmayan küçük bileziğin var.
1: Korkum o değil.
0: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
1: Hayır.
0: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
1: Biliyorum.
0: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte.
1: Horus. Aşkım. Babanın mezarında değil misin?
0: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
1: Ne zamandan beri görüyor?
0: Bu niye umurunda?
1: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
0: Horus'u öldürsen bile mi?
1: Elbette. O kimin umurunda?
0: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Bir dahaki sefere daha hoş bir kamp alanı bulabilir miyiz?
1: Burası hayatında görmediğin kadar güzel bir bahçeydi.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil. Kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: Yemeli miyiz?
1: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
0: Ben balığa çıkmam.
1: Yemin kalitesidir.
0: Çok tehlikeli olur.
1: Benim için endişeleniyor
0: Yok
1: musun?
0: Daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
1: O zaman fırlatmadan önce iyice yaklaş.

0: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
1: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalıyım.
0: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
2: Muhteşem, onu kızdırdın.
3: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.
2: Sen de öyle.

0: Kapa çeneni ve yolumdan çekil.
1: Güzel kız. Savaş sana göre değil.
2: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
2: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.
3: Seninle olmayı tercih eder. Seninki güçsüzlük.
0: Hayatını kurtardığın
3: ben
0: için
3: rica ederim. Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
0: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
3: Ben sana neden tekrar güveneyim?
0: Ona boyun eğmeyen bütün Tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
4: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
0: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
3: Planları görmüş, yolu biliyor.
0: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
4: Sphinx mi?
0: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
4: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
3: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
0: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
3: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?
1: Verilenler arasından ben seçtim.
3: Yani onu en

0: Çok memnun edecek olanı seçtim.
1: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
0: Biraz abartılı.
1: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
0: Aa. Şimdi ise biraz küçüldü.
1: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
0: Bizi

0: Ama sevimliydin.
1: Peki neden bir haberdin?
0: İşte bu. Sen beni her zaman hafife aldın.
1: Ne?
0: Gözünü geri alınca gelip beni bulman gerekirdi. Senin için hiç mi değerim yok?

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
0: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana biliyorum.
1: Ona kendimi affettireceğim.
0: Ama ben onun...
1: Horus onu geri getirecek.
0: Öyle mi dedi?
1: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor biliyorum ama... O fena biri değil.
0: Evet, anlamak zor.
2: İşte burada.

0: Bu o mu? Onlar mı?
1: Elbette değil.
0: O zaman kim bunlar?
2: Onun sadık hizmetkarları.
1: O sadece kendine güvenir.
3: Verimli gübreyle dolu. Renkli. Daha çok yeşil ve kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
3: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
3: Hayır, yani evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
3: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin %'si, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
3: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
3: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
3: Bu riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilirim.
1: Biliyorum.
3: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
4: Ha, buldum.
3: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
3: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim. Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
3: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
3: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
0: Sorun değil. Ben yaparım.
3: Seni sokak maymunu sanmıştım.
0: Sphinx'le yüzleşecek olan benim demiştim sana.
3: Başarısız olma şansın çok yüksek, biliyorsun.
0: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
3: Düşünebildiğin en akıllıca strateji bu mu? Egomu kullanmak. Sizce o kadar kibirli miyim? Pekala.

0: Tamam. Tamam. Gidelim.
1: Görüşürüz.
2: Aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: geri dönemeyebilir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Sit'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı, nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak, intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle, benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Düzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeliyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.
3: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima Hathor'un kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet, ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
3: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
3: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha...

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsin sen? Kim var orada?
0: Hatun, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımın?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum. Sevgilin yanımda.
2: Ben?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz. Geri dönebilirsin.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum. Karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten beni sevdiğin bekmişsin.
1: Biliyorum Zaya. Benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya. Horus adil bir tanrı. Senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet, aynen öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya. Güvenme. Horus seni geri getirecek. Buna inanıyorum.
2: Bek.
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: İçeride bir çarp var. Onu döndürünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Bek?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, hayır, şuradaki. Hayır, hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: Kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayın ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. E hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin. Senden hiç şüphe etmedim. Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
2: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın.
1: Bu son parça.
2: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
1: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedin mi? Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
3: Dur!
1: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim?
4: Bu mümkün değil.
1: Ben bile yapamam.
5: Sana inanmamı mı bekliyorsun?

0: Yalan söylemem gerekmiyor.
1: Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım etmeni başka nasıl sağlayabilirdi?
0: Ha? Hadi sor onu.
2: Dök şunu.
3: Bu doğru mu?
2: Bek, dök dedim.
4: Hayır!
0: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım.
1: Ama bunu sana yaptıran aşk. İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyecek. Ve diğer şeyleri...

0: Beni intikamımdan mahrum ettin.
1: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
0: Mezardaydım. Duymadım ki.
1: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
0: Evet, artık biliyorsun.

0: Anubis ortaya çık.
1: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
2: Ne yapıyorsun Hathor?
0: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
1: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
2: Hayır. Hayır.
0: Bunun gibi mi?
2: Hayır.
1: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
0: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayır, hayır. Bunu yasaklıyorum.
0: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
2: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
0: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
2: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
2: Seni yeniden kaybedemem.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çık.

0: Öne doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım!
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü. Ne sunacaksan dedim.
2: Zaya.
3: Berk.

sağlayacak. Her şeyi gören göz, ona bunu bahşet. Hiçbir düşman bunu kaldıramasın.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
0: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
0: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadığı. Tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
0: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
0: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
0: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
0: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
0: Bahsiyorum ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
0: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
0: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum.

0: daha büyük bir sorumluluk yok. Ve daha büyük bir onur da. Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
1: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı mı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
0: Öyleyse sen ne istiyorsun?
1: Ölümsüzlük.
0: Hepimiz ölümsüz diye öbür dünyada kavuşacağız.
2: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğin topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
0: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
1: Evet doğru, öbür dünyayı.
0: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
1: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmak.

0: Ne sonu Jackson?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz Beck.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.
2: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
2: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
3: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa... bunu bir an önce yapmalı.
2: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.

0: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
0: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zaya vazgeçmememi söyledi.
0: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
0: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
0: Uçmayı tercih eyle. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Kaan'ın mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacım var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızılın kendi hükümdarı Duham'a kulak ver. Senden yardım istemeye geldim.
0: Baş mimar, sana ihtiyacımız var.

0: hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktım. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgünüm.
1: Gelişme gösteriyor.
0: Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazır.

0: Okun altında kalmalıydın.
1: Taht uğruna öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladın, gözde oğlun.

0: Bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız. Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?
1: Aslında küçük toplantılarımızı özleyebiliriz.

0: Ama hala benim dengim değilsin.
1: Haklısın. Ben sadece yemim.
0: İyice canımı sıkmaya başladı.
2: Ah!

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Bu da dahil.
0: Kabul edildim.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak. Bir hiçsin.
0: Hayır değil. En büyük tanrı benim.
2: Canını bir kez bağışladın mı?
0: Sana merhamet.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
12: Çanlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
11: Sinan Engin.
13: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
11: Ahmet Çakar.
14: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
11: Evet. Abdülkerim Durmaz.
14: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
11: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: teşekkür ederim.
1: İyi bir ekip olduk. Tanrı olmadığına emin misin sen?
2: Ne tanrısı olur ki benden?
1: İmkansızlık. Peki.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek. Ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız olan şey hariç.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Berk, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Berk.
1: Zaya. Ben Horus.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horus ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeri çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horus varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk, Horus. Bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil. İyiliklerle, şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
2: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.

0: Birkaç gün gitsem beni özlerler mi sence?
1: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
0: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: FBI verilerine göre her yıl Amerika'da yaklaşık 1.4 milyon şiddet unsurlu suç işlenmektedir.
1: Acil durumunuz nedir?
0: Alo. Bu her 26.3 saniyede bir suç işleniyor demek. Bu filmi izlemeye başladığınızdan beri 7 suç daha işlendi. Bu da en vahşi suçlardan birinin hikayesi.
2: Çok kırsala uygun, Tudor mimari tarzında bir çan kulesi ve ortasında da taştan bir baca.
3: Evet tabii, tam bir cadı evi gibi. Süpürgelerini nereye koyacaksın?
2: Uyuyacağın kafese ne dersin? Çünkü benimle uyumayacaksın.
3: Ne oldu?
2: Portland'a daha 480 kilometre var.
3: Bir şeyler yemem gerekiyor.
2: Ya duralım o zaman.
3: Tamam.
2: Burada yaşayanlar kesin çok mutludur. Hey, bugünün önemini biliyor musun?
3: Bugün 3 günlük yolculuğumuzun 3.
2: Ya da 5. yıl dönümümüz.
3: Seni Chicago'dan aldığım gün dün gibi.

0: özel 16 saat. Lanet olsun.
1: Önüne baksana. İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sakin ol. Geçti. Astım spreyini ister misin?
1: Evet, sağ ol. Teşekkür ederim bebeğim.

0: Ödeme gelmiş.
1: Neredeyiz acaba?
0: Ayaksi, telefon çekmiyor.
1: Peki.
0: Sensör belki düzelir.
1: Hiçliğin ortasındayız. Demek böyle bir şeymiş. Açlıktan ölmesek iyi.
0: GPS'i bozulduğu sırada Portland'ın en iyi mimarlık firmalarından biriyle görüşmeye gidiyordu.
1: Ama erkek arkadaşı Ryan hayatta kaldı
0: ne?
1: Ve...
0: Hayır.
1: Üzgünüm bebeğim, hayatta kalabilmek için.
0: Ah işte medeniyet. Venus, Oregon ve nüfus 468.

0: Ne oldu?
1: Çok tatlılar.
0: Sakın Howard'ın abartılı doğum gününü kaçırdığın için üzüldüğünü söyleme.
1: Evet, üzüldüm. Çünkü o abartılı doğum günü Yunanistan'da. Evet.
2: Venus yerine neden Yunanistan'ı seçersin ki?
3: Merhaba, ben Shelley. Acılı biftek çorbamız, yaban mersini ve elmalı turtamız var. İçecek ne alırsınız?
0: Önce iki buzlu çay alalım. Vejetaryen yemek öneriniz var mı?
3: Annie, burada vejetaryen biri var.
4: Kerala sebze salatasını öneririm. Pastırma koymayız.
1: Tamam, harika olur.
0: Ben de ekstra peynirli, pastırmalı ve hindili bir tost alayım.
3: Elbette.
0: Teşekkür ederim.
1: Biraz sağlıklı şeyler yesen.
0: Bugün yıl dönümümüz.
1: Vay canına, yıl dönümleriymiş.
5: Bizim de sayılır yani. 2 yıl oldu.
1: Ben Eden, o da Neil.
5: Merhaba.
1: Ben Maya ve o da Ryan. Siz kaç yıldır evlisiniz? Evli değiliz, evli değiliz. 5 yıldır birlikteyiz.
6: 5 yıl olmuş. Parmağına yüzüğü takamadın mı? Ne bekliyorsun?
0: Şu anda yemeğimi bekliyorum. Biraz aksi değiller mi?
6: Başka bir isteğiniz?
0: Ben hallederim. Evet, otobana nasıl çıkabiliriz acaba?
6: Arka yoldan.
1: Kayıp. Ödül $10,000. Jeff Morel.
3: Büyük bir finans şirketinde çalışıyordu. Aslında burada yemek yedikten hemen sonra ortadan kayboldu.
0: Umarım hindili tost yememiştir.
6: Yedi.
1: Pekala. Sorun ne?
0: Araba çalışmıyor.
1: Bir de anahtarı cebinden çıkarıp dene.
0: Mantıklı. Pekala. Çalışmıyor.

0: Araba mı bozuldu?
1: Evet.
0: Ben Rudy. Tamirhanem hemen şurada. Evet, şarj dinamosu yanmış. Değişmesi gerekiyor.
1: Ne kadar sürer?
0: Parçayı Eugene'den getirmemiz gerekiyor.
2: Peki bu akşam halledebilir misiniz?
3: Bu akşam mı?
0: Çoktan kapanmıştır.

0: güzel tadilatta ama internetten kiraladıkları evleri var.
1: Neden bahsediyor? Joe Gracis adında yaşlı bir adam var. Bazen kiralıyor.
0: Ama av sezonu hariç.
1: Joe avlanmayı sever. Ağustos ayından aralığa kadar orada ama çok temiz tutar. Peki.
2: Hayır. Hayır. Bu bir dümen. Bizi izlediğinizi bizi gördüm.
3: Bir saniye
2: ve...
3: izin verebilir misiniz lütfen? Ryan ne yapıyorsun? Dümen mümen yok.
2: Sence bu bir tesadüf mü? Tamirci lokantaya girerken bizi gördü. Birden bozuk bile olmayan arabamızı tamir etmek mi istedi?
3: Ryan bir saat önce neredeyse kaza yapıyorduk. Bozulmuş olabilir, tamam mı? Lütfen bu kadar şüpheci olma.
2: Sen de bu kadar saf olma.
3: Pekala Rudy. Harika olur. Minnettarız. Çok teşekkürler.
0: Doggy arabanızı tamirhaneye çeker, sonra da sizi bırakır.
1: 10 dakikaya kadar mesain bitiyor. Ben götürebilirim.
3: Gerçekten çok incesin. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Bahşiş ver, iyilik bul.
2: Ne var?
4: Merhaba.
2: Merhaba.
4: Tanrı sizi özgür kılacak.
5: Günahkar mısınız?
2: Hepimiz değil miyiz?

0: If you're stuck in a moment, you know where to go, and the light won't really shine today. Şey görünüyor. Sence elektrik var mı?
1: Muhtemelen yoktur. Çok teşekkür ederiz Şeyli.
2: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
3: Hoşça kal.
2: Kendine iyi bak.
1: Güle güle.
2: Bence otelden çok daha iyi. Sence nasıl? Bay mız mız?
1: Etrafa bir bakalım.
2: Hey, biraz eğlenelim mi?
1: Hadi ama. Buzdolabı çalışmıyor.
2: Vay, şuna bak.
1: Neye?
2: Sorun olursa diye bir telefon numarası.
1: Soğukken içelim madem.
2: Merhaba, ben Maya Lucas. Güzel evinizi kiraladık ve kısa sürede yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Aslında buzdolabı bozuk ve belki tamir etmesi için birini gönderirsiniz diye aramıştım. Bu gece burada kalıyoruz ve bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: korna sesi yok. Sabah 5'te gelen çöp kamyonu yok. Gece 2'de bağıran deli biri yok.
1: Çünkü 8 kilometre boyunca yakınlarda hiçbir şey yok.

0: Geçirdiğin en iyi 5. yıl dönümü olmadı mı?
1: Aslında en iyilerden biri diyebilirim. Hmm. Ne düşünüyorsun?
0: O motor yağına bulanmış Rudy yarın arabamı tamir etse iyi olur diye düşünüyorum.
1: Vay canına, çok tahrik oldum şimdi.

0: Çok tuhaftı.
1: Nereden geldi ki? Etrafta hiçbir şey yok.

0: Buranın sloganını öğrendim sanırım. Oregon gibisi yok.
1: Şu an öyle.
2: Bu ev Woodstock'ta kamp yaptığımız yeri hatırlatıyor.
1: Randalt Vadisi'ndeki lüks kamp diyebiliriz.
0: Biliyor musun aklıma... Ne geldi?
1: Ne?
0: Biz de yaptığımız yürüyüşü ve o muhteşem gün batımını hatırlıyor musun? Teklif için mükemmel...
1: Maya, evlenmek istemediğini sanıyordum.
0: Ryan, onu 5 yıl önce söylemiştim.
1: Evet, ama aksini de söylemedin.
0: Portland'daki işi alırsan benimle taşınacaksın, değil mi?
1: Evet. Evet, tabii ki.
0: Şehrin öneminin ve nelerden vazgeçtiğinin farkındayım. Benim için yaptığını da biliyorum.
1: Öyle mi? Biliyor musun?
0: Seninle yaşlanmak istediğimi biliyorum.
1: Bak ne diyeceğim. Seni şaşırtacağım.
0: Hı? Belki çok şaşırmam. Çünkü aklımda bir şeyler
1: olmaz.
0: Var.
1: Olmaz. Asım spreyim nerede?
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Ryan, sanırım çantana geri koymadım. Arabada kaldı.
1: Lanet olsun. Tamam. Senin suçun yok. Kontrol etmem gerekirdi. Aslında ön tarafta eski bir motosiklet var. Merkeze gidip arabadan alabilirim.
0: Daha önce motosiklet kullandın mı?
1: Evet, birkaç kez.
0: Ayrıca...
1: Ne?
0: Ben acıktım.
1: Hallederim.

0: Gördüğüm kadarıyla Howard Yunanistan'da epey eğleniyor.
1: Siz şimdi hangi ücra kasabadasınız?
0: Venus, Oregon. Küçük, şirin bir yer.
1: Tamam, bir işaret vermen yeter. Howard'a özel bir uçak ayarlatıp sizi almaya gelirim.
0: Biz iyiyiz, güzel vakit geçiriyoruz.
1: İşaret mi verdin yoksa düğmeye basayım mı Howard?
0: Sen dünden hazırsın değil mi? Debbie, kapatmam gerek. Seni seviyorum, usludur. Ryan?

Ninni bebeğim ninni. Seni sallayacağım.

0: beni aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: O kız yine geldi. Sonra yine gitti. Bilemiyorum. Çok çok tuhaftı. Lütfen. Hemen gelebilir misin? Ne olur.

0: Benim rahine. Bu benim arabam. Arabada bir şey unutmuşum da, tamam mı?
1: Önce araman gerekirdi.
0: Evet, aramalıydım.
1: Seni araba hırsızı sana bildirdim.
0: Hey. Gidiyorum, tamam mı? Anladım. İyi geceler Rudy.

0: saçmalıyorsun.
1: Doğru söylüyorum.
2: Fenaydı değil mi?
0: Evet. Hayır ama ne bekliyordun ki?
3: Hayır, öyle değildi.
1: Hey, New Yorklu gelmiş.
0: Ooo, New York. Ekstra peynirli, pastırmalı, hindi tostu nasıldı?
1: Harikaydı, çok peynirliydi. Bize katılmak ister misin? Var. Hayır, teşekkür ederim, dönmem gerekiyor.
3: Hadi ama bizimle bir şeyler iç.
1: Belki başka zaman. Size iyi geceler.
4: Kendini biz taşralılardan üstün tamam. Görüyor ha?
3: Evet, sana demiştim.
1: Evet.

0: İyi akşamlar. İki cheeseburger ve patates kızartması alabilir miyim? Birinde et olmasın lütfen.
1: Katili aynı yerde.
0: Kız arkadaşım vejetaryen.
2: Öyle mi dersin?
1: Evet, gerçekten öyle.
3: Very.
2: Tamam.
1: Evet, sen de eğlenmişsin.
2: Hadi. Sağ ol. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
2: Fazla
0: evet,
2: böyle olacak.
0: Hayır, teşekkür ederim. Zaten gündüz almıştım.

0: yapıyorsun burada? Işıklar neden kapalı? Ne oldu?
1: Evet, biri var.
0: Işıkları mı kapattılar?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, tamam. Gidip sigorta kutusunu bulayım.
1: Ren, dışarıda kimseyi gördün mü?
0: Hayır.
1: Tamam, sigorta kutusunun yerini biliyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi. Hadi gel. Yanındayım. Buldum. Düzeldi. Ne oldu?
2: Orta duran biri vardı.
0: Emin misin? Karanlıktı.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Maske takmıştı.
0: Maske mi? Nasıl bir maske?
2: Bilmiyorum Ryan. Kocaman tuhaf gözleri olan ürkütücü bir maskeydi ve tam oradaydı.
0: Şimdi anlaşıldı. Gördüğün bu muydu?
2: Bilmem, belki ama ses de duydum.
0: Bir şey mi içtin?
2: Daha öncesinde içmiştim ama onunla bir ilgisi yok Ryan.
0: Sana ucube kardeşlerin malı ağırdır demiştim. Tamam mı? Hem yabancı bir evdesin. Zifiri karanlık. Ben de bir şeyler gördüğümü sanabilirdim.
3: Sıkıldım ama bu saçmalıktan.
2: Ray. Ray. Kimmiş?
0: Şu kız.
2: Ne yapıyor?
0: Öylece duruyor. Bizi izliyor.
2: Tam göremiyorum. Maske mi takmış?
0: Bilmiyorum.
2: Ne yapıyorsun?
3: Buna bir son veriyorum.
2: Ryan. Ryan.
3: Derdin ne senin? Bir soru sordum. Defol. Böyle kaçarsın işte. Bir daha gelirsen polis çağırırım.

0: Korkutup kaçırdım, bir daha gelmez.
1: Ya gelirse?
0: Sadece garip genç bir kız, tamam mı? Sana zarar vermez.
1: Evet evet, haklısın. Gecenin ikisinde tek başıma metroya binmiş biriyim ben.
0: Onu bile atlattın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi. Çok açım. Bir şeyler yiyelim mi?
1: Tamam.
0: Gel hadi.

0: Yarını düşünüyordum da. Arabayı sabahtan alırsak belki gece Baker City'ye varmış oluruz.
1: Hı, güzel olur.
0: Değil mi?
2: Belki yüzündekileri temizlemek için biraz zaman ayırırız, ne dersin?
0: Hı, yoksa bu hoşuna gitmedi mi?
2: Aynen öyle. Evet, evet, hiç hoşuma gitmedi.
0: Gel temizle o zaman.
2: Olabilir.
0: Tamam. İşte. Bunu hak ettim.
1: Senin kadar dağınık yiyen biri olamaz.

0: Gitmişler. Hadi.
1: Neden durdu?
0: Bizimle oyun oynuyorlar. Lanet olsun.
1: Buradan hemen gitmeliyiz. Kahretsin.
0: Maya. Motosiklet.

0: buldum.
1: Avcı değil miydi?
0: Evet.
1: Bu kulübenin sahibi avcıydı. Buralarda bir av tüfeği olmalı.

0: Otelin zemini yerden yüksek.
1: Ne?
0: Altında kanal boşluğu var.
2: Where the cattle roam around my little old log shack off.

0: kulübeye gideceğiz. Pekala, tamam. Koş, koş, koş, koş, koş.
1: Şahit, iyi misin?
0: İyiyim, tamam, bir şeyim yok. Koş, koş hadi. Tamam,
1: tamam.
2: İyi oldu. Ah, bileğin nasıl?
0: İyi, idare ederim.

0: Silah yok.
1: Şunu tutsana biraz. Hiç çoktan iyidir ha?

0: oldu?
1: Şunu tutar mısın biraz? Sen cama bak, ben kapıya bakacağım.
0: Ay, dikkatli ol.

İyi misin? Gel, gel buraya. Tamam geçti. Tamam geçti. Av tüfeği buldum. Bir sürü de fişek var.

0: Biri verandada.
1: Kahretsin.
0: Yanımdan ayrılma.
1: Tamam.

0: İndirdim.
1: Nasıl? Ne demek indirdim? Öldürdün mü?
0: Evet. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Vay canına. Oh. Pekala. Tamam.
1: Ryan.
0: Ne?
1: Maskesi nerede?
0: Bilmiyorum bebeğim.
1: Maskesi yok.
0: Hayır, hayır! Lanet olsun! Onu öldürdüm.
1: Bizi korumaya çalışıyordun, tamam mı? Bana bak, bana bak. Sen bizi korumaya çalışıyordun.

0: Bekle. Hadi gel.
1: Tamam. Dur bekle.
0: Nereye gidiyorsun? Tüfeği bana ver. Bin, arabaya bin.
1: Ama dur.
0: Lütfen.
1: Seni burada bırakmayacağım.
0: Seni seviyorum. Gitmen.

lanet olsun.

0: 911 acil durumunuz nedir?
1: Aa, alo. Saldırıyor, fırıtık, bizi öldürmeye çalışıyorlar. Lütfen polis gönderin. Lütfen.
0: Hanımefendi, sizi duymakta zorlanıyorum. Lütfen sizle konuşur musunuz?
1: Saldırıyor, fırıtık, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen yardım edin, lütfen.
0: Neredesiniz? Adres verir misin?
1: Lütfen, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen.
0: Hanımefendi. Hanımefendi, sakin olmaya çalışın.
1: Evet, buradayım. Krizsizlik
0: evi. Sakin olmaya çalışın.
1: Yerinizi kiralık ev. Alo.

Mini bebeğim mini, seni sallayacağım. Mini bebeğim ağlamam.

Yakaladım seni. Yürü. Maya nerede? Bırak o bıçağı.

Maya nerede? Kes sesini! Kes sesini dedim! Şu an seni öldürmemem için bana tek bir sebep söyle! Maya nerede? Hani ilk cinayet en zorudur derler ya. İkinci olacaksın.

0: Beni duyuyor musun?
1: Maya?

0: Bizi yakaladılar.
1: Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Geçecek.

0: Özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Hayır, hayır. Hayır, senin suçun değil. Senin suçun değil. Tamam mı? Sakın. Evlen benimle. Benimle evlenir misin?
0: Evet, evlenirim tabii.